yürek olanlar, bunlar kalplerinde maraz olanlar, bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlar, bunlar başka insanları hidayetten men etmek için Allah'ın ayetlerini ve hidayeti, Allah'a insan ruhunun ulaşmasını çetmedenler, gizleyenler, inkar edenler, küfür edenler ve yalanlayanlar. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onların amelleri boşa gidiyor ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. İşte bu muhtevada insanları Allah'ın yolundan men edenler nasıl bir hüviyetteler? Uzak bir delalet içindeler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah-u Teala. Hem kendilerine zulmederler, hem de başka insanları Allah'ın yolundan çıkarttıkları için onlara zulmederler. Allah onlara mağfiret etmez. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka Allah'ın yoluna sırat-ı müstakime ulaşacaklardı. Ve tabi oldukları an Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara Allah mağfiret etmiyor. Onları tarika müstakime ulaştırmıyor. Onları cehennem yoluna ulaştırıyor. Onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın yolundan men eden güçlerin başında iblis var. Burada iblis söz konusu. Ve yaptığı şey ne? O insanları hidayete erdirmemek. Yeryüzünde fesat çıkarmak. İnsanları ifsad etmek. Allah'ın yolundan men etmek. Hidayete ermelerine mani olmak. Bu ayet bize net olarak şunu söylüyor. Nem suresinin 24. ayet-i kerimesi. Allah'ın yolundan kim men edilirse, Allah'ın yoluna giremezse, ki Allah'ın yoluna girmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda Allah'ın yolundasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın yoluna girmiştir, Allah'ın yolundadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümin olmuştur. Herkes hidayet ehli olmuştur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalırlar, küfürde kalırlar. Ayet-i Kerime Allah'ın yolunda olmayanların hidayette olmadıklarını söylüyor.

Ayet-i Kerime bize Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girecekleri bir yolun varlığını, bu yoldan insanların şeytan tarafından men edildiklerini ve men edildikleri için de hidayet üzere olamadıklarını anlatıyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, sırat-ı seviye üzerinde olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, 7 tane sırat-ı müstakimden birincisine ulaşır. 7. basamağa kadar bu yol devam eder. 7. basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil. 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, gerçekten sırat-ı müstakim adıyla geçen bir bütün. İki yatay sebil, iki dikey sebilden oluşan bir bütün. Sonra 21. basamaktan sonra 25. basamağa kadar yeni bir sebil, fizik vücudun teslimi sebili. 25'ten 26'ya nefsin teslimi sebili. 26'yı 27'yi alan, 28'in de 4 kademesini alan irşada ulaşma sebili. Sonra da 28. basamağın 4. kademesinden 5. kademesine kadar ulaşan son sebil, iradenin teslimi sebili. Bunların her biri ayrı bir sebil oluşturuyor. Bu ayet hidayetin başlangıcının sebilde olmak olduğunu söylüyor. Allah'ın kim Allah'ın yolundadır? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci sebildedir. Birinci sırat-ı müstakimdedir. Birinci yoldadır. 7 tane sebil, 7 tane safayı içerir. Allah razı olsun. 25. ayet-i kerime Nem suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ella yescudu lillahillezî yuhyi cülhav'e fis semavati vel ardı ve ya'lemu ma tuhfune ve ma tu'linun. Ella yescudu. Nasıl secde etmezler? Lillahillezî li Allahillezî li için Allah, Allah ellezî ki o. Yuhricu çıkarır. El-hav'e gizli olan, saklı olan. Fi es-semavati semalarda, göklerde. Ve el-ardu ve yeryüzünde, yerde. Ve ya'lemu ve bilir, ma tuhune sizin sakladığınız şeyi, ve ma tu'linun ve açıkladığınız şeyi. Ve şöyle oluşuyor ayet-i kerime. Göklerde ve yerde saklı olanı çıkaran, yani meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? Ella yescudu. Nasıl secde etmezler? Secde etmezler. Lillahillezî Allah için, Allah'a.

Hazreti Süleyman zamanında da ondan evvelki bütün devirlerde de namaz hüküm ifade ediyordu. Allah'a secde etmek her devirde asıldı. Öyleyse Allah'a secde etmeyi o kavim unutmuş, bunu gerçekleştirmiyor. Belkıs'ın Seba Melikesi Belkıs'ın Seba halkı. Burada bir engel koyuyor. Ve 26. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huve Rabbül arşı. Arşıl azim. O Allah ki arşıl azimin sahibidir. Ondan başka ilah yoktur.

Arşıl Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illa huve. Allahü la ilahe illa huve. Allah da Allah ki ondan başka ilah yoktur. Ve gene huve ve o Rabbül Arşil Azim. Arşil Azim'in Rabbidir. Bu ayette Nem suresinin 26. ayet-i kerimesi de tek Allah'tan bahsediyor. Tek Allah söz konusu. Ondan başka ilah yoktur. O Arşül Azim'in sahibidir. Ve 27. ayet-i kerime Kale se nenzuru e sadakte em kunte minel kazibin. Kale dedi, senen zürü bakacağız. E mi? Sadakte doğru söyledin. Em yoksa kunte sen oldun minel kazibin yalancılardan. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız dedi.

Sen doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız, dedi. Burada kunte kelimesi yalancılardan mı oldun manasını doğuruyor. Ama yalancılardan mı oldun pek ifade edilmiyor Türkçe'de. Yalancılardan mısın muhtevası daha açık ve Türkçe'ye uygun bir ifade diye düşünüyoruz. Aslı emkünte miner kazibin, yoksa yalancılardan mı oldun? Parantez içinde yine yazalım. Yalancılardan mı oldum? Bakacağız, dedi. Ve 28. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İshab bi kitabi haza fe elkih ileyhim summe tevelle anhum fenzur maza yerciun. İse götür, git. Kitabı, benim kitabım, benim yazım, benim mektubum, kitabi. Haza bu, fe, o zaman böylece. Elkıh, at, bırak, ilkah et. İleyhim, onlara, sümme, sonra, tevelle, geri dön, anhim, onlardan. Fenzur, fe unzur, böylece, fe, böylece, unzur, bak. Maza, ne, neye, yercuğun, döner, dönecekler. Bu yazımı, yani mektubumu, götür. Böylece onlara, at, onu at. Yani ulaştır. Sonra onlardan dön. Onlardan geri dön. Neye dönecekler? Yani ne cevap verecekler? Bak.

Niye dönecekler? Ne cevap verecekler? Bak diyor. Yani Hazreti Süleyman Hüthüt kuşuyla hala konuşuyor. Kuşun söylediklerini onunla tezekkür ediyor, müzakere ediyor. Ve Hüthüt kuşuna bir mektup yazıp veriyor Hazreti Süleyman. Bu mektubu onlara götürüp bırak diyor. Sonra da ne cevap vereceklerini bekle, öğren ve bana haber getir diyor. İşte Hazreti Süleyman'ın bu tarzda bir yetkisi söz konusuydu. Cinlerle, şeytanlarla, kuşlarla konuşabiliyordu, onları görebiliyordu. Hatta cinleri de ordusunda topluyordu. Ve 29. ayet-i kerime, Kâlet, Ya eyyühel mele'u, inni ulkiye ileyye kitabın kerim. Kerimim. Kâlet dedi, Ya eyyuha, ey el mele'u, ileri gelenler. İnni muhakkak ben ulkiye bırakıldı, ileyye bana kitabın, bir yazı, mektup, kerimun, kerim, kıymetli. Sebe melekesi, Sabah melekesi veya Sebe melekesi, ey ileri gelenler, gerçekten bana kerim, kıymetli, önemli bir yazı, mektup bırakıldı. Kerim aslında ikram edilmiş demek. Kıymetli, belki biraz gizli manasına gelen bir kelime. Kıymetli, önemli. Niçin önemli? Seba halkının geleceği için önemli. Hazreti Süleyman belki de Seba ülkesini işgal edecek. Bu açıdan önemli bir mektup. Bana böyle bir mektup bırakıldı diyor. Ayet 30. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. İnne muhakkak ki o min Süleymane, Süleyman Aleyhisselam'dan ve innehu ve muhakkak ki o bismillahi, Allah'ın adıyla, errahmani, rahman olan, errahimi, rahim olan, rahmet nuru gönderen, yani rahim esmasıyla tecelli eden, yani muhakkak ki o Süleyman Aleyhisselam'dan, Süleyman'dan, Hazreti Süleyman'dan ve gerçekten o rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.

İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup, bana gelen mektup, kerim mektup, Hazreti Süleyman'dan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor diyor. Ve 31. ayet-i kerime, Ella ta'lu aleyye ve tuni müslimin. Ella ta'lu, nasıl büyüklük taslarsınız? Büyüklük taslamayın. Aleyye, bana ve

hüviyetinde gelin diyor. Yani teslim olun. Teslim olmak üzere gelin. Bana karşı büyüklük taslamayın. Ve bana teslim olmak üzere gelin. Bu muhtevada bir hüviyet taşıyor olay. Yani Hazreti Süleyman gelin diyor, sulh ile bana teslim olun, harp etmeyelim. Yoksa teslim olmazsınız, aramızda harp çıkacak manası burada açık bir şekilde görünüyor. Ve devamına giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ayet 32. Kalet ya eyyuhel mele'u eftuni fi emri ma kuntu kati'aten emren hatta teşhedûn. Kalet dedi ya eyyuha, ey el mele'u, ileri gelenler, eftuni, bana fetva verin, reyinizi bildirin. Efta açıkladı, fetva verdi manasına geliyor. Fi içinde, emri işimde, ma kuntu, ben olmadım. Katiyeten, kati olarak kesinlikle, emren, emir, iş. Hatta oluncaya kadar, olmadıkça, teşhedûni, bana şahit olun, benim yanımda bulunun. Diyor ki Belkıs, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Yani kararımda sizin reyinizin mutlaka rolü olacak. Siz şahitlik etmedikçe, yani yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim dedi.

Demek ki herkes kararlarını ülkesinin ileri gelenlerinden onların reylerini alarak veriyordu. Böyle bir netice çıkıyor. Ve ne dediklerini Ayet Suresinin Nehl Suresinin 33. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu nahnu ulu kuvvetin ve ulu be'sin şedidin vel emru ileyki fenzuri maza temurin. Kalu dediler, nahnu biz ulu sahibi kuvvetin kuvvet ve ulu ve sahibi be'sin güç kuvvet. Şedidin şiddetli, büyük ve el emrü ve emir iş ileyki sana fe unzuri fenzuri fe bundan sonra öyleyse unzuri bak karar ver maza ne neyi temurin sen emrediyorsun emir vereceksin biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir öyleyse sen bak karar ver. Ne emir vereceksin dediler. Böylece Belkıs'la ülkesinin ileri gelenleri arasında bir muhteva oluştu. Belkıs'ın karar vermesini istediler. Ve Nehl Suresinin 34. ayet-i kerimesi.

Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet innel muluke izâ dehâlû karyeten efseduha ve ce'âlû izzete ehliha ezilleh ve kezalike yef'alûne. Kâlet dedi, inne muhakkak ki el mülüke, melikler, sultanlar, hükümdarlar iza olduğu zaman dehalu girdiler. Kariyeten bir belde, bir ülke, efseduha, onu fesat ettiler, bozguna uğrattılar. Ve cealu ve kıldılar, yaptılar. Onu ifsad ettiler. Bozguna uğrattılar ve cealu ve kıldılar, yaptılar. Ve izzete, izzetli olanlar, izzet sahibi olanlar, ehliha, onun halkı, ezzilleten, zillete düşürerek. Ve kezalike ve işte böyle, bunun gibi, yef'alûn, yapıyorlar, yaparlar. Seba melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar, bir ülkeye girdikleri zaman, onu ifsad ederler. Bozguna uğratırlar. Onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar da bunun gibi yaparlar dedi. Yani burada Belkıs ülkesinin ileri gelenlerine muhtemel bir yenilme halinde, özellikle ileri gelenlerin durumlarının hiç de iyi olmayacağını anlatmış oluyor. Ve izzet sahibi olanlar zillete düşürülüyor. İzzet, şan, şeref, başkaları tarafından itibar görmenin genel ifadesi, zilletse bir insanın negatif istikamette başkalarının itibar edeceği değil, hor göreceği bir insan olması hüviyetini taşıyor. Ve 35. ayet-i kerime, ve inni mürsiletun ileyhim bi hediyetin fe naziratun bima yerci ul mürselun.

Ve 35. ayet-i kerimesinde, yani bu ayet-i kerimede ve inni muhakkak ki ben mürsületin resul gönderen ileyhim onlara bir ile hediyetin hediye ve o zaman artık böylece nazıratün nazar edenler, bakanlar bima ne ile yercuğu dönerler, mürselin resuller. Ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Burada resul kelimesi gene geçiyor. Nem suresinin 35. ayet kelimesi ve bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilen elçiler. Biliyorsunuz akaid Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala eğer resulden bahsediyorsa o mutlaka nebidir diye bir iddia var. Yani peygamberdir. Resul adına ne zaman geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de o mutlaka bir peygamberdir iddiası var. Bu iddianın geçersizliğini bu ayette Nem suresinin 35. ayet kelimesi de ifade ediyor. Ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım resuller yani elçiler ne ile nasıl dönecekler geriye. Nem suresi 36. ayet-i kerime ve lemma ca'e Süleymane gale e tumid duneni tumid tumiddu neyni neni bi malin fe ma ata niyallahu hayrun mimma atakum bel entüm bi hediyetikum tefrahun tefrahun. Ve o zaman bunun üzerine lemma olduğu zaman cahe geldi. Süleyman'e Süleyman gale dedi mı tümiddüneni bana yardım ediyorsunuz. Bi ile malin mal. Ve böylece artık ma şey ata niyallahu Allah bana verdi. Ataniye Allah'ı, ataniye Allah'ı, Allah bana verdi. Hayrın daha hayırlı mimma şeyden atakum size verdi. Bel hayır, entüm sizler bi ile hediyetüküm hediyeleriniz tefrahun, seviniyorsunuz, övünüyorsunuz. İftihar ediyorsunuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a geldikleri zaman Süleyman Aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi.

kız istila edilmek üzere olan bir ülkenin melikesi olarak Hazreti Süleyman'a hediyeler gönderiyor. Hazreti Süleyman, ben oraya gelmeden ülkeni esir almadan sen bana teslim olursan aramızda hiçbir anlaşmazlık olmaz haberini gönderince Belkıs Hazreti Süleyman'ın bu savaş işaretine ona elçileriyle hediyeler göndermek suretiyle mukabele ediyor. Ve 37. ayet, Nem suresi 37. ayet. İrci ileyhim fele netiyennehum bi cunudin la kıbale lehum biha ve le nuhvi cennehum minha ezilleten ve hum sagirun. Üci dön ileyhim onlara fe bundan sonra ve elbette mutlaka netiyennehum onlara geleceğiz, geliriz bi ile cunudin ordular. La kıbele, mukabele edemezler, karşı koyamazlar. Lehim onlar, biha ona. Vele ve elbette mutlaka nuhri cennehum, onları sürüp çıkaracağız. Minha oradan, ezilleten zilletle. Vehim onlar, sagirun, küçük düşenler, hor görülenler. Hazreti Süleyman diyor ki onlara geri dön. Elçilere hitap ediyor. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız.

Seba ülkesiyle Hazreti Süleyman arasında harp çıkmak üzere. Hazreti Süleyman bunları söylüyor. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya eyyü hel meleu eyyukum ye tini bi aşiha kable en ye tuni müslimin. Kale dedi ki ya eyyuha ey el meleu ileri gelenler eyyukum sizin hanginiz yetini bana getirir bir arşiha onun tahtını kable önce en yetuni bana gelmeleri müslimin teslim olanlar. Süleyman Aleyhisselam ey ileri gelenler onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Hazreti Süleyman diyor ki onlar teslim olacaklardır. Teslim olmadan önce teslim olmak üzere bana gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirebilir? O büyük kocaman bir tahtı varmış. Seba Melikesi Belkıs'ın. O tahtı hanginiz bana getirebilir diyor. Şimdi burada 39. ayet-i kerimede gene fizikidesi bir şeylerden bahsediyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ifritun minel cinni. Ene atike, atike bihi kable en tekume min mekamike, mekamik. Ve inni aleyhi le kaviyyun emin. Kale dedi, ifritun ifrit. Minel cinlerden. Ene ben atike sana getiririm bihi onu kavle önce entekume senin kalkman senin yerinden kalkman min makamike makamından entekume

yerinden kalkman min makamike makamından. Ve inni ve muhakkak ben aleyhi ona le muhakkak mutlaka elbette kaviyyün kuvvetli güçlü eminun emin. Cinlerden ifrit sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona yani onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. İşte fizik ötesi bir olay. Cinlerden ifrit diyor ki biliyorsunuz Hazreti Süleyman'ın arası cinlerden ve insanlardan oluşuyordu. Kuşlardan oluşuyordu. Ve cinlerden ifrit dedi ki ben onu sana sen makamından kalkmadan önce yani kalkana kadar getiririm. Ve ayet 40. Neml suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kâlellezî indehu ilmün minel kitâbi ene âtike bihi kable en yertedde ileyke tarfuke. Felemma reahu müstakirran indehu kâle hâzâ min fadli rabbi li yeblüveni eşkür em ekfur. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنِّي رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ Kale dedi, ellezi ki o, indehu onun yanında ilmün ilim. Minel kitabı kitaptan, ene ben atike sana getiririm, bihi onu kable önce en yertette eski haline dönmek, ileyke sana tarfüke, senin gözün, bakışın. En yertette ileykü tarfüke, bakışının sana dönmesi, gözünü kırpman, gözünü açıp kapaman. Ve bundan sonra böylece lemma olduğu zaman, reahu onu gördü, müstakirren, durur vaziyette dururken, indehu onun önünde. Gale dedi, haza bu, min fadli, fazlından, lütfundan,

Rabbi benim Rabbim li yebluveni beni denemesi için mı eşkür şükredeceğim yoksa ekfuru küfredeceğim, nankörlük edeceğim. Ve men ve kim şekere şükretti fe o zaman böylece innema sadece yalnız innema yeşkürü şükreder li için nefsihi onun nefsi kendi nefsi ve men ve kim kefere küfretti nankörlük etti fe o zaman o takdirde inne muhakkak ki Rabbi benim Rabbim ganiyün ganidir kerimün kerimdir. Ve şöyle oluyor cümleler. Kitaptan ilmi olan kişi yani Hızır Aleyhisselam şöyle dedi. Ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm.

kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman Aleyhisselam böylece onun yanında önünde indi huzurunda. Önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir.

Bir tay mekan olayı. Ve bu tay mekan olayında Hızır Aleyhisselam oraya gitmiyor. Orada kendisi. Sen gözlerini açıp kapamadan bir yerden bir yere çevirene kadar ben onu sana getiririm diyor. Ve getiriyor Hızır Aleyhisselam'a Allah'ın verdiği ilmi ledun bu. Gizli ilim. Allah'ın katından bir gizli ilim. Ve Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bir tarafta cinlerden bir ilme sahip olan İfrit, bir taraftan insanlardan bir ilme sahip olan Hızır Aleyhisselam, Hazreti Süleyman devrinde de var Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa devrinde de var. Şimdi de var. Başlangıcının ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Ama hep var olarak çıkıyor devirlerde. Osmanlı İmparatorluğu boyunca var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da mutlaka vardı. Nem suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale nekkürü leha arşeha nenzur ehtehtedi em tekunu minellezine la yehtedun. Kale dedi. Nekkürü şeklini değiştirin. Leha onun onu arşeha onun tahtı. Bak menzur nenzur bakalım mı tehtedi hidayete erer hidayete erecek. Hem veya yoksa tekulü olur olacak min den ellezine dan ellezine ki onlar la yehtedun hidayete ermeyenler. Süleyman Aleyhisselam onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi yoksa hidayete eremeyenlerden mi olacak dedi. Belkıs'ın hidayete ermesi veya ermemesi söz konusu. Yani Hazreti Süleyman'ın makamına gelene kadar Belkıs hidayette değil, onun kavmi de. 42. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Felemma caetkile hakeza arşuk. Arşuki. Kalet ke ennehu huve ve utinel ilme min kabliha ve künna müslimin. Ve böylece lemma olduğu zaman cayet geldi, kıyla denildi, mı? Hakeza böyle bunun gibi arşu ki senin tahtın talet dedi. Ke ennehu sanki o, onun gibi huve o ve utina ve bize verildi el ilme ilim min kabliha ondan önce ve kunna ve biz olduk müslimin, Müslümanlar, teslim olanlar.

Böylece geldiği zaman ona senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi denildi. Seba Melik ise sanki o dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam ilim bize ondan önce verildi ve biz Müslümanlar

Allah'a teslim olanlar. Olduk diyor. Öyleyse buradaki bu ayet, 42. ayet birçok Kur'an-ı Kerim mealinde Hazreti Süleyman'ın değil de Belkıs'ın bize ondan önce ilim verilmişti, biz Müslüman olmuştuk dediği şeklinde ifade ediliyor. Oysa ki daha sonraki ayet-i kerimeler Belkıs'ın henüz Müslüman olmadığını, orada teslim olduğunu ifade ediyor. Müslümanlar, Müslüman olanlar Hazreti Süleyman ve onun etrafındakiler. Ve 43. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve saddeha ma kânet ta'udu min dunillah. İnneha kânet min kavmin kafirin. Ve saddeha ve onu engelledi, mani oldu. Ma şeyler kânet oldu. Ta'udu, o tapıyor. Min duni Allah'ı, Allah'tan başka. İnneha muhakkak ki o kânet idi, oldu. Min kavmin kafirin. Kafirler kavminden oldu. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o kafirler kavmindendi.

Öyleyse Nehl suresinin 43. ayet-i kerimesinde görülüyor ki daha evvel de belirtildiği gibi Merkez güneşe tapıyordu. Ve kafirler kavmindendi. Kafirler topluluğundandı. İslam olan, Müslüman olan, Allah'a teslim olan elbette Hazreti Süleyman'dı. Ve 44. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ile lehathuli sarha felemma ra'ethu hasibethu lücceten ve keşefet an sakayha kale innehu sarhun nümerradun min kavarir yani kavarira kalet rabbi inni zalemtu nefsi ve eslemtu mea Süleymane lillahi rabbil alemin ile denildi. Le hathuli ona gir es-sarha, köşk saray ve o zaman lemma olduğu zaman ra'etu onu gördü, hasibetu onu zannetti, nüceten derin su ve keşefetan ve açtı sakayha bacakları, ayakları kale dedi innehu muhakkak ki o sarhun bir köşk mümerradun parlaklaştırılmış, parlak min kavarira billur, camdan kalet dedi, Rabbi benim Rabbim, inni muhakkak ki ben zalimtu zulmettim nefsi nefsime ve eslemtu ve teslim oldum. Mea beraber Süleyman'e Süleyman Aleyhisselam, lillahi Allah'a Rabbi, Rab el alemin alemler. Ona yani Belkıs'a köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti. Köşkten içeri girip de döşemeyi, cam döşemeyi, bindir döşemeyi gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı. Yani eteklerini çekti. Süleyman Aleyhisselam muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Seba Melikesi. Rabbim muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman Aleyhisselam'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Yani ben bundan evvel nefsine zulmedenlerdim. Şimdi Hazreti Süleyman'la beraber oldum. Yani ona tabi oldum. Ve böylece alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Buradaki teslimiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi değil. Allah'a ulaşmayı dinemenin vücuda getirdiği İlk olay. Bir anda Allah'a teslim olmak elbette söz konusu değil. Öyleyse Belkıs güneşe tapıyordu. Bir negatif statü içerisinde geldi Hazreti Süleyman'a ve orada ona tabi oldu ve böylece Allah'ın yoluna girdi. Buradaki teslim ne ruhun teslimidir, ne fizik vücudun teslimidir, ne nefsin teslimidir. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesine kumanda etmesini sağladı. Bu da Allah-u Teala'ya bir teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi, Allah'ın ilahi iradesi, kulun cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Artık cüz'i irade yoktur. İlahi irade o kişiyi kontrolü altında tutar. Ve kişi hayattan büyük zevk almaya başlar, mutluluğu yaşar, ibadetleri büyük bir zevkle severek yerine getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Böylece Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak, bir zevki yaşamak sevgili kardeşlerim. Çünkü bu konuşma süreci içinde hep Allah'tan bahsedeceğiz. Sizlerle beraber olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayacağız. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bütün insanlar için Allah Teala sevgiyi emrediyor. Diyor ki seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bizlere düşen şey sevmek sevgili kardeşlerim. Sadece bu sevgiyi kalbimizde barındırmak değil, kalbimizde barındırmanın en başında sevgimizi ishar etmeliyiz. Yani açığa çıkartarak belirtmeliyiz. Etrafımızdaki insanlar onları sevdiğimizi bizim davranışlarımızdan ama davranışlarımızla beraber sözlerimizden açık bir şekilde anlamalıdır. Onun için hepimize düşen bir görev var. Etrafımızdaki insanları, kardeşlerimizi sevdiğimizi hem de çok sevdiğimizi belirtmeliyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi bizim için bir gönül birlikteliği, bir ferahlık, bir huzur. Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bize sevmeyi öğretti. Hepinizi bu asli görevin sınırları içinde çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah Teala'nın istediği şey mutlu olmanız ve mutlu etmeniz. Bir insan başkalarına mutluluk verdikçe, mutluluğu ulaştırdıkça kendisi de mutlu olur. Bu eşyanın tabiatına uygun Allah'ın kanunudur. Mutluluk saçan, mutluluğu yaşar. Bir başka ifadeyle mutluluk veren, mutluluğu yaşar. Kendisi de yaşar. Ve insanlar için Allah'ın istediği şey de budur sevgili kardeşlerim. Sevmek. Hepiniz için Yüce Rabbimizin istediği şey açık ve kesin olarak sevmektir. Sevdiğinizi saklamayın sevgili kardeşlerim. Sevgi saklanacak değil, açığa konulacak olan, mutlaka konulması lazım olan bir vetiridir. Bütün insanlar için Allah Teala emrini koymuş. Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört, Allah'ın emri açık ve kesin. Sevmemiz ve sevdirmemiz. Sevmemiz ve sevdiğimizi açık bir şekilde ispat etmemiz.
Öyleyse biz içimizden falancayı çok seviyormuşuz ama onun bundan haberi yok. Olmaz sevgili kardeşlerim. Görevinizi yapmamış sayılırsınız. Sevmek hepinizin görevi. Allah Teala diyor ki seviniz, sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Madem ki Allah'ın emri budur, öyleyse hepimiz sevmekle mükellefiz. Zaten sevgiyi başlatıp devam ettirdiğimiz süre içerisinde hep mutlu bir insan oluruz. Seven bir insan sevilir. Seven ve sevilen bir insan da mutluluğu üst boyutta yaşar. İnsanlar mutlu olmak istiyorlarsa yapmaları lazım gelen mutlaka sevmektir. Etrafındaki insanlardan nefret eden birisi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Nefret insanlara sevgiyi değil, huzursuzluğu, sıkıntıyı getirir, ulaştırır. Kim mutlu olmak istiyorsa arkasındaki sağlam yardımcının sevmek olduğunu bilmeli. Kalbi sevgiyle dolu olmalı. Bu sevgi dolu kalple insanları sevdiğini her vesileyle ispat etmeli. Ne olur? Etrafındaki bütün insanlar da ona karşı aynı şeyi yaparlar. O hepsine onları sevdiğini davranış biçimleriyle ispat etmiştir. Karşılığında da onlar onu sevmiştir. Onlar da onu sevdiklerini ispat etmişlerdir. Böylece sevgi müessesesi iki taraf için de bir sağlam mutluluk vesilesi olmuştur. İnsan için Allah Teala'nın hedefi sevmektir. Kim severse ve sevdiğini ispat ederse o sevilir. İşte seven ve sevilen bir insan o mutlu bir insandır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde biz insanlar sevme standartlarını en güzel hüviyette ispat etmeliyiz. Hayatınızdaki en büyük yanlış, o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim ve sevdiğimi ispat ederim. Ben ondan daha aşağı bir insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de sonra da o beni sevecekmiş. Sevgili kardeşlerim, sevginin bu istikamette bir tarafı olamaz. Sevmek bir insanın temel ihtiyacıdır. Sevmek bir insanın etrafına ulaştırması gereken en sağlam arkadaşlık ilacıdır. Sevmek İnsanları mutlu etmenin temel harekete geçiren vasfıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünebilse, ben onu seversem, sevdiğimi ispat edersem, ne kaybederim ki? Ama onun sevgisini kazanırım, bu da çok büyük bir olay. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala buyuruyor, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Madem ki Allah Teala bunu hepimize emir olarak göndermiş, öyleyse hepimiz bunu tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Ayrıca mutluluğumuzun yegane kaynağı da budur. İnsanlarla her an kavgalı olan bir insan, başkalarıyla her an çatışan bir insan mutluluğu asla yaşayamaz. Mutluluk, suç ve sükunu beraberinde taşıyan bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği işte budur. Sevmek bazında bütünleşmek ve kanunu da unutmayın. Seversiniz, sevilirsiniz. Nefret ederseniz, nefret edilirsiniz. Niçin sevmek varken nefret edelim de etrafımızdaki insanlar da bizden nefret etsin? Bu akılcı bir yol olamaz. Ayrıca Allah ile beraberliğin temel kanununu reddetmek manasına gelir. Nedir temel kanunu? İnsanları sevmek. Onun için Allah Teala emrediyor Kur'an-ı Kerim'de, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Öyleyse hepimizin hedefi sevmek maslarına dayalı olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bu sevgiyi yaşarken hepimiz için nasıl bir mutluluk oluşuyor biliyoruz. Bunu bir defa yaşadıktan sonra, bu mutluluğu yaşadıktan sonra insanın sevmemesi, nefret etmesi kolay kolay mümkün olmaz. Hele o kişi tasavvuftaysa, yani nefsinin kalbindeki afetler gün geçtikçe onun yaptığı zikirler sebebiyle azalmaktaysa, her geçen gün afetler azaldığı için yerine hasletler, özellikle sevme hasleti aldığı için o kişi her geçen gün bir evvelkinden daha mutlu bir insan olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Ne kaybederiz? Biz etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla davransak, onlar bizi sevmese de biz onları sevsek, ne kaybederiz? Kaybetmeyiz. Tam aksine, o bizden nefret eden insanları, onları sevdiğimizi adım adım onlara ispat ederek, adım adım onları bizi sevme istikametinde bir daireye mutlaka alırız. Sevgili kardeşlerim, bir insanın yapabileceği en büyük yanlışlık, o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Ben ondan daha aşağı bir insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de sonra o beni sevecekmiş. Ne olur sevgili kardeşlerim? Önce siz onu sevseniz, sevdiğinizi ona ispat etseniz, ne kaybedersiniz? Bir tarafta Allah var, sevmenizi istiyor. Öbür tarafta şeytan var, nefret etmenizi istiyor. Şeytanın dediklerini mi yapacaksınız? Nefret, şeytanın insanların üzerindeki en büyük negatif davranıştır. Negatif, insanların üzerinde bıraktığı tesirdir. Niçin Allah'ın emrini değil de şeytanın o afetini tatbik mevkine koyacakmışız? Tam aksine biz severiz. Bir sevmek var, kişi sever ama sevdiğini karşı tarafa ispat etmez. Bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim.
Sevmek çok güzel. Sevmenin arkasından da mutlaka bunu ispat etmek gelir. Siz karşınızdakine sevdiğinizi ispat etmedikçe karşınızdakinden sizi sevmesini bekleyemezsiniz. Bu sizin hakkınız olamaz. Herkes hak etmeli sevgiyi. Hak etmesi için onun etrafındaki insanları sevmesi ve bu sevgiyi onlara ispat etmesi gerekir ki bu ispat karşı tarafı harekete geçirecektir. O da sizi sevdiğini ortaya koyacaktır. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah Teala'nın bir nimetidir. Nefret de şeytanın elindeki silahtır. Bütün insanları negatif istikamette etkilemek için şeytan hep elindeki bu silahı kullanır. Bak o sana geçen gün nasıl kötü bir davranışla davrandı, sen de ona öyle davran. Sen ondan aşağı bir insan mısın ki o sana kötü davranacak da sen onu gene sevmekte devam edeceksin? Bunun adına aptallık denir. Hiç bile aptallık denmez. Bunun adına akıllılık denir. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın dediğini yapacaksınız ya da şeytanın dediğini. Allah'ın dediğine baktığınız zaman bunun adına sevgi diyoruz. Şeytanın dediğine baktığınız zaman bunun adına da nefret. Şeytan sizlerin her birinizin herkesten nefret etmesini ister. Herkesten nefret etmesini ister. Ne kadar çok insandan nefret ederseniz şeytan o kadar sevinir. Allah Teala ise ne kadar çok insandan nefret ederseniz o kadar sizin için üzülür. Allah Teala ister ki sizi sevenleri zaten seversiniz, tamam. Ama siz sizi sevmeyenleri de sevin ki onların da sizi sevmesi mümkün olsun. Sevenler seviyor, tamam. Ama sizi sevmeyenleri siz en güzel davranışlarla karşılarsanız kısa bir zaman sonra onların da sizi sevmeye başladıklarını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah Teala'nın çok güzel bir nimeti. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Seviniz bir, sevdiriniz iki, nefret etmeyiniz üç, nefret ettirmeyiniz dört. Öyleyse hepimiz sevmeyi Allah'ın bir emri olarak mutlaka yapılması lazım gelen bir davranış biçimi istikametinde değerlendirmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman seviniz diyor Allah Teala, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Bu standart içerisinde sevgili kardeşlerim, mutlu olmak sevmekle değil mi? Sevmekle tatbikata geçen, sevmekle hedefe ulaşılması mümkün olan bir davranış biçimi.

en büyük tuzağı sen ondan aşağı bir insan mısın ki önce sen sevecekmişsin de sonra o sevecekmiş. Bu tarzdaki bir ifadedir. Onunla mücadele ettiğiniz zaman evet diyeceksiniz. Ben onu, o beni sevse de seveceğim, o beni sevmese de seveceğim. Allah'ın bana emri bu. Şeytan da istiyor ki bütün insanlarla küs olasınız, bütün insanlarla kavgalı olasınız, onların hepsine kötü davranasınız ki onların da hepsi size kötü davransın. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz diyoruz ki Allah'ın dediğini mi yaparsınız yoksa şeytanın dediğini mi? Hepiniz Allah'ın yolundasınız sevgili kardeşlerim. Bize tabi olanlar devrin imamına tabi olanlar olarak bütün insanları sevmekle mükelleftir. Sevmekle vazifelidir. Bizim bütün kardeşlerimizin görevi etrafındaki insanların birbirini sevmesini sağlamak olmalıdır. Bu görevin temelinde sevgi vardır. Öyleyse o kişi, Allah'ın dostu olan kişi, etrafındaki bütün insanları sevmekle mükelleftir. Onunla vazifelidir. O sevecektir ki karşısındakinden sevgi bekleyebilsin. Şeytansa bütün insanlara der ki sen ondan aşağı bir insanmışsın ki onlar seni, sen onları sevecekmişsin de onlar seni sevecekmiş. Bu şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Başkaları tarafından sevilmeden evvel onları sevmek Allah'ın temel emridir. Onun için Kur'an-ı Kerim'e koymuş bunu. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Bu ifadede onlar seni sevsin de sen onları o zaman seversin tarzında bir ifade var mı? Bir açıklama. Allah Teala bunu söylemiş oluyor. Önce sen seveceksin diyor. Sev diyor. Sevdiğini etrafındaki kişilere ispat et ki onlardan da sevgi sana geri dönsün. Şeytansa o seni sevmedikçe sen onu sakın sevme. Sen ondan aşağı bir insan mısın ki evvela sen onu sevecekmişsin de o seni sevecekmiş. Ne aşağılığı. Tam aksine kim başkaları onu sevmeden evvel onları sevebiliyorsa işte o Allah'ın temel emrini yerine getiren kişidir. Seviniz emri. Nefret etmeyiniz emri. Bu o kişinin yapmak mecburiyetinde olduğu Allah'ın temel emridir. Yaparsa ne olur? O kişiyi sevdiğini ona ispat ederse ondan da kendisine dönen şey mutlaka sevgi olacaktır. Ama etrafındaki insanlara onlar beni sevsinler de ben onları o zaman severim diyen kişi onlar kendisini sevene kadar sevgi göstermeyecek demektir. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala seviniz emrini vermişse başkası sizi sevse de onu seveceksiniz. Sevmese de onu seveceksiniz. Sizden nefret etse bile onu seveceksiniz ve ayrıca defalarca onu sevdiğinizi ona ispat edeceksiniz ki o da sizi sevmek mecburiyetinde hissetsin kendini. Göreviniz insanları üzmek değil, insanlardan nefret etmek değil, insanları huzursuz etmek değil. Tam aksine insanları sevmek, onları

sevginizle mutlu etmek ve her vesileyle bu sevgiyi onlara ispat etmek. İşte göreviniz bu sevgili kardeşlerim. Göreviniz tehlike. Sevenler olun. İnsanları sevin. Sevin ki onlar da sizi sevsinler. Zaten severseniz ve sevilirseniz o kişiye karşı duyduğunuz bu güzel duygu her yeni tanıdığınız kişi için de geçerli olacaktır. O yeni tanıdığınız kişiyi de seveceksiniz. Siz onu sevdiğinizi ispat ettiğiniz için o da sizi sevecektir. Bu konudaki en büyük hatanız ne olur? O beni sevsin de ben onu o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım? Hayır, tam aksine. Eğer önce siz severseniz, ondan aşağı değil, ondan üstün bir insan olduğunuzu ispat edersiniz. Negatif istikamette bir davranış biçimi ukalalık etmektir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek varken, onları mutlu etmek varken, onları mutlu ederek onların sevgisini kazanmak varken, onların sizi sevmesini sağlamak varken, neden nefret edesiniz de o kişiyi dostunuz olmaktan çıkarıp düşmanınız olmaya itesiniz? Niçin sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol mu? Hiç kimse için bunun akılcı olduğunu söylemek mümkün değildir. Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Seviniz diyor. Allah Teala ne diyor? Sevdiriniz. Allah Teala ne diyor? Nefret etmeyiniz. Ne diyor? Nefret ettirmeyiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bize bu emri veriyorsa Allah Teala hiç kimseye kötü davranışımızı uygun görmüyorsa, tam aksine insanları sevmemizi ve bu sevgimizi onlara ispat etmemizi emir olarak koymuşsa, yapmamız lazım gelen şey sevgili kardeşlerim, sevmek değil mi? Sevmek ve sevgimizi ispat etmek. Bütün insanlar için sevmek, Allah'ın hedef gösterdiği davranış biçimlerinin en güzelidir. Kanuna dikkatle bakalım. Sevenler sevilir. Eğer sevilmek istiyorsak, o zaman onlar beni sevsin de ben onu o zaman severim düşüncesinin geçersizliğiyle karşılaşırız. Ne olur sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Biz evvela onları sevsek, onlara sevgimizi ispat etsek ne kaybederiz ki? Ha? Başka bir ifade kullanalım. Kaybeder miyiz, kazanır mıyız? Kim etrafındaki insanlardan birini seviyorsa, bu sevgisini ona ispat ediyorsa, o kişi bu ispat ettiği sevgi dolayısıyla hep derecat kazanacaktır. Arkasından yeni olaylar olacaktır. Yeniden karşılaşmalar, yeniden konuşmalar. O kişi hep karşısındakine onu sevdiğini ispat edecektir. Her ispatında da derecat kazanmaya devam edecektir. Öyleyse önemli mi derecat kazanmak? Elbette. Bir insanın cennete veya cehenneme girmesi onun kazandığı derecelere bağlı. Kim kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa
onun gideceği yer cennet iken kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan kişi onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden Allah-u Teala bize bu imkanı vermişken seviniz emrine de ayrıca yerli yerine koymuşken Kur'an-ı Kerim'e biz onu bir tarafa bırakarak, insanlardan nefret ederek, onların nefretini kazanarak doğru bir şey yapmış olabilir miyiz? Eğer Allah'ın dostuysak, onun indirdiği Kur'an-ı Kerim'e sadık kalmak ve Kur'an'daki emirleri yerli yerine oturtmak, onları gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala seviniz diyor, seveceğiz. Sevdiriniz diyor, sevdireceğiz. Nefret etmeyiniz diyor, nefret etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey hedeflere gitmektir. Bu hedefler her zaman sizi mutlu edecek bir hüviyet taşıyabilir. Bu sizin davranış biçiminize bağlıdır. Başkalarının değil. Ne demek istiyorum? Size kötü davranan birisi olabilir. Ama siz ona o kötü davranışa karşı en güzel davranışlarla cevap veriyorsanız, daha sonra size yine kötü davranmışsa, buna rağmen siz ona gene en güzel şekilde güzel davranışlarla cevap vermişseniz, o her seferinde yaptığı yanlışın huzursuzluğunu yaşarken, sizin ona nasıl olup da o kötü davranışa rağmen güzel davranışlarla cevap verdiğinizi düşünmeye başlar. Demek ki der, böyle insanlar da var. Demek belki Allah'ın dostları olarak tanınan insanlar bunlar. Ben de şimdiye kadar hep insanlara kötü davrandım. Onlar da bana kötü davrandı. Hadi bu sefer ben de deneyeyim bakayım. Güzel davranayım etrafımdaki insanlara. Bakalım onlar bana ne yapacaklar. İşte kazanç başlamıştır burada. Bu onlara karşı güzel davrandığı zaman karşısındaki kişi ondan her zaman sert, huzursuz bir davranış geldiği için buna alışmışken ve ondan beklediği de tabii bu noktada onun gene negatif davranışı iken ondan kendisine güzel bir davranış geldiğini görüyor. Evvela hayret ediyor. Sonra yaklaşıyor ona ve görüyor ki karşısındaki kişi artık o eski, kendisine kötü davranan, onu huzursuz eden, Allah'tan uzak olan kişi değil. O kişi artık sevmeyi öğrenmiş. Allah'ın emirlerini yerine getiren birisi. Davranış biçimleri tamamen değişmiş. Karşısındakini mutsuz eden değil, karşısındakini mutlu eden bir davranış biçimleri dizisiyle hareket ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, olay en güzel şeklini almıştır. Eğer sizlerden etrafınızdaki insanlara hep onları mutlu edecek olan sözler, davranışlar ulaştırabiliyorsanız, onların da size karşı davranış biçimlerinin değiştiğini, size karşı her geçen gün daha güzel davranışlarda bulunduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, anlayacaksınız ki, demek ki ben onlara bugüne kadar hep kötü davranmışım ki, onlardan da o kötü davranışı geri almışım. Benim etrafımdaki insanlar tarafından sevilmemem,
onlara yaptığım kötü davranışların tabii sonucu. Bu tabii sonuca onları ulaştıran benim yanlış davranışlarım. Şimdi bu standartlardan, ulaştığım bu noktadan geriye dönerek onları sevdiğimi onlara ispat etmeliyim ki onların davranışlarını en güzele döndürdüklerine adım adım görmeyi Allah-u Teala bana da inşallah nasip eder. İşte sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki karşısındaki kişi de size her geçen gün biraz daha güzel davranmaya başlayacaktır. Ne yaptınız? Bir dost kazandınız. Bunu kesin olarak kendinize ispat ettiğiniz zaman artık başkalarına karşı kötü davranmak sizin için geçersiz olur. İçinizden gelmez. Başka insanlara onları sevenler olarak yaklaşırsınız. Bunun manası ne? Bunun manası onlara sevenlerin davranışıyla davranmanızdır. Onlar sizin güzel davranışlarınızdan, sizin tarafından sevildiklerini kesin olarak tespit ettikleri zaman bunu denemelere sokacaklardır. Tekrar tekrar deneyeceklerdir. Siz de her seferinde onlara sevdiğinizi ispat edeceksiniz. İşte o zaman onlardan da size geri dönen şeyin sevgi olduğunu büyük bir mutluluk içinde göreceksiniz ve yaşayacaksınız. O zaman şeytanın sizi nasıl aldattığını tespit edeceksiniz. Demek ki ben etrafımdaki insanlara, onlar bana kötü davranmasına rağmen güzel davranabilseydim, daha başından itibaren onlardan da bana güzel davrananlar birer birer artacaktı ve hepsi bana sadece mutluluk veren dostlarım olacaktı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey nedir? Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İşte insanların da hepsi mutlu olmayı istiyor. Ama nefslerinin afetleri onlara, başkalarına Allah'ın emrettiği şekilde değil de şeytanın emrettiği şekilde davranmaları sebebiyle karşılarındakinden de onlara onları üzecek olan davranışlar geri geliyor. Öyle geldiğini düşünelim ve devam etsin. Ama bu kişi davranışlarını değiştirsin. Ve karşısındakine en güzel davranışlarla cevap vermeye başlasın. Bir süre sonra sevgili kardeşlerim, karşısındaki insanların da değiştiğini, onun güzel davranışlarına, onların da en güzel davranışlarla cevap vermeye başladıklarını görecektir. İşte bu onu Allah'ın doğrusuna iyice yaklaştıracak ve o standart içerisinde kalacaktır. Yani bir ömür boyunca etrafındaki insanları sevecek, bir ve sevdiğini onlara davranışlarıyla ispat edecektir, iki. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, nereden bilecek karşınızdaki kişi sizin onu sevdiğinizi? Onlara güzel davranmayan birisi olsanız, onu seven bir insan hüviyetinde görünebilir misiniz? Elbette bu mümkün değildir. Ama kim başka insanların da kendisini sevmesini istiyorsa yapması lazım gelen şey onlara
en güzel davranışlarla davranmaktır. Onları mutlu edecek davranışlarla davranmaktır. Kişiler kötü davranışına alıştıkları bu zatın davranış biçimlerinin değişmesine evvela hayret edeceklerdir. Ya da o olayı bir tesadüf olarak değerlendireceklerdir. Ama bir taraftan da merak edeceklerdir. Onunla tekrar tekrar konuşacaklardır. Her konuşmalarında onun artık eski hüviyetini tamamen değiştirdiğini, kendilerini seven bir insana dönüştüğünü göreceklerdir. Böyle olduğunu bir defa görmeleri onları ikna etmez. Ama ard arda yaptıkları bütün denemelerde günlerce, haftalarca, hatta aylarca yaptıkları denemelerde bu eskiden kendilerine kötü davranan bu kişinin artık en güzel davranışlarla devamının kesin olarak değişmeyen bir hüviyet taşıdığını tespit edeceklerdir. İşte bu onları güzele yaklaştıran en önemli faktördür. Ne olacaktır? Onlar da ona karşı en güzel davranışlarla davranmaya başlayacaktır. Sonuç, etrafındaki herkesle bu kişinin en güzel davranışlar içinde mutlulukla yaşaması olacaktır. O, etrafındaki insanlara mutluluk verirken, etrafındaki insanlar da ona mutluluk vermeye başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu emirleri neden verdiği buradan anlaşılıyor. Seviniz, bir, sevdiriniz, iki, nefret etmeyiniz, üç, nefret ettirmeyiniz, dört. İşte bunları gerçekleştirdiğiniz zaman Allah Teala'nın çok güzel bir olayıyla karşı karşıya olacaksınız. Siz mutlu bir insan olacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seven mutlu bir insan. Bütün insanlara hep en güzel davranışlarla cevap vermeniz evvela onları şaşırtacak. Sonra sizi devamlı imtihan edecekler. Bir tesadüf mi oldu? Nasıl oldu bu iş? Ben ondan şimdiye kadar hep kötü muamele gördüm. Şimdi ansızın çok değişen birisi var karşımda. Bu bir tesadüf mü? Yoksa davranış biçimleri gerçekten böyle mi? Size davranış biçimleriyle devamlı sizi imtihan ederek sizin hangi hüviyette olduğunuzu tespite çalışacaklardır. Ama siz artık eski siz değilsiniz. İnsanlara yardım eden, onları mutlu etmeye çalışan ve bu sebebe dayalı olarak da huzur içinde yaşayan birisi oldunuz. O zaman o kişi bunu deneyecek ve bakacak ki siz bu güzel davranışınızdan hiç taviz vermiyorsunuz. Onların da değiştiğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Onlar da değişecekler, sizin gibi olacaklar. Adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele yaklaşacaklar. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? İnsanlara, onlar bize kötü davransa da güzel davranmamızı devam ettirebilsek, onun bizi kırıcı davranışlarına, onu hiç kırmayan, sevdiğimizi ispat eden davranışlarla, kelimelerle cevap versek, o kişi evvela buna inanamayacaktır. Bu bir tesadüftür diyecektir. Ama devam ettiği zaman
görecektir ki hayır, tesadüf falan değil. Siz gerçek anlamda değişmişsiniz. Artık ona, onun size kötü davranmaları tesir etmiyor. Ona kötü davransanız da ondan size geri dönen cevap sizi üzecek, kıracak, huzursuz edecek bir davranış biçimini oluşturmuyor. O artık öğrenmiş Allah-u Teala'dan. Sevmeyi öğrenmiş. Ve insanları sevdiği zaman onlardan kendisine kısa bir süre sonra dönen şeyin artık sevgi olduğunu tespit etmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle yaptığınız zaman ne kaybedersiniz? Böyle yaptığınız zaman hiçbir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. İnsanları sevmek. O zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın için seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz ifadelerini niçin kullandığını o kişi yaşayarak idrak edecektir ki bir daha unutması mümkün değildir. O kişi diyecektir ki madem ki ben o insanlara eskiden kötü davrandığım için bana da kötü davranıyorlardı ama şimdi gördüm ki ben onlara iyi davrandığım zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğum zaman onlardan da bana dönen davranış biçimi beni mutlu edecek olan davranışlar oluyor. Öyleyse ben bundan vazgeçmemeliyim. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalıyım. Bu konuda çalışmalıyım. Allah'ın emrettiğini yerine getirmeliyim. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey budur. Sevmek, bunun karşılığı sevilmektir tabii. Nefret etmemek ve güzel davranışları devam ettirebilmek. Başka insanlara diğerlerinden bahsederken onlar hakkında negatif şeyler söylemek yerine o negatifleri hiç görmemiş gibi, duymamış gibi onun güzel olan birkaç davranışını anlatmak sizin için bir hedef olacaktır. Siz artık başka insanları zemeden, onu küçültmeye çalışan, o size kötü davrandı diye sizin de ona kötü davrandığınız bir hüviyet artık sizde adım adım yok olacaktır. Neticede etrafınızdaki herkesi seven ama onlar tarafından da sevilen bir insan olacaksınız sevgili kardeşlerimiz. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi halesi içinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bize ulaşacak olan ifadeleri dinlemek üzere yeni bir noktaya geliyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah Teala hedefliyor. Her insan Allah Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu. Kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْتَنْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememesi halinde evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bekliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem efendimiz. Bir kez daha zatenizde hem televizyon üzerinden hem de konferans salonlarından tüm dünyaya seslenen Hidayet Güneşimiz Biricik Efendimiz'le birlikte olmak mutluluğunu yaşıyor. Böyle bir günde bizleri sizinle beraber kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyor ve yine sonsuz hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyoruz muhterem efendimiz. Muhterem Efendimiz, suallerimize geçmeden önce konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Eğer uygun görürseniz Muhterem Efendimiz, onlar hazırlıklarını yerine getirirken ben size iki sual arz edebilir miyim Muhterem
0: Tabii
1: Efendimiz?
0: inşallah.
1: Muhterem Efendimiz, Mersin Erdemli konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak için namaz kılmamız, oruç tutmamız ve ibadetleri yapmamız yeterli değil mi muhterem efendimiz?
0: Hayır değil. Allah Teala talep ettiğimiz her şeyin kendisine açık bir şekilde ulaşmasını ister. Öyleyse Allah'tan neyi istiyorsak bunu hiç çekinmeden Allah'a ulaştırmalıyız. Konunun ikinci noktası daha da önemli. Biz eğer mutlu olmak istiyorsak bu mutluluğa layık olmak mecburiyetindeyiz. Davranış biçimlerimizi ona göre düzenlemeliyiz. Bu hedeflere ulaşmak isteyen bir kişi artık başkalarına hiçbir şekilde kötü davranmayacak olan bir insandır. Kendisine kötülük yapılsa bile onunla kavga etmeden konuşan, neticede de onu ikna eden bir hüviyetin sahibi mutlaka olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanları üzmeden, sıkıntıya sokmadan, onları mutlu edecek olan davranışları tatbikata soktuğunuzda onların mutlu olduğunu göreceksiniz. Bu ise sizi çok mutlu eden bir sonuç olarak sizi hep mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın istediği şey sizin etrafındaki insanları sevmenizdir. İşte Allah-u Teala'nın kanunu nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İyi ama ben onu seviyorum. O bana karşı olan davranışını değiştirmedi. Bana hala kötü davranıyor. Biraz daha davranmaya devam etsen bir süre sonra onun o kötü davranışının değiştiğini göreceksin. Yavaş yavaş o da seni sevecek. Sevgili kardeşlerim, vazgeçmeyin. İnsanlar size kötü davranıyor diye onlara küsmeyin. Tam aksine onlara yaklaşın. Onlar yaklaşmanız lazım gelen insanlar. Çünkü yanlış anlayışlar içerisinde nefslerinin, hevalarının afetlerine tabi olmuşlar. Ama onlara Kur'an hakikatlerini anlattığınız zaman Allah'ın istediği şeyin başkalarına sevgiyle davranması olduğunu ispat ettiğiniz zaman ve o da bu tatbikatı yaptığında görecektir ki başka insanlar da ona karşı güzel davranmaya başlamışlar. Arkasında ne var? Onun diğerlerine güzel davranışı. Hepimiz için sevgili kardeşlerim, en güzel davranışları tatbik mevkiine sokmak ve etrafımızdaki insanları sadece mutlu edecek olan davranışlarla onlara yaklaşmak. Öyle ki onlar sizi her zaman onların yardımcısı olan, her zaman onlara kapıları açan, her zaman onlara en güzel davranışlarla davranan birisi olmak vasfını hep bir ömür boyu kendinizde barındırmalısınız. Başardığınız zaman zaten bu başarının hiç de zor bir şey olmadığını yakalamış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, O zaman neden daha evvel ben bunu düşünemedim? Başkalarına güzel davranmanın onların da bana güzel davranmasına sebebiyet vereceğini neden daha evvel düşünemedim diye bir insanın hayıflanması yerine harekete geçip etrafındaki insanlara en güzel davranışları sergilemek suretiyle onlardan da kendisine en güzel davranışların geri dönmesini sağlamaları her zaman mümkündür. Her zaman bu kardeşlerimiz en güzeli yürümelidir. Bu hedef hepinize sevgili kardeşlerim. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Evet, Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Menemen konferans salonundan bir misafirimiz. Muhterem efendimiz, el öpülerek yapılan tövbe ile diğer tövbeler arasındaki fark nedir muhterem efendimiz?
0: El öpülerek yapılan tövbede mürşidin cereyanı müride geçer. Bu çok önemli bir şeydir. El öpmek Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Bu farz kılımının arkasında ne var diye incelediğimiz zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. El öptüren kişi gerçek anlamda bir alimse, Allah'ın dostu bir alimse, onun cereyanı o ulaştığı kişide mutlaka pozitif tesirler vücuda getirecektir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey bu istikamette bir hedefe ulaştırmaktır. Bu istikamette ne diyor Kur'an-ı Kerim? Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. İşte bunu düstur edinirseniz kendinize, bütün o insanları en güzele ulaştırmak için elinizden gelen bütün gayretleri sarf etmeye başlarsınız. Bu ise doyulmaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bu büyük zevkten hiçbirinizi mahrum etmemesini diliyoruz. Ve sizleri dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için inşallah kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Evet, ayağa kalktılar mı kardeşlerimiz? Ayakta olmaları lazım.
1: Hazırlar inşallah tamam. Muhterem efendimiz. Arz ediyorum.
0: Tamam. Başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Çiftlik konferans salonundan bir misafirimiz. Tasavvuf yolunda bir lokma bir hırka inancı doğru mudur? Allah yolunda olmamız için diğer insanlardan uzaklaşmamız mı lazım muhterem efendimiz?
0: Allah yolunda olmanız için başka insanlardan uzaklaşmak yerine onlara daha fazla yaklaşmalısınız. Bu konunun temel ilmini aldığınız zaman başkalarına öğretecek seviyeye geldiğiniz zaman bunun manasını en güzel şekilde değerlendirmek sizin hedefiniz olmalı. Ne kadar çok insanı cehennemden kurtarırsanız Allah Teala size o kadar çok derecat verir. Derecat kazanmak önemli bir şey midir? Evet, çok önemli bir şeydir. Bütün cennetler kazandığınız derecelerin seviyesine göre sizi o cennete ulaştırır. Sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala istiyor ki hepiniz mutlu olasınız. Hepiniz mutluluğu yaşayasınız. Huzur içinde hayatınız devam etsin. Başkalarına da örnek olun. Sevgili kardeşlerim, sizin etrafınızdaki insanlara Allah'ın emrettiği biçimde muamele etmeniz, onlara Allah'ın emrettiği biçime boyutta davranmanız, onların sizi daha çok sevmesine zemin hazırlayacaktır. Bu ise mutlulukların en büyüğüdür. Etrafınızdaki herkesten size güzel davranışlar ulaştığı zaman sizin yapmanız lazım gelen şeyin bu olduğunu net olarak öğrenmiş olacaksınız ve kendinize de ispat etmiş olacaksınız. Neymiş o? O başkalarına en güzel davranışlarla davranmak ve her fırsatta Allah'ın henüz yoluna girmeyen insanları o Allah'ın yoluna girmek istikametinde onları sıkmayacak, kırmayacak bir standartta davet etmek. Sevimli bir şekilde onları üzmek şöyle dursun, onları size yaklaştıracak bir hüviyette söylemeniz lazım bunları. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana Yüreğir konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşma talebimizin kalpten olması için Allah'a ulaşmayı nasıl dilemeliyiz muhterem efendimiz?
0: Boy abdesti alacaksınız, hacetimizi kılacaksınız ve Allah'tan ya Rabbi ben de senin yoluna girmek istiyorum. Bana mürşidimi göstermeni diliyorum diye evvela mürşidinizi Allah'tan sormalısınız. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak ona tabi olmalısınız. Bu tabiyet sizi hedeflere mutlak olarak götürür sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşide tabi olmamız bize neler kazandırır muhterem efendimiz?
0: Mürşide tabi olmanız sizin ermiş evliya olmanız için temel faktördür. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın ruhunu Allah'a teslim edemez. Şimdi dinimizin adına bakalım. Neydi dinimizin adı? İslam. İslam ne demek? Teslim olan demek. Nesini teslim edecek kişi? Ruhunu. Sonra fizik bedenini. Sonra nefsini. En sonra da iradesini Allah'a teslim edecek. Öyleyse İslam'ın 5 şartını inceliyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Peki, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet bir insanı hedeflerine ulaştırır mı? Hayır, ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti ifade ederken, mürşidine tabiyet ikinci kat cenneti ifade ediyor. Tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrı olarak Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Sonra fizik bedenini teslim ediyor. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ediyor. Beşinci kat cennet. Muhlis oluyor. Altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim ediyor. Yedinci kat cennetinde sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şeyler açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de dizayn edilmiş. herkesin kurtulması için Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmış. İstiyor ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'ın cennetine girsin. Herkes mutluluğu bu dünya hayatında da yaşasın. Sonra da öldükten sonra mutlaka cennete girsin. Herkes için bu mümkün mü? Herkes için mümkün sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi Allah-u Teala bundan ayırt etmiyor. Bu herkesin hakkı. Yeter ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Sonra hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sorsunlar. O mürşide ulaşıp tabi olsunlar. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılsın. Ayrılan ruhun 7-8 ayda Allah'a geri dönmesi söz konusu. İşte ruh Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman kişi, ruhu Allah'a ermiş olan insan, Allah'a ulaşmış olan insan. Belki bunlara ermiş denir. Herkes ermiş deniyor. Kim bu ermişler? Nasıl oluyor? Kim ermiş oluyor? Diye soranlar olursa onlara bunu anlatın. Ermiş, ruhunu Allah'a erdirmiş olan kişi. Ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmış olan kişi. Bir insan öldüğü zaman ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala onlara ruh üfler. Herkes Allah'ın kendisine üflediği o ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a iade etmek mecburiyetindedir. İşte bu ruhun dünya hayatını yaşarken o kişi tarafından Allah'a ulaştırılması ancak bir mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Kim mürşidine, Allah'tan mürşidine hacet namazını kılıp sorarsa Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tabi olursa, tabi olduğu an ruhu vücudunu mutlaka terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir zaman parçası içinde bu kişinin ruhu da Allah'ın zatına ulaşacaktır. O da ermiş evliya olacaktır. Nereye ermiş ruhu? Allah'a ermiş. İşte böyle insanlara ermiş deniyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor. Gelin siz de ermiş evliya olun. En az üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölse ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim etse dördüncü kat cennet, nefsini teslim etse beşinci kat cennet, muhlis olsa altıncı kat cennet, iradesini teslim etse yedinci kat cennet bu kişi için hazır. Bütün insanlar için Allah-u Teala bütün güzellikleri hazırlamış, onların ayaklarının altına sermiş. Hadi diyor, işte size 7 kat cennetin anahtarlarını verdim. Hadi hepiniz harekete geçin, gerekeni yapın ki sizi cennetime alayım. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey onların hepsinin cennete girmesi. Çünkü hepsine ruhundan üfürmüş Allah Teala doğar doğmaz Allah Teala herkese ruhundan üfürür. Ve kişi o noktadan itibaren artık bir ruh taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. İstiyoruz ki birbirinizi çok sevin. İstiyoruz ki Allah Teala hepinizi hedeflerine taşısın. Sevgili kardeşlerim, madem ki kardeşlerim diye hitap ediyoruz, siz demek ki bize tabi olanlarsınız. Öyleyse bu tabi olanlar için Allah Teala zaten cennetleri Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi o kişi birinci kat cennet alacaktı. Ama mürşidine tabi oluyor, öyle ölüyorsa ikinci kat cennet. Ruhunu mürşidine tabi olan bir insanın ruhu derhal vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu ruh Allah'a mutlaka ulaşır. Üçüncü kat cennet böyle sağlanır. Fizik vücudun teslimi 4. kat cenneti, nefsin teslimi 5. kat cenneti, Budist olmak 6. kat cenneti, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti kazandırır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır sevgili kardeşlerim. İnsanlara bu hakikatleri anlatmalısınız. Bu konuda tereddüde düşenler hemen bize ulaşsınlar. Gereken cevapları verelim inşallah. Allah razı olsun. Evet.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah dilediğini seçer diyor. Allah kimleri diler, kimleri seçer muhterem efendimiz?
0: Allah insanların hangi vasıfta olduğunu en iyi bilir. Seçmesi de onların gidecekleri hedeflerin Allah Teala tarafından tayinine bağlıdır. Bütün insanlar için 7 tane cennet söz konusudur. Demin saymıştım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete giderken iradesini de Allah'a teslim eden kişinin 7. kat cennete gittiğini gördük. Öyleyse 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. kat cennetlerin sahipleri ayrı ayrı insanlardır. Ayrı ayrı hüviyet taşırlar. Allah'ın yolundaki bütün standartları gerçekleştiren bir insan ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden biridir. O 7. kat cennete girecektir. Çünkü 7 safhayı tamamlamıştır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhunu Allah'a ulaştırmak. 4. Fizik bedenini Allah'a teslim etmek. 5. Nefsini Allah'a teslim etmek. 6. Muhlis olmak. 7. İradesini Allah'a teslim etmek. Her şey yerli yerinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala her şeyi yerli yerine oturtmak üzere insanlara en güzel hedefler tayin etmiş ve yardım etmeye de hazır. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar basit, ne kadar kolay. Sizin bir talebiniz, bir dileğiniz, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında gerçek bir talepse Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. O kişinin kalbinde gerçekten bu talep varsa Allah-u Teala onu derhal bilir. Ve o kişiyi mutlaka sözünü tutarak kendisine ulaştırır. Tekrar ediyorum, ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Ermiş evliya ne demektir? Bizler de ermiş evliya olabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Herkes ermiş evliya olabilir. Ermiş evliya demek ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmış olan demek. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diliyorsa Allah Teala'dan talepte bulunur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir insana Allah Teala ruhunu ulaştırır mı? Ulaştırır. O kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mutlaka onun ulaşabileceği bir yerden mürşidini söyleyecektir. Birincide olmasa bile ikincide veya üçüncüde mutlaka söyleyecektir. O kişinin o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu yere en yakın olan yerdeki vekiline

0: ulaştırırım diyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir'den bir izleyicimiz. Dinimi yaşamaya çalışırken dünyanın sıkıntıları ve günahlar aklımı karıştırıyor. Ahiret ve dünya arasındaki dengeyi kuramıyorum. Bunu nasıl yapabilirim muhterem efendimiz?
0: Tekrar et bakayım, anlayamadım konuyu.
1: Dinimi yaşamaya çalışırken dünyanın sıkıntıları ve günahlar aklımı karıştırıyor. Ahiret ve dünya arasındaki dengeyi kuramıyorum. Nasıl yapabilirim muhterem efendimiz?
0: Bunun için zikir yapacaksın. Bunun için mutlaka bir mürşide tabi olacaksın. Bu mürşit herhangi bir mürşit olmayacak. Hacet namazını kılacaksın. Allah-u Teala'dan mürşidini soracaksın. Ve Allah'ın senin için uygun gördüğü mürşide ulaşıp veya onun bir vekiline ulaşıp tabi olacaksın. Tabiyet ruhunun vücudundan ayrılmasını mutlaka sağlar. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katına çıkacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve sonra da sitetin mintaya ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaklar. İşte o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişi hidayete ermiştir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Âl-i İmrân Suresi 103. ayetinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın diye emrediliyor. Burada mürşide tabiyetten mi bahsediliyor muhterem efendimiz?
0: Evet evladım. Burada bahsedilen şey mürşittir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. O kişinin, herkesin Allah-u Teala tarafından kendisine tayin ettiği mürşit odur. Hiç kimse mürşidini seçmek yetkisinin sahibi değildir. Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O kişi hacet namazını kılacak, evvela boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracak ve Allah mutlaka birincide olmasa bile ikincide, en geç üçüncide ona mürşidini gösterecektir. O kişinin o mürşide veya o mürşidin bir vekiline ulaşması ve tabi olması şarttır. Tabiyetle beraber ruh vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacak. 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte o kişi o zaman ermiş evliya olmuştur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Karapürçek Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Muhterem efendim, çevremdeki insanlara sevmeyi öğütlediğimde hep şunu duyuyorum. Hep ben mi iyi davranacağım? Hep ben mi seveceğim? Kimi sevip saydıysam hep kötülük gördüm diyor. Bu tarz düşünenlere ne öğüt verirsiniz muhterem efendimiz?
0: Bu konudaki beraberliğin kendisine bir negatif değeri oluşursa, yani onun zevk olan bir tarafı ulaşırsa, bu kişi Allah-u Teala'ya çok hamd etmeli, şükretmelidir. Çünkü bu tarzdaki her ulaşma ona devamlı üst seviye dereceler kazandırır. Önemli mi? Evet. Bir insanın birinci kat, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere girebilmesi kazandığı derecelere bağlıdır. Ve başkalarının kendisine yaptığı her kötülük ona devamlı derecat kazandıracağı için onu daha üst, daha üst, daha üst kat cennetlere ulaştıracaktır. Bu ise son derece önemlidir. Ve de gördüğünüz gibi hiç de zor bir şey değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. İstiyor ki mutlaka cennetine giresiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşidinize tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. 7-8 aylık bir devre geçmişse

0: Mutlaka ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Buraya kadar olan cennetlerin sahipliği Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah sözünden dönmez. Sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 ay ömrü olan bir insanı mutlaka kendisine ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Mingeçevir konferans salonundan bir misafirimiz. Birisi tarafından ihanete veya haksızlığa uğradığımız zaman nasıl davranmalıyız muhterem efendimiz?
0: Onunla konuşmalısınız. Bunun için kavga etmeniz gerekmiyor. Sükunetle sakin sakin gideceksiniz ona ve kavga etmeye gelmediğinizi, bir anlaşmazlık varsa bunu düzeltmek istikametinde gereken fedakarlıkları yapmaya hazır olduğunuzu söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kavgada insanların kalbini kırmada bir şey kazanamazsınız. Ama insanlara yardım ederseniz devamlı kazançta olursunuz. Allah Teala istiyor ki herkes cennetine girsin. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilir. O kadar kolay ki şartlar sevgili kardeşlerim. Yani bir insan bir talepte bulunuyor. Ya Rabbi, ben de senin cennetine girmek istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle söyleyen, bunu gerçek anlamda kalbinden söyleyen bir insan için birinci kat cennet hazırlanmıştır. Bu kişi mürşidine tabi olacaktır. Zor mu? Hayır, hiç de zor değil. Boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala'nın mutlaka mürşidini gösterir. O mürşide veya o mürşidin bir vekiline, vazifeli bir vekiline tabi olduğu takdirde ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kişi ikinci kat cennetin sahibidir. 7-8 aylık bir dönemde bu kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine yani Allah'a ulaştırılacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte kişi ruhunu Allah'a ulaştırdı ve üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, eğer kendine düşen görevi yapar da Allah'tan mürşidini sorarsa, o mürşide ulaşıp tabi olursa, 7-8 aylık bir devrenin sonunda onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır, ermiş evliya olur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi birinci kat cennetin sahibi olacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman öldüğü için üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış bir kişi olarak üçüncü kat cennetin sahibidir. Yoluna devam ederse ruhun teslimden sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra mülk olmak, sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, onu 4., 5., 6. ve 7. kat cennetlere birer birer ulaştırır. O da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor der. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Karapürçek Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İnsanlara olan sevgimizi arttırmak için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: İnsanları sevmeye çalışmalısınız. Onların yaptığı yanlışlara, onlardan intikam alarak değil, onlarla konuşarak son vermelisiniz. Kavga etmek değil maksadınız, gitmek. Sevgili kardeşim, senin bana karşı böyle bir davranışın söz konusu oldu. Ben seninle kavga etmek için gelmedim. Senden af dilemek için geldim. Demek ki sana bir bu zararın dokunmuş olmalı ki sen bana böyle bir davranışta bulundun. Şimdi ben Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için buraya gelmiş bulunmaktayım. Af diliyorum. Beni bağışlamanı diliyorum. İşte sevgili kardeşlerim, kavga burada bitiyor. O kişi böyle bir davranışı belki hiç beklemezken, sizden böyle bir davranış gördüğü zaman sizi mutlaka affedecektir. En azından biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her zaman bir açık kapı vardır. Bir kurtuluş kapısı. Ama bütün insanlar için Allah Teala, yedi kat cenneti yaratan Allah Teala, yedi kat cennetinin her biri için ayrı bir muhteva tayin etmiş. Demin söylediğim gibi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Bu ayrılan ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi oluyor. Fizik vücudunu teslim ederse 4, nefsini teslim ederse 5, mulis olursa 6, iradesini teslim ederse 7. kat cennete girme hakkını kazanıyor. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz ki bütün kapılar açık. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle güzel inşallah. Aydın Çiftlik Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Başkalarını nasıl sevebiliriz? Bunu nasıl başarabiliriz muhterem efendimiz?
0: Başkalarını sevmek sizin gayretinize bağlı bir şey sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın talebi onların mutlu olmasıdır. Allah'ın en çok sevdiği kulları insanlardır. Neden? Çünkü Allah insana ruhundan üfürmüştür. Yalnız insana. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece onların mutluluğunu isteyerek onlara hep yol gösterir. Allah'ın istediği şey insanları cezalandırmak değildir. Hedefi bu değildir. Ama bunu yapması şarttır. Çünkü Allah'ın emirleri var. Allah'ın yasakları var. Birbirinden ayrı iki tane konu. Bir emirler var, emirlerin yapılması lazım. İki yasakları var, onların da mutlaka yapılmaması lazım. Eğer insanlar Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlarsa devamlı derecat kaybederler her işte. Allah'ın emirlerini yerine getiriyorlarsa devamlı derecat kazanırlar. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın emirlerine riayet etmelerini, emirleri yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri de işlememelerini ister. İşte insanlar için Allah Teala'nın hedefi açık ve kesindir. O bütün insan. insanların mutlu olmasını ister ve cennetleri o demin dediğimiz sıralamayla sıralamıştır. Onlardan hangisine kadar ulaşabilmişse o cennete mutlaka gidecektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu cennetlerden açık bir şekilde bahsediyor ve bütün insanlara kapıları ardına kadar açmış. İnsanların cennete girmesi hiç de zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a gerçek anlamda ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olarak ölse ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu minval üzere ulaştırdıktan sonra ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu teslim etmek dördüncü kat cenneti sağlar. Nefsi teslim etmek beşinci kat cenneti sağlar. Muhlis olmak altıncı kat cenneti sağlar. Konunun en zoru iradeyi Allah'a teslim etmektir. Bu teslim yedinci kat cenneti sağlar. Yedi kat cennetin her birisi insanlar tarafından böyle bir dizayn içerisinde elde edilebilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Şura suresi 13. ayetinde Allah dilediğini seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır buyruluyor. Burada Allah'a nasıl yönelmemiz gerekir muhterem efendimiz?
0: Ulaşmak üzere. Hepiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, burada evvela hatırlamanız lazım gelen şey, benim dinimin adı ne? Senin dininin adı İslam. Ne demek İslam? Teslim olan demek. İnsanlar ruhlarını Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Birinci teslim. Fizik vücutlarını teslim etmek mecburiyetindeler. İki, nefsleri teslim etmek mecburiyetindeler. Üç, iradelerini teslim etmek mecburiyetindeler. Dört. Bu teslimlerin hepsi yedi safhada gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safha. Ama teslimler dört tane ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah Teala kanunlarını koymuş. Ne istiyor? Herkesin cennete girmesini istiyor. Ne kadar muhteşem bir şey öyle değil mi sevgili kardeşlerim, bir insan? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir taleple, Allah'tan talepte bulunsa ve arkasından hemen ölse bu kişi, Allah Teala onu böyle bir talepte bulundu, Allah'a ulaşmayı diledi diye birinci kat cennetini alıyor. Yaşarsa mutlaka mürşidine tabi oluyor böyle bir insan. Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmasını istemişse Allah ona mürşid sevgisi veriyor. O bir mürşide ulaşıyor. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruhu vücudunu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Üçüncü kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennet. Mürşide tabiyet ikinci kat cennet. Ve ruhun vücuttan ayrılması. Ruhun Allah'a ulaşması o kişiye üçüncü kat cenneti bahşediyor. Kişi üçüncü kat cennette. Sonra fizik vücudun teslimi dört. Nefsin teslimi beş. Muhlis olmak altı. İradeyi Allah'a teslim etmek. Birinci kat cenneti sağlıyor. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Ama öyle insanlar olabilir ki Allah'ın emirlerini hiçe sayarlar ve hayatlarını kendilerine zindan ederler. O insanların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zannederler ki çok paraları olursa mutlu olurlar. Allah-u Teala onların bir kısmına mutlaka para da verir. Ama mutlu olamadıklarını görürler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde yaşamasını istiyor. Bizden de herkes için dua, herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Allah razı olsun. Suallerinizi dinliyoruz inşallah.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz bir televizyonda hocaya şöyle bir sual soruldu. El öpmek şart mıdır diye. Hoca da bir şeyhin elini öpmeye gerek yoktur. Kul tövbe edecekse abdest alır, Allah'a yalvarır, tövbe eder. Birinin elini öpüp şahit olmaya ne gerek var dedi. Hocamız ne buyurur diyor muhterem efendimiz.
0: Benimle karşılaşmalıydı o. Acaba insanlar hangi standartlarda birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat cennetlere girerler diye bir sual sormak isterdik bu böyle düşünen bir insana. Allah Teala karnını koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ölen bir insan, hiçbir şey yapamadan sadece bir dilekle ölen bir insan, birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ama ruhu henüz Allah'a ulaşmış değil. Ruhu Allah'a ulaşmış olup da ölen kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olan kişi altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi. Allah kanunlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e sevgili kardeşlerim. Kanunlar değişmez. Ve insanlar kafadan yaptıkları uydurmalarla hiç kimseyi aldatamazlar. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman bize gelin beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onlara cevaplarını verelim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Kepez konferans salonundan bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartını yerine getirirsek cennete girer miyiz muhterem efendimiz?
0: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hadi gelin cennetleri sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennet. Mürşide tabiyet ikinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi beşinci kat cennet. Muhlis olmak altıncı kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cennet. Bir insan bunları yaptığı takdirde bu cennetlere gidebilir. Şeytan koskoca bir İslam alemine korkunç bir tuzak kurmuş. Nasıl bir tuzak kurmuş sevgili kardeşlerim? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam budur diyor. İslam oysa neden ismi İslam? Bu kişi nesini Allah'a teslim etmiş de İslam ismini alıyor. İslam teslim olan demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan neyini Allah'a teslim etmiştir de böyle bir teslimden bahsedebilecek. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim olanların dini. Hiç kimse ruhunu Allah'a teslim etmeden İslam olamaz gerçek anlamda. Ama cennetlere girebilir mi? Allah'a ulaşmayı dileyip de olsa birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Peki mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhu Allah'a ulaşınca öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik vücudunu teslim etti. Dördüncü kat cennetin sahibi, nefsini teslim etti. Beşinci kat cennetin sahibi, muhlis oldu. Altıncı kat cennetin sahibi, iradesini Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennetin sahibi. Cennetler yedi tane ve insanın manevi tekamülü de yedi tane safa içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey tesadüf değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i boşuna indirmemiş. Bütün aradığımız şeyler orada mevcut. İşte bunu söylemeliyiz insanlara ki neden cennete, neden cehenneme gideceklerini bilsinler. Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir şey ki koskoca bir İslam alemi Allah'ın temel hedeflerini unutmuş. Diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. 5 şartlar bu kadardır. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Şimdi bakıyoruz cennet standartlarına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete, fizik vücudunu teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhdis olan altıncı kat cennete, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Allah kanunlarını koymuş sevgili kardeşlerim. Bu kanunları herkes öğrenmek mecburiyetinde. Biz mi Allah'tan öğrendik? Sevgili kardeşlerimiz, ne kadar dua ediyoruz biliyor musunuz? Sizlerin de bir gün Allah ile konuşma imkanınız olsun diye, ona sorabilirsiniz diye, ondan cevap alabilirsiniz diye. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana'dan bir izleyicimiz, İslam dini şirk koşmayı hiçbir vasıtanın olmamasını emreder. Mürşide tabi olmak bir şirk midir muhterem efendimiz?
0: Ne? Mürşide tabi olmak?
1: Şirk midir muhterem efendimiz?
0: Yoksa böyle söyleyen mi var? Mürşide tabi olmak şirktir diyen mi var? Sevgili kardeşlerim, demin cennetleri sayarken dedik ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruhun Allah'a ulaşması halinde üçüncü kat cennetin sahibi kişi. Sonra fizik bedenini teslim ediyor. 4. Nefsini teslim ediyor. 5. Munis oluyor. 6. İradesini Allah teslim ediyor. 7. kat cennetin sahibi oluyor. Bütün yol boyunca 7 tane safa geçiliyor. Her birisi ayrı bir cenneti ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlar tarafından yazılmadı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdi. İnsanlar onun standartlarına tabi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i gördüğümüz zaman bileceğiz ki Kur'an-ı Kerim 7 tane safayı ve 4 tane teslim içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse İnsanlar için Allah Teala ne istiyor? Onların mutlu olmalarını istiyor bu dünyada. Sonra da onların cennete girmesini istiyor ölümden sonra. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilir mi? Herkese kapılar Allah ardına kadar açık. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an bir dilek. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle diyen iki çeşit insan vardır. Bir, gerçekten öyle bir kalpten ister ki bu Allah Teala tarafından bilinir. Bu kişi birinci kat cenneti hak etmiştir. Yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olacaktır. O isteği verecektir Allah Teala ona. Tabiyetle beraber ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu vücudundan ayrılır. Vücuttan ayrılan ruh Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat. Nefsini teslim eden beşinci kat. Munis olan altıncı kat. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olur. Her şey ölçülü. Kur'an-ı Kerim'de her şey yerli yerinde sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir, Fethiye konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşit de bizim gibi insan değil mi? Onu bizden farklı kılan nedir muhterem efendimiz?
0: Mürşit de sizin gibi bir insan. İşte karşınızda şu anda bir mürşit var. Gördüğünüz gibi sizden bir farkı yok. Ama o mürşit bir takım vasıfların sahibi. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Sonra nefsini Allah'a teslim etmiş. En sonra iradesini Allah'a teslim etmiş. Bu teslimlerin her birisi ayrı bir hüviyet taşır ki arada cennetleri oluşturan başka faktörler de var. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olursa ikinci kat cennete girer. Ve mürşidine tabi olan kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşırsa üçüncü kat cennete girer. Fizik bedenini teslim ederse dördüncü kat cennete girer. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennete girer. Muhlis olursa altıncı kat cennete girer. İradesini Allah teslim ederse yedinci kat cennete girer. Cennetlerin sayısı yedidir. Ve her birisi için ayrı bir saha vardır. Koskoca bir İslam alemi sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartına endekslenmiş durumda. Diyorlar ki İslam'ın beş şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki diyoruz biz de onlara, çok güzel. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki sen İslam mısın? Tabii İslam'ım. Güzel. İslam teslim olan demek. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Cevap yok. Elbette olmaz. Bu insanlar mürşide tabiyeti unutmuşlar. Bize göre diyorlar namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Hepsi de farz mı? Evet, hepsi de farz. Hepsi bu kadar diyorlar. Hayır, o kadar değil. Mürşide tabi olmak ve teslimler. Senin dinin İslam dini değil mi? İslam dini ise sen Allah'a hiçbir şeyini teslim etmeden nasıl İslam olabilirsin? Allah'a ruhunu teslim etmekle vazifelisin. Bir, fizik bedenini teslim etmekle vazifelisin. İki, nefsini teslim etmekle vazifelisin. Üç, iradeni teslim etmekle vazifelisin. Dört. Bu dört tane teslim İslam'ın temelini teşkil eder. Ve toplamı da teslimlerle beraber diğerleri yedidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a teslimi, üç, fizik bedenin teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, mulis olmak, altı, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi. Ne oldu? Ruh, veç, nefs ve irade Allah'a teslim edildi. Bütün safhalar birer birer aşıldı. Kişi İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadı. İşte bu kadar kolay, bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kayseri'den bir izleyicimizin babası rahatsızmış. Babasının yerine mürşidini görmesi için hacet namazı kılabilir mi muhterem efendimiz?
0: Kılabilir. Hayırlı olsun inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Samsun İlk Adım konferans salonundan bir misafirimiz. Nefsimizde afetler varken bu mutluluğu nasıl yaşayacağız muhterem efendimiz?
0: Afetleri yok ederek. Mürşidine tabi olan herkesin o noktadan itibaren Allah-u Teala tarafından bir imkanı var afetlerin yok olması. Bu da o kişinin zikirlerini arttırmasına bağlı olan bir vetiridir. Kişi zikrini artırdıkça afetler birer birer yok olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Rize Çayeli konferans salonundan bir misafirimiz. Hocam bugün dinimizi Diyanet'ten öğreniyoruz. Dolayısıyla onlar bizi irşat etmiyorlar mı muhterem efendimiz?
0: Hayır, irşat etmiyorlar. İrşad etmeleri için İslam'ın beş şartının ötesine geçmeleri lazım. Hem ilim olarak geçmeleri lazım. Kendileri de hedeflere ulaşmak istiyorlarsa onların da yaşaması lazım. Bakınız ne diyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabi olmak iki, tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıyor. Ruhun Allah'a ulaşması üç, fizik bedenin teslimi dört, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7, tam 7 tane cennet var. Bu 7 tane cennetin her birisi bu safhalardan birisine bağlıdır. Ve sonuncular ancak daimi zikirle hedefe ulaşanlardır. Ama herkes daimi zikre ulaşamaz. Onun için Allah-u Teala cennete ulaşma standartlarını daimi zikre bütünüyle bağlamamış. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişiye bile birinci kat cenneti veriyor. Ama ne yapmış insanlar? İslam'ın beş şartı var demişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah'a ulaşma dilemek var mı? Yok. Mürşide tabiyet? Yok. Ruhun Allah'a ulaşması? Yok. Fizik bedenin teslimi? Yok. Nefsin teslimi? Yok. İradenin teslimi? Yok. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerini İslam zannediyorlar ve kendilerine yazık ediyorlar. Kur'an'ı alıp iyice incelemeleri ve emirleri yerine getirmeleri lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmayan kişi ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi, ki İslam teslim olan demektir. Ruhunu Allah'a teslim etmeyen kişi üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini teslim etmeyen kişi dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmeyen kişi beşinci kat cennete giremez. İrşat makamına ulaşamayan bir kişi altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim edemeyen bir insan yedinci kat cennete giremez. Bir insanın birinci kat cennete girebilmesi Allah'a ulaşmayı denemesiyle mümkündür. Ve İslam'ın beş şartı bunların hepsini yok etmiştir. İslam'ın şartı diyorlar namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. İslam mahvedilmiş durumda sevgili kardeşlerim. İslam teslim olan demek. Biz onlara sorduğumuz zaman İslam'ın manası teslim olan değil mi? Evet demek mecburiyetinde kalıyorlar. Evetse siz neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Bunun cevabını hiçbirisi veremiyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i din adamlarımızın mutlaka öğrenmesi lazım. İslam, İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Yedili sistem Kur'an'ın temelini teşkil eder. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhuna Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak bir iradeyiz. Allah'a teslim etmek 7 tane safha içeriyorsa, Kur'an-ı Kerim 7 tane yedili safhalar, yedilerin bir araya geldiği bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların hepsinin Allah'ın cennetine girmesidir. Onun için her şeyi Allah-u Teala kolaylaştırmış durumda. Ama bu iblis korkunç bir şekilde devreye girip İslam alemine İslam'ın şartının 5 olduğunu kabul ettirmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam teslim olmaksa, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan nasıl Allah'a ruhunu teslim edecek? Bırakınız öteki teslimleri, ruhunu daha nasıl teslim edecek? Daha ilk teslim. Hiçbir şekilde mümkün değil bu standart içinde. İslam alemi korkunç bir tuzağa düşürülmüştür sevgili kardeşlerim. Bu hakikati herkese haykırıyoruz. Özellikle din adamları bu kadarının yeterli olduğunu savunuyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Allah'laşmayı dileyen emri var. Mürşidinize tabi olun emri var. Ve İslam kelimesi kullanılıyor. Yani teslim olan. Şimdi namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan neyini Allah'a teslim etmiştir? Hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Ve ben İslam'ım diye geçiniyor. Olur mu sevgili kardeşlerim, din adamlarımız kendilerine düşen görevi lazım olan biçim ve boyutta gerçekleştirmiyor. Bu istikamette Allah Teala'dan dilekte bulunuyoruz. Onları asli hedeflerine ulaştırsın diye. Hem dinimizin adı İslam diyecekler, yani teslim olan diyecekler, hem de Allah'a hiç teslim olmadan yaşayıp gidecekler ve vazifelerini yaptıklarını düşünecekler. Olur mu sevgili kardeşlerim böyle saçmalık? Allah Teala farz kılmış. Ruhumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Cennete girmek için bunların hepsinin gerçekleşmesi mi lazım? Hayır. Zaten cennetler bir tane değil ki. 7 kat cennet var. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan 1. kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi 2. kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi 3. kat cennette, fizik bedenini teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, munis olan 6, iradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete giriyor. Görülüyor ki teslimlerle cennetler arasında tam bir ilişki var. 7 kat cennet, 7 ayrı hedef. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide ulaşmak, tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi ve munis olmak, ondan sonra iradenin teslimi. Bu muhtevada sevgili kardeşlerim, İslam alemi hala İslam'ın 5 şartı diye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek yeterlidir diye size bir şey söylerlerse onlara deyin ki İslam ne demek? Teslim olan demek değil mi? Hayır demesi mümkün değil. Teslim olan demek. Peki sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a teslim ettin? Ben İslam'ım diyorsun. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir dinimize bakış insanları asli unsurlardan birer birer uzaklaştırmış ve din adamlarımız açık açık bu kadarı yeter diyor. Hayır sevgili kardeşlerim, yetmez. Dinimiz İslam dini, yani Allah'a teslim dini. Hiç kimse bedavadan Allah'a teslim edemez. Ruhunu da, fizik bedeninde, nefsini de, iradesini de. Ve sistem yedili bir sistemdir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, sonra mürşide tabiyet gelir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Ruhun Allah'a teslimi, sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin Allah'a teslimi, sonra muhlis olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safhada 4 tane teslim. İslam budur. İslam, İslam'ın 5 şartıyla bitmez. Hiç kimse böyle bir iddiada bulunmasın. Bulunduğu takdirde bize ulaşsın, biz ona dersini verelim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslimi farz kılıyor. İşte İslam, teslim olan demek, teslimin ise bütünü ruhun da, fizik vücudunda, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimini içeriyor. 4 tane teslim var sahnede. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Zikri nasıl yaparız? Zikrin bize faydaları nelerdir muhterem efendimiz?
0: Zikir, bir sesli zikir var. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapılır. 2, sessiz zikir. Üçüncüsü de bir insanın iç dünyasında Allah kelimesinin tekrarı. Bu üçüncüsünü dine yeni giren insanlara asla tavsiye etmeyiz. Bu onları asli unsurlara yaklaştıramaz. En güzeli onların ya Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapmaları ya da Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapmaları ama ikisinde de Allah kelimesi çok net olarak ifade ediliyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Bakü konferans salonundan bir misafirimiz. Rabıta nedir? Nasıl ve ne zaman yapmamız gerekir?
0: Rabıta öyle kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Rabıta Allah ile ilişki kurmaktır. Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahipleri için geçerlidir. Allah-u Teala insanlara yetkiyi onların vasıfları kadar verir. İnsanlar Allah yolunda adım adım daha öteye, daha öteye, daha öteye, daha üst seviyeye yükselebileceklerdir. İslam deyince hedef teslim olmaktır. Ruhu Allah'a teslim etmek birinci teslim, fizik bedeni teslim etmek ikinci teslim, nefsi teslim etmek, üçüncü teslim, iradeyi Allah'a teslim etmek, dördüncü teslim. Dört teslimin dördü de farzdır. Şimdi bana derseniz ki bu dört teslimin hepsini gerçekleştiremezsek cennete giremez miyiz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennetin birinci katını hak ettiniz. Mürşidinize tabi mi oldunuz? Hacet namazını kıldınız, Allah'tan mürşidinizi sordunuz. O mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz mutlaka gerçek bir mürşide tabi olduysanız ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk eder. 7-8 aylık bir devrede eğer zikirlerinizi devam ettirebilirseniz ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşınca ne olur? Ulaşınca ermiş evliya olursunuz. Neyinizi erdirdiniz Allah'a? Ruhunuzu. Sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Çok daha fazla zikri gerektirir. Sonra nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikri gerektirir. Sonra muhlis olacaksınız. En sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte İslam budur. Teslim olanların dini. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir kişide zulmani tesir olması, teslimlerini yapması için engel midir muhterem efendimiz?
0: Engel değildir. O Allah Teala onu o istikamette korur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Mürşide tabiyet neden bu kadar önemli muhterem efendimiz?
0: İslam teslim olan demek. Dinimizin de adı İslam. Yani teslim olan demek. Hepimiz Allah'a ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmekle vazifeli kılınmışız Kur'an-ı Kerim'le. Allah Teala bu dört teslimin de gerçekleşmesini istiyor. Ama insanlar yapamazsa cehenneme mi giderler? Hayır sevgili kardeşlerim. Burada bir dizayn var. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olan bir insan ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'alaştıran bir insan üçüncü kat cennete, fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhlis olan altıncı kat cennete, iradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete girer. Demek ki cennetlerle Kur'an-ı Kerim ayetleri arasında tam bir ilişki var. Ve dikkat ettiyseniz teslimlerin birer birer artması var. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslimdir. Yedi safhada gerçekleşir. Bu dört tane teslim, ruhun, beçin, nefsin ve iradenin teslimi bir insanın teslimlerinin tamamını ifade eder. Bu teslimlerden evvel ve sonra standartlar var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennete alırken insanı, mürşidine de tabi olmuşsa kişi ikinci kat cennete girer. Ruhu vücudundan ayrılır. Ruh Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Fizik bedenini teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim eder, beşinci kat cennetin sahibi. Munis olur, altıncı kat cennetin sahibi. İradesini Allah'a teslim eder, yedinci kat cennetinde sahibi olur. Böylece sevgili kardeşlerim, insanların Allah ile olan ilişkilerinin bir boyutu var. Yedi tane cennetin Allah tarafından vücuda getirilmesi, o cennetlere hangi standartlarda geleceğinin bilinmesiyle insanları hedeflerine ulaştırmak için bir yardımcı rolü oluşturur. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi, onların hepsinin ruhlarını da fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmesidir. Bunlar gerçekleştikçe cennetler birer birer yükselir ve baştan söylediğimiz gibi yedi kat cennetin her birisi o kişinin bir yeni hedefe ulaşmasıyla tahakkuk eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Eğer din adamları bize Allah'ın dinini öğretmiyorlarsa vebal onların değil mi? Bizler ne yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Evet sevgili kardeşlerim. Vebal onların. Hiçbir şey de yapamazsınız. Hiç kimseye zorla dinini öğretemezsiniz. Hiç kimseye zorla dini, asli dini öğretmek imkanını bulamazsınız. Çünkü İslam aleminde sevgili din adamlarımızın çoğu tasavvuftan değiller. Onlara göre sadece İslam'ın beş şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam bundan ibaret değildir. Namaz kılmak da farzdır. Oruç tutmak da farzdır. Zekat vermek de farzdır. Hacca gitmek de farzdır. Kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama burada asıl önemli iki tane faktör. Ruhun teslimi ve fizik vücudun teslimi ve diğer bütün teslimler devre dışı. Olur mu sevgili kardeşlerim? İslam dininin sahibi olalım, yani teslim dininin sahibi olalım. Ondan sonra diyelim ki İslam'ın beş şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam, hepsini gerçekleştirdin. Şimdi hepsini gerçekleştiren bir adama ben soruyorum. Sevgili kardeşlerim bak, namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Bunlar İslam'ın gerçekten beş tane şartıdır. Ama sen Allah'ın sana emrettiklerini yaptığından emin misin? Senin dininin adı ne? İslam. Ne demek? Teslim olan demek. Biliyor veya bilmiyor. Neyse, bildiğini kabul ederim. O zaman ben ona sormaz mıyım sevgili kardeşlerim? Teslim olan demek. Peki sen Allah'a neyine teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Bu dört tane teslimden neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu konudaki dizaynına baktığımız zaman din adamlarımızın Kur'an'daki gerçek İslam'ı bilmedikleri gibi bir vakayla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar İslam. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi beşinci kat cennet. Muhlis olmak altıncı kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. Bedavadan cennetlere girmek yok sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki İslam alemi İslam'ın beş şartına endekslenmiş durumda. Bu bir hüzün tablosudur. Biz bunları gördükçe hüzünleniyoruz. Din adamlarımız bunları yeterli buluyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş tane şartıdır. Hayır, Kur'an-ı Kerim'deki şartlar yedidir. Bunların ötesinde muhlis olmak var ve irade, Allah'a teslim olmak var. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi ki İslam teslim olan demektir. Başlangıçta söylediğimiz, din adamlarımızın herkese öğrettiği standartlara baktığımız zaman İslam'ın şartı beştir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu beş tane şartı gerçekleştiren kim İslam olabilir? İslam teslim olan demekse namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Sevgili kardeşlerim bu büyük bir hatadır. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların asli hedefe yürümesi ancak dinini bilen birisinden din öğrenmesiyle mümkündür. Bu İslam'ın beş şartıyla İslam'ı yaşadığını zannetmek sadece bir zandır. İslam Allah'a teslim olan kişi olması sebebiyle biz onlara sormaz mıyız? Sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Tamam, hepsi de farz. Ama İslam oldun mu? İslam teslim olan olduğu manasına geldiğine göre, İslam teslim olan birisi olduğuna göre sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a teslim ettin? Sormaz mıyız bunu sevgili kardeşlerim?

teslimi var, ne nefsin teslimi var, ne iradenin teslimi var. Din adamlarının bununla yeterli olduğunu düşünenlerine sesleniyorum. Acaba bu yaptığınız şey sizi cennete mi götürür? Hangi sıfatla, hangi hakla siz teslimleri yok edersiniz? Size göre ne ruhun teslimi var, ne fizik bedenin teslimi var, ne nefsin teslimi var, ne iradenin teslimi var. Ama hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Ve daha ötesi, dinimizin adı İslam. Yani teslim olan demek. Siz namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyinizi Allah'a teslim edebilirsiniz ki? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, mürşidinize tabi olmadıkça ruhunuz vücudunuzdan asla ayrılmaz. Allah'a doğru yola çıkmaz. Allah'a ulaşmaz. Hiçbir zaman ermiş olamazsınız. Dikkat edin ki ruhunuzu da fizik vücudunuzu da nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılındınız Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyinizi Allah'a teslim edebilirsiniz? Hiçbir şeyinizi. O zaman siz nasıl İslam olacaksınız? Nasıl İslam'ı başkalarına da anlatacaksınız ey din adamları? Dikkatle sözlerimi dinleyin. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Biz dinimizi Allah'tan öğrendik. Ve söylediğimiz her şey Kur'an'dır. Ve siz insanlara bu öğrettiğiniz ilimle cenneti ulaştıramazsınız. Namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farz. Evet. Ama eğer dinimiz İslam dini ise, teslim dini ise, Kur'an-ı Kerim bize ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılıyorsa ve 7 tane cennet varsa, o zaman büyük bir hatanın, büyük bir eksikliğin içinde değil miyiz sevgili kardeşlerim? Bileceğiz ki Allah'a ulaşmayı denemek birinci kat cenneti oluştururken mürşide tabiyet ikinci kat cenneti oluşturuyor. Ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik bedenin teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradenin teslimi 7. 7 kat cennet var. 5 kat cennet, hayır. Cennet 5 kat değil, 7 kat. Öyleyse normal standartlarda, üniversitelerde bu hakikatler insanlara ulaştırılamıyor. Neden? Çünkü tasavvuf lazım gelen boyutta öğretilmiyor. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insanlar İslam'ın şartı 5'tir diyor. Bizim sevgili din adamlarımız diyorlar ki sen ukalalık ediyorsun. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyoruz ki
Evet, bunların beşi de

0: farzdır. Ama siz hangi dinin sahibisiniz? İslam dininin değil mi? Evet, evet demek mecburiyetler diyorlardı. Peki İslam teslim olan değil mi? Ona da evet dedikleri zaman birazcık kafalarında bir şey başlıyor çalışmaya. Peki İslam teslim olansa siz Allah'a ruhunuzu mu teslim ettiniz? Fizik bedeninizi mi teslim ettiniz? Nefsinizi mi teslim ettiniz? İradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Hangisini teslim ettiniz? Hiçbirinin cevabı yok. O zaman dininizi tam olarak yerine getirdiğinizden emin misiniz? Sevgili din adamları. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik ve hepsini ispat edebilecek seviyedeyiz. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bunların hepsini farz olarak değerlendirerek gerçekleştirmeyince cehenneme mi gireriz? Hayır, o kadar kolaylaştırmış ki Allah Teala. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olarak ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştıracak, ulaştırıp da ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim etse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim ederse yedinci kat cennetin sahibi. Bu hakikatler artık unutulan hakikatler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için kapılar açık. Başka insanlara bunları anlatın. Gerekirlerse bize ulaşsınlar, suallerini sorsunlar, cevaplarını verelim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Sizinle geçirdiğimiz her dakika bizim için mutlulukların en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Gül kokan mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öptüğümüzü söyleyerek eğer uygun görürseniz muhterem efendimiz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz kalbimizden inşallah.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle birlikte olmak bizim için her zaman bir ziyafet. Sizlere Allah'ın hakikatlerini anlatmak, başkalarının bilmedikleri, artık üzerinde duymadıkları Kur'an hakikatlerini, İslam'ın şartının beş olmadığını, onun ötesine geçtiğini ve İslam'ın asli unsurlarının kurtarıcı hüviyetteki asli unsurların devreden çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Artık insanlar ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslime düşünmüyorlar. İslam'ı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek olarak, İslam'ın beş şartı olarak değerlendiriyorlar. Bunlar çok büyük eksiklikler ve İslam kelimesinin devre dışı kaldığı çok özel bir durum. Tamam, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Hepsi farz. Peki senin dininin adı ne dediğimiz zaman? İslam diyorlar. İslam teslim olan değil mi? Evet. Güzel. Sen şimdi bütün vazifeni yaptığını düşünüyorsun. Hepsi farz olan olaylar gerçekleştirmişsin. Tamam, çok güzel. Peki sorabilir miyim sevgili kardeşim? Allah'a sen neyini teslim ettin? Kur'an-ı Kerim ruhun da teslimini farz kılıyor. Fizik bedenin de teslimini farz kılıyor. Nefsin de teslimini farz kılıyor. İradenin de teslimini farz kılıyor. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Bu sualin cevabını verecek hiç kimse çıkmadı şimdiye kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrinde bir din söz konusu. Allah Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Bizler İslam'ız. Yani Allah'a teslim olanlarız. Ve zannediyorlar ki namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek İslam dininin gereklerini yerine getirmiş oluyorlar. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam teslim olan demek. Din adamlarımız ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeyi, insanlara öğretmeyi bile fazla bir faktör olarak değerlendiriyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş bunları. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Ve dinimizi insanlar namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek üzere değerlendirmişler, bitirmişler. Sevgili kardeşlerim, buna müsaade etmeyiz. Din Allah'ın dinidir ve biz Allah'ın Resulüyüz. Bu dini kimseden öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Hepinize de öğretmekle vazifeliyiz. Kimler bu istikamette bir negatif hüviyet kazanmışlarsa bizim söylediklerimize karşı bize ulaşsınlar, onlarla konuşalım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz ve Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâlik yevmiddin. İyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Varaddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi var olacak mı diye. Olduğu takdirde ne olur? Olduğu takdirde o sizi cennetlerinden cennetlere koyar. Dünya saadetinde size ihsan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanızın ötesinde hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah-u Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sözüme son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın. Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de.
size de Allah Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar, çözümleri Allah'tan gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun, onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına, asr-ı saadeti yaşayan sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Ama dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde. Bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar. Bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor. Olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm men darle izahte deytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu. Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor.
ailemin fertleri başka başka hastalıklardan hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah-u Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp İbretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. Bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki
Her şey sizi mutsuz ediyor. Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbiriniz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama iblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz, o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, cüz'i iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa, onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler.
Sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa o zaman Allah-u Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim. Benim etrafımda olaylar cereyan edebilir. İnsanlar beni üzmek isteyebilir. Ama Allah Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle umurundaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara. Siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa
Ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize. Şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar, ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asr-ı saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asr-ı saadet değil. Bu çağın adı asr-ı hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizden anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları. Allah mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar.
Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse bir toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz.
Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğuna harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki, etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah-u Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı,
vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir dizayn içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranınız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tam bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün
tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gazı olduğunu öğretti. Ivır zıvır olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme

Sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız. Ve size yön veren Allah, sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe, dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinize oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı. Ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler.

Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı. Yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o kanı taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef ittihaz edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salam.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah beraberiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir büyük topluluk oluşturmayı Allah Teala bize inşallah nasip etti. Hepimiz biriz, beraberiz ve başka insanlarla beraber yaşayanlarız. Yani bir topluluk olarak bir arada bulunduğunuz zaman, bir çalışma yaptığınız zaman, bir sohbet dinlediğiniz zaman hep bu beraberliği yürüttüğünüz devre boyunca bu sözlerimi hatırlayın. İki ayrı cepheden etrafınızdaki bütün insanlarla en iyi ilişkileri yürütmelisiniz. Bir, siz başkalarına sadece onları mutlu etmek istikametinde davranmalısınız. Eğer başkalarından size sizi huzursuz kılacak olan bir davranış biçimi gelirse, bunun üzülmeme standartlarına ulaşmalısınız. Herkes hata yapabilir sevgili kardeşlerim. Başkaları hata yapıyor diye her hatadan alınacak olursak, her hatayı bir küslük konusu yapacak olursak, her hatada başkalarına haddini bildirmeye kalkarsak, yanlış bir davranış biçimi sergilemiş oluruz diye düşünüyorum. Biz başkalarına en güzel standartlarda davranmalıyız. Başkaları bize o güzel standartlarda davranmıyorsa, hatalı bir davranışta bulunduysa, bundan huzursuzluk duymamak bizim temel davranışımız olmalı. Herkes hata yapabilir düşüncesinin etrafında bunu kendimize mal etmeye çalışmalıyız. Öyleyse iki ayrı cepheden başkalarıyla ilişkilerinizi düzenleyeceksiniz. Birinci cephede sizin davranışlarınız var. Hepinizin, çevrenizdeki bütün vakfımızın mensuplarına karşı ve başkalarına karşı olan davranışlarınız mutlaka onları mutlu etmek istikametinde olmalıdır. Mutlaka mutlu olmaları asıl hedefiniz olmalıdır. Ama kardeşlerimizden birisi size karşı yanlış bir davranış yaptı. O zaman ben herkese karşı böyle davranıyorum, onlar da bana böyle davransınlar, davranmazlarsa ben bu işe bozulurum demeyin. O kardeşimizin yanlışını görmezlikten gelin. Affedin. Daha sonra belki onunla dostluğu daha genişlettiğiniz bir gün ona o günden bahsedersiniz. Vaktiyle böyle bir davranışın olmuştu, hatırlıyor musun dersiniz. Belki o günkü davranışını düzeltmek konusunda ciddi bir hareketi olmamıştır o güne kadar kardeşinizin. Ama siz bu konuşmayı yaptıktan sonra her şey düzelecektir. O hatasını anlayacaktır.
daha düzgün bir platform içinde ne yapabileceğini dikkate alacaktır. Sevgili kardeşlerim, temel hedefiniz mutlaka etrafınıza mutluluk saçmak olmalıdır. Siz başkalarını mutlu edebilecek olan bir davranışın içine girdiğiniz zaman bu pozitif dalga boylarını onlara ulaştırmanız demektir. Yani onları mutlu eden, onlara huzur veren, onları rahatlatan bir konuşma ve davranış biçimleri dizaynı. Hepiniz bunu yapabilecek olan bir yaratılışla yaratıldınız. Allah-u Teala'nın yaratmaktan muradı, başka insanların mutluluğunu sağlayacak güzellikleri ulaştırmak. Öyleyse Allah'a göre durum nedir? Allah'a göre Allah'ın yaratışından murat bütün insanları, her kişinin başkalarına, etrafında bulunan insanlara mutluluk vermesidir. Allah'ın amacı budur. Şeytanın amacı nedir? Her kişinin etrafındaki kişilere mutlaka mesele çıkarması, problemler husule getirmesi ve onları mutsuz etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize sorun. Ben Allah'tan taraf mıyım yoksa şeytandan taraf mısın? Hepiniz Allah'tan yana olmalısınız. Hedefiniz, gayeniz başkalarını huzursuz etmek değil, başkalarını mutlu etmektir. Bunun için varsınız. Bu davranışla davranacaksınız. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynına dikkatle bakın. Sizden çevrenize intikaz eden, yansıyan, ulaşan her husus onlara mutlaka huzur veren bir davranışı sergilemelidir. Öyleyse etrafınızdaki insanlara, hizmet verenlere dikkatle bakın. Onlar hangi hizmeti geliştiriyorlar? Hangi hizmet onlara acaba Allah-u Teala'nın indinde ne sağlıyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzelliklerin sizin için olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Kainatta ne yaratmışsa hepsini sizler için yaratmış Allah-u Teala. Sizin mutluluğunuz için, huzurunuz için her şey, uçan kuşlar, denizlerde yüzen balıklar, bütün hayvanlar, bitkiler, her şey sizin için. Her birinin bilmediğiniz bir faydası mutlaka var. Ve sizin için. Öyleyse Allah'ın ne kadar sevgili bir mahluku olduğunuzu düşünün. Siz bir çalışma alanının içindeyseniz, etrafınızda çok çalışan insanlar göreceksiniz, az çalışan insanlar göreceksiniz. Gözlerinizi çok çalışan kardeşlerimize adapte edin. Onlara imrenin. Onları kendinize usul ittihaz edin. Onları kendinize mihmandar ittihaz edin. Örnek ittihaz edin. Onlar gibi olmaya çalışın. En tembelden en çalışkana doğru
bir sıralama yapmanız gerekmiyor. Siz sadece en çalışkanı, en güzel çalışan, hizmet veren kardeşimizi kendinize kılavuz edinin. Onun gibi yapmaya çalışın. Bir gün gelir, siz onun gibi yaptıktan başka belki de onu geçersiniz. Öyleyse onun gibi yapma konusunda bir yarışa girdiğiniz zaman kim olursunuz? Hayırlarda yarışanlar olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel Allah Teala bütün sahabeye hayırlarda yarışanlar diyordu. Sabikun diyordu. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst noktada olanlar. 3 makam. En üstte salah makamı, bir altında ihlas makamı, daha altta ulul elbab makamı. Hepsi hayırlarda yarışanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kendinize örnek aldığınız kişiye dikkatle bakın. Her zaman şunu düşünmelisiniz. Acaba ben Allah yolunda bu hizmeti yaparken Allah'ın bana verdiği her şeyi bu hizmet için kullandım mı? Zamanımı, enerjimi, her şeyimi Allah yolunda bir araya getirip Allah'ın yolunda en güzelini vermeye çalıştım mı? Elimden gelen her şeyi yaptım mı? Birçoklarınız için bu suale verilecek cevap negatiftir. Farkındasınız ki yapmadınız. Allah'ın yolunda emek vermeye değer bulmadınız hizmetleri. Ve Allah'ın yolundaki hizmet size angarya gibi geldi. İşte bu daha yolun başında olduğunuzu gösterir. Ama etrafınıza dikkatle baktığınız zaman orada hayırlarda yarış edenleri göreceksiniz. Hiç kimseye sormak gereğini bile duymadan işe koşanları göreceksiniz. Bulundukları yeri hiç kimseden emir almadan temizleyenleri göreceksiniz. Bütün tabakları, çatalları elden geçirdiklerini, her şeyin en güzel standartlarda yerli yerinde olmasına dikkat ettiklerini, keşe bucak en küçük standartları bile, en küçük parçacıkları bile temizleyen insanlar göreceksiniz. Allah yolunda hizmet verirken yılmadan, usanmadan üretim yapanları göreceksiniz. Bunlar size ölçü olmalı, örnek olmalı. En güzele nasıl ulaşabileceğinizin ölçüsü olmalı onlar. Onlar ulaşmışlar. Sizden farklı bir tarafları yok. Sizin yapınız da onlarda. Ama eğer siz ulaşamadıysanız, o ulaşanlar varsa, o zaman onları farklı kılan şey Allah'ın onlara verdiği imkan değil. Onların bu imkanları sizden daha iyi kullanabilmeleri. Eşit şartlarla kulvara girdiniz. Ama kim Allah yolunda hizmet etmek istiyorsa, o başka insanların kendini dürtüklemesine müsaade etmez. Hadi kalk da biraz çalış evladım demelerini beklemez insanların. Onun içinde vardır. Hizmet duygusu onu götürür. Sizden farklı bir yapıya sahip olmadığı halde onu
usul edinmesi, Allah'ın hizmetini kendisine şiar edinmesi, hedef edinmesi, hizmetsiz yaşayamaması onu en güzel yetecektir. Karşılıksız yapar. Dikkat edin. Evvela yaptığınız hizmeti ölçün. Kendiniz tatmin olun. Tatmin olun ki size verilen bütün imkanları kullandınız ve size göre en iyisini yaptınız. Böyle yapmıyorsunuz. Her yaptığınız şey eksik kalıyor. Yapmanız lazım gelen şey sağlama. Hani matematikte sağlama vardır. Rakamları çarparsınız veya toplarsınız. Sonra da doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye sağlamasını yapmak durumundasınız, mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, size bir emir verilmiştir. Bir, o emri yerine getirmek var. Ama emrin ruhunu hiç anlamadan bir şey vücuda getirmek var. Onun neticesini aldıktan sonra kendinizi sormalısınız. Bu emir bana niçin verildi? O zaman sizin belki de unuttuğunuz, dikkat bile etmediğiniz bir hedef göreceksiniz orada. Eğer yaptığınız hizmet o hedefe ulaşmışsa, bunu tespit etmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Bu tespiti sevgili kardeşlerim yapmadığınız sürece hep hedeften uzaklarda kalırsınız. Hizmeti yaparsınız ama hizmet yapılmamış hükmündedir. Herhangi bir konuda bir fayda sağlanacaktır. Bu faydanın sağlanması için size bir emir verilmiştir. Bir alanın soğutulması için bir soğutucu alıp yerine monte etmek ve o salonu soğutmak. Aldınız, yerine taktınız, göreviniz bitti. Bitti mi kardeşlerim? Eğer aldığınız soğutucu o salonu soğutmuyorsa, siz nasıl bir vazife anlayışıyla vazife yapmış oluyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Hedeften ne kadar uzak kaldığınızın farkında mısınız? Emir bir hedefe yöneliktir daima. Oradaki hedefi unutmayacaksınız. Ayrıca sağlama yapmak mecburiyetindesiniz. Yani doğru yaptım mı? Astınız, sistem çalışıyor ama soğutmuyor. Görevinizi yapmış olur musunuz? Emrin neyi ihtiva ettiğini, yani muhtevasına neleri aldığını ve emri size verenin hedefinin ne olduğunu, Allah'ın emrinin ne olduğunu dikkatle düşünmelisiniz. Fizik standartlarda bir aletin alınıp yerine takılması ama bir hedef var. Oranın soğutulması hedef odur. Vasıtayı hedef zannetmeyin. O aletin oraya takılması vasıtadır. Hedef binanın, o salonunun soğutulmasıdır. Eğer soğutmuyorsa, bunu başaramıyorsanız, o zaman vazifenizi yapamadınız demektir. Ve bu sizin üzerinizde hiçbir tesir bırakmıyorsa, görevin yapılmamasına rağmen siz bana verilen emir buraya bunu alıp takmaktı, aldım ve taktım deyip kenara çekilebiliyorsanız, bu sorumsuzluğunuzun
kesin işaretini taşır. Hani verdiğimiz işaret neydi? Sorumluluk işareti. Hiç kimseye hiçbir zaman sormadan bütün işleri tek başına da olsa sonuna kadar yürütmek. Elbette yapılacak olan çok iş vardı. Onun soğutup soğutmadığını emri verenden evvel siz kontrol etmek mecburiyetindesiniz. O zaman Allah'ın emrinin yerine getirilip getirilmediğinin sonucuna varacaksınız. Acaba bunun hedefi neydi? Bana verilen bu emrin bir hedefi olması lazım. Emri yerine getirip benim o soğutucuyu oraya takmam. Bu noktadan itibaren neyi oluşturmayı ifade edecektir? Sevgili kardeşlerim, konunun burası önemli. Kendinizi kontrol ve sağlama. Acaba ben hizmeti yaptım, hizmet hedefine ulaştı mı? O alet soğutmuyorsa koyduğunuz salonu, o zaman görevinizi yapamadınız. Ne yapılması lazım? Sağlama müessesesini mutlaka kurmalısınız. Her yaptığınız işi teslim etmeden evvel hedefine ulaştığından siz emin olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, sizlerden yüzlerce e-mail alıyoruz. Ama şunu görüyorum ki sevgili kardeşlerim, sağlama müessesesini çok büyük bir kısmınız dikkate almıyor. 100 tane e-mailden 90'dan fazlası birçok hatalarla ulaşıyor. Yani o bize gönderen, e-mail gönderen kardeşimiz sadece oraya yazıyor aklından geçenleri ve hemen düğmeye basıp gönderiyor. Peki niçin kontrol etmiyorsunuz? Bize gönderdiğiniz yazıların o kadar çok yanlış olmasından utanç duymuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu aynı zamanda bir saygısızlık değil mi? Ben her türlü yanlışlığı yaparım, beyazıyı gönderirim, sen okumak mecburiyetindesin demek, sizin hakkınızda yanlış kanaatlerin oluşmasına sebebiyet vermez mi? Eğer o 100 tane de birkaç tane gerçekten dikkatli yazılmış e-mail gördüğümüz zaman gözlerimiz parlıyor. Hamdolsun ki böyle kardeşlerimiz de varmış demeye diyoruz ve büyük mutluluk duyuyoruz. Ama çok büyük bir kısmınız hiç yazdıklarınıza dikkat etmiyorsunuz. Ve bu bir sorumsuzluk örneğidir. Allah Teala ise hepinizin sorumluluklarınızı müdrik olmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, hangi görevi yaparsanız yapın, dikkat etmek mecburiyetindesiniz ve yazdığınız e-mailin hedefe ulaşmasında en güzelini sunma gayretiniz olmalı diye düşünüyorum. Pek çok e-mail o kadar çok yanlışlıklar içeriyor ki bizim gerçek anlamda üzülmemize sebebiyet veriyor. Kardeşlerimiz bu
kadar nasıl dikkatsiz olabiliyorlar diye daha başka bir ifade kullanmam lazım. Nasıl bu kadar sorumsuz? Sevgili kardeşlerim, çok mu zor bir şey istiyorum sizlerden? Yazdığınız e-maili gönderme düğmesine basmadan evvel bir defacık okusanız ve hatalarınızı düzelttikten sonra bize gönderseniz olmaz mı? İster misiniz imlalarınızı, yanlışlarınızı düzelttikten sonra tekrar size postalayayım? Ne kadar çok hata yaptığınızı görmeniz için. O zaman bundan utanç duymayacak mısınız? Sakın bana ben onları kontrol etmiştim ama hataları görmemiştim demeyin. O zaman daha da küçülürsünüz. O zaman doğruyu söylemiyorsunuz. Niçin buradayız sevgili kardeşlerim? Sizin yozlaşmanız için değil, daha güzele yaklaşmanız için, en güzele ulaşmanız için, Allah yolunda Allah'ın sevdiklerinin arasına katılmanız için, Allah'ın sizi dostları arasına kabul etmesi için. O zaman hepinizden beklediğimiz bir şey var. Bize gönderdiğiniz yazıları gönderme tuşuna basmadan önce dikkatle okuyun. Hatalarınızı düzeltin. Baştan alın. Hatalarınızı düzelterek aşağı kadar inin. Ondan sonra bir defa daha okuyun. Eğer yazınız özel değilse sizinle beraber olan birisine daha gösterin. Olur ki sizin gözünüzden kaçmıştır. Ama sizin yazınızı tetkik edenin gözünden kaçmaz diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer resmi makamlara yazdığınız mektupları da bize yazdığınız gibi yazıyorsanız, onların hakkınızdaki düşünceleri pozitiften negatife çevrilebilir. O istikamette her şeyin daha güzeli mümkünken neden en kötüsünü yapalım? Öyleyse davranış biçimlerinizde hep hedefiniz daha güzele doğru yaklaşma olmalı. Hep hedefiniz hiç kimseyi incitmeyen bir davranış biçimi dizisinin sahibi olmanız olmalı. Hep hedefiniz başkalarının size karşı yaptığı hataları görmezlikten gelmek, tevali ederse tekrar tekrar aynı hatalar gündeme geliyorsa o zaman o kardeşinizle onu kırmadan bir konuşma kapısı açmak ve ona onu incitmeden ondan taraf olduğunuzu belirterek, çünkü yanlışının düzelmesi Allah katında onu yüceltecektir, yükseltecektir. Sizin hedefiniz de her zaman bu olmalı. Kardeşlerinizi teşyi etmelisiniz. Daha güzele yöneltmelisiniz. Her şeyin en güzelini yapabileceğinizi biliyorum. İsterseniz. Öyleyse o insanlardan olun ki hizmetler size dayanamasın. Hepsinin üzerinde bir galibiyetiniz olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hizmeti yaparken yarım bırakıp gitmeyin. Hizmetin hedefine ulaşmasını mutlaka sağlamaya çalışın.
verilen emir eğer bir takım hataların ortadan kaldırılmasıysa, yıkık dökük şeylerin kontrol altına alınıp bir yerde nizamlı bir şekilde yerleştirilmesiyse ve o yıkık dökük olan şeylerin karmaşık görünümünün görünmemesiyse ve siz bunun için bir şeyler yaptıysanız, bir hizmette bulunduysanız, üstelik de çok ağır ve ciddi bir hizmeti başardıysanız ama oraya ilk gelenin gördüğü şey gene bütün bu hizmetleri yapmanıza rağmen gene her şeyin ortada olmasıysa, yaptığınız, çektiğiniz duvarlar orasını açık bırakmanın sebebiyle hiçbir şey ifade etmiyorsa gene hedeften ayrılmış değil misiniz? O hizmeti niçin yaptığınızı ne çabuk unutuyorsunuz? Hedefe ulaşmadan bırakıp gitmek usul haline geliyor sizler için. Ya da arkadan bir umursamazlık, vurdum duymazlık içinde ne olur burası açık kalsa, insanlar bizim bu darmadağınık halimizi görseler ne olur, ne çıkar mı diyorsunuz? O zaman sizin düşüncenizle Allah'ın düşüncesi aynı standartlarda değil. Unutmayın, buraya, bu camiaya Allah'a hizmet için geldiniz. Almak için değil, vermek için geldiniz. Hizmet vermek için geldiniz. Güzellik dağıtmak için geldiniz. İnsanların gönlünü almak için, etrafınızdakileri mutlu etmek için geldiniz. Bu yol şeytanın yolu değildir. Bu yol Allah'ın yoludur. Onlar birbirlerini kırarlar. Onlar birbirlerini aldatırlar. Onlar birbirlerine her çeşit kötülüğü yaparlar. Onlar şeytanla işbirliği edenlerdir. Ama siz Allah ile işbirliği etmek üzere aramıza katıldınız. Öyleyse bunun bilincinde olmalısınız sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı yaşamalısınız. Sizden çevrenize güzellikler akmalı. Sizden çevrenize sadece onları mutlu kılacak davranış biçimleri ve sonuçlar ulaşmalı. Öyleyse hizmetinizi yaparken temel hedefiniz başkalarına iyiyi, doğruyu ve güzeli ulaştırmaktır. Başkalarından size ulaşansa, iyi, doğru ve güzel değilse buna tahammül göstermeyi öğrenmelisiniz. Herkes her an hata yapabilir. Siz hata yapmamak için en büyük gayretin sahibi olmalısınız. Madem ki herkes hata yaparmış, o zaman ben de yaparım diye düşünürseniz, o zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o sırat-ı müstakim üzerinde sağlam adımlarla yürüyemezsiniz. Allah sizin herkesle irtibat içerisinde olmanızı, beraberlik içinde olmanızı ve herkes için bir dost, bir yardımcı, bir imdada gelici olmanızı ister. Kimin hangi konuda yardımına ihtiyacı varsa siz onun yanında bitivermelisiniz. Onunla omuz omuza bir şeyi sırtlanmak, götürmek ve teslim etmek üzere yola çıkmalısınız. Her yolculuğunuz sadece hizmeti içermeli. Siz yoksunuz, hizmetiniz var. Siz yoksunuz,
başkaları var. Siz başkaları için yaşayan biri olmalısınız. Bu hedefi realize edebildiğiniz gün Allah'ın istediği bir insan olacaksınız. O zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. Hala aklınızda hesaplar varsa, alınamamış intikamlar varsa, başka insanların sizi aldattığını, size hile yaptığını, zannediyorsanız, kısaca üzüntüleriniz başkalarının davranışlarına dayalıysa yanlışsınız sevgili kardeşlerim. O standartlar içinde mutlu olamazsınız. Başkaları size istediklerinizi vermeyebilirler. Ama siz onlar vermeden de mutlu olmanın anahtarına sahip olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse mutluluğu sorabilir miyim? Neden başkalarının davranışlarında arıyorsunuz da onun gerçek menbaı olan kendi davranışlarınızda aramıyorsunuz? O başkaları siz değilsiniz. Onların başka bir iradesi var. Kendi iradeleri var. Ve kendi iradeleriyle yola çıkıyorlar. Her yaptıkları şeyin hesabını onlar Allah'a verecekler. Davranış biçimleri içinde hesabını Allah'a veremeyecekleri size karşı yapılmış kötü davranışlar olabilir. Ama bu sizi Allah yolunda olan birisini mutsuzluk mağarasına hapsedebilir mi? Hapsetmesi gerekir mi? Bunun mücadelesini vermeyecek misiniz? Başkalarından size dönen her şeyin aslında sizin davranışlarının bir karşılığı olduğunu anlamayacak mısınız? Ne zaman Allah'ın hakikatlerini gerçek olarak düşüneceksiniz? Yoksa siz çok akıllısınız da herkes çok mu aptal? Böyle mi düşünüyorsunuz? O doğruları yapanlar, güzelleri yapanlar, Allah'ın yolunda bütün gayretiyle çalışanlar, aptal da siz mi akıllısınız? Öyleyse sorabilir miyim, o büyük aklınızda neden mutsuzsunuz? Aklın, mutluluk için bir anahtar olduğunu zannediyorsanız, zekiyseniz, akıllıysanız, kafanız o kadar çok çalışıyorsa, neden mutsuzsunuz? Öyleyse bunun arkasında sizin hesaba katmadığınız başka bir şey var. Şeytanın size verdiği telkinlerin dışında Allah'ın yolu var. Siz buna enayilerin yolu diyebilirsiniz. O zaman şu karşınızdaki kişi dünyanın en enayi kişisidir. Allah'a en yakın olan kişi. Ya Allah yolunda Allah için olun ya da Allah'ın yolundan çekinin. Bizim davetimiz daveti kabul edecek olanlaradır. Davet başkalarına yardımdan geçer. Davet Allah'a hizmetten geçer. Davet hoşgörüden geçer. Davet daha güzele dönük olmaktan geçer. Sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak, insanları hatalı görmek çok kolay bir şeydir. Herkesi suçlayabilirsiniz. Herkesi hataların içinde görebilirsiniz, gösterebilirsiniz de. Ama bu sizi değiştiremez.
bu size bir fayda sağlayamaz. Ne zaman ki karşınızdaki bütün insanları Allah'ın sizin için sizin etrafınızda oluşturduğunu kafanıza yerleştirebilirseniz, o zaman akıl edeceksiniz ki siz o insanlara ne verirseniz onlardan onu geri alabilirsiniz. Her biri sizin aynanızdır. O zaman en çok mutluluğu ne zaman yaşarsınız biliyor musunuz? Kendinizi o başka insanlara adamayı başarabildiğiniz gün. Evet, onlar için yaşayacaksınız. O Allah Teala'nın onlarla dediği kişilerle yaşayacaksınız. Onlar verilmiş sizinle birlikte. Hayatınızı onlara vakfedeceksiniz. Ölene kadar geçen zaman parçanızda sadece etrafınızdaki insanlara Allah için hizmet etmek şiarınız olacak. Herkes etrafındaki insanlara hizmeti esas alırsa, herkes birbirine en büyük yardımcılar olur. Bir düşünün ne demek istediğimi. Bir toplum düşünün, 20 kişiden oluşsun. 20 kişinin her biri başkaları için yaşıyor. Ve her biri için geri kalan 19 kişi de onun için yaşıyor. 18 numaralı kişinin 1'den 17'ye kadar olanlarıyla 19 ve 20 numaralı olan arkadaşları 18 numara için yaşıyor. 18 numara da 1'den 20'ye kadar kendinin dışındaki bütün numara sahipleri için yaşıyor. Ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Siz herkesin için yaşamaya başlarsanız, herkes de sizin için yaşamaya başlar. Başlangıçta olmaz tabii. Başlangıçta onlar ne yaptıklarını bilmeyeceklerdir. Yanlışlar yapacaklardır. Hatalarının farkına varmayacaklardır. Sağlamayı akıl edemeyeceklerdir. Yaptıkları nesnenin kontrol edilmesini, hedefine varıp varmadığını kontrol edemeyeceklerdir, akıl edemeyeceklerdir. Böyle bir şey yapmaları lazım geldiğini bilemeyeceklerdir. Ama onlara adım adım öğreteceksiniz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmayı. Sevgili kardeşlerim, bir gün gelir ki sanki size bütün emekleriniz boşa gitmiş gibi görünür. Birdenbire kendinizi kalabalığın içinde yalnız hissedersiniz. Sanki etrafınızda Allah için yardım edecek hiç kimse kalmamış gibi hissedersiniz. O zaman yalnız kalmak ihtiyacı duyarsınız. Allah'la beraber olmak, kısa bir sürede olsa her şeyden, bütün dünyadan elinizi eteğinizi çekmek ve Rabbinizle beraber gelecek için bir şeyler yapmak istikametinde bir olmak. Sonuç her zaman Allah'ın akülerinizi doldurmasıyla noktalanır. O size hiçbir şeyden yılmamanızı öğretir ve öğretmekle kalmaz, yaşatır. Her şeyin en güzelini Allah'tan alarak yeniden hayata dönersiniz. Daha bir başkaları için yaşamaya teşne olarak, daha bir güzele doğru bütün kapılarınızı açmış olarak, daha bir Allah'ın yollarını öğretme seviyesinde bir ilerlemenin sahibi olarak. Yılmak yok, geri dönmek yok sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah yolunda hizmet
bir sonsuzluktur. Bu sonsuzluğun bitmeyen merdivenlerini adım adım çıkacaksınız. Ne mutlu o kardeşlerimize ki merdivenin her basamağında o mutluluğu yaşarlar. Allah için kendilerini tüketmenin mutluluğunu. Ben bugün Allah için ne yaptım diye kendilerine sordukları zaman verecekleri çok cevaplar vardır. Sabahtan akşama kadar geçen zaman devresinde, akşamdan sabaha kadar geçen zaman devresinde hep Allah için olmuşlardır. Hep başkalarının dertlerine derman olmak için, başkalarına bütün onları alakadar eden konularda yardım edebilmek için yaşamışlardır, çırpınmışlardır. İşte onlar Allah'ın yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, bir görev aldığınız zaman o görevin her şeyden evvel size niçin verildiğini, hangi hedefe varmanız için verildiğini hiç aklınızdan çıkarmayın. Bunu devre dışı bırakarak bir hizmet verdiğinizde hizmetin oluşmadığını görürsünüz. Bir temizlik görevi yapıyorsunuz. Size soruluyor, her şey bitti mi? Bitti diyorsunuz. Sonra bu görevi soran kişi bir odaya giriyor. Oda kirli. Eğer bunun cevabı orasını unutmuşumsa, işte burada üzerinize düşeni yapmadığınız vakasıyla karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda sorumsuzluk müessesesi yoktur. Sorumluluk vardır. Bütün boyutlarıyla sorumlu olmak. Sorumluluğunuz arttıkça dikkat edin. Kendi vicdanınızda arttıkça daha mükemmel bir insan olursunuz. Daha güzele yönelen bir insan olursunuz. Her şey buna bağlı. İç dünyanızdaki temayüle, meyle bağlı. Neye yöneliksiniz? Daha güzel bir hizmete mi angaje oldunuz? Yoksa hizmet sizi sıktı da hizmet dışı mı kalmak istiyorsunuz? Mümkün. Ne zaman dilerseniz ayrılabilirsiniz. Allah'ın sadece Allah'ın dostlarına ihtiyacı vardır. Bu bizim hayatımız sevgili kardeşlerim. Kendilerini Allah'ın yoluna adayanların hayatı. Öyle olmak da sizin için geçerli olabilir, olmamak da. Sorumlusu, hayatınızın sorumlusu sadece sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yakın gelecekte hidayet çağı giderek büyüyerek bütün dünyaya tesirini gösterecektir. Karşınızdaki en büyük engel şeytanla işbirliği yapanlardır, satanistlerdir ve şeytana

gerçekleştiremiyorsanız, o zaman kendinize dikkatle dışarıdan bakın, tarafsız bir hakim olarak ve karar verin. Allah'ın yolunda devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın hizmeti yapılır. Bu hizmete teşne olanlar, aşık olanlar, hizmeti kendisine zevk edinenler, onlar koşarlar. Öyle olanlar, Allah'a yakın olanlardır. Onlar Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşacak olanlardır. Öyleyse Osmanlı'yı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Onlar bu hedeflerin hepsine canı gönülden sarılanlardı. Onlar Orta Çağ'dan bu çağlara doğru bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın adaletini temsil ettiler. Allah yolunda fedakarlığı öğrettiler. Osmanlı fedakarlıkların üzerine bina edildi. Devlet-i Aliye, nizamı alem devlet, o Osmanlı'ydı. Ve hepsi Allah'a hizmet yolunda, kadın olsun, erkek olsun, el ele, gönül gönüle başkalarını imrendirecek bir davranış biçimleri dizisinin sahibi oldular. Kur'an erleriydiler. Sahabe gibiydiler. Ve aradan geçen 600 yıllık bir imparatorluktan sonra geriye kalan devre bakın. 70 yıl bile dayanamadık, çöktük. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ülkemize kurtuluş yolunu açmasını, kurtuluş reçetesinin tatbikata konması için zemin hazırlamasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin Allah'ın yolunda en büyük hizmetleri verenler olması istikametinde dua ederek hepinizin sonsuz cennet ve dünya saadetlerine nail olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Bedinden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir sohbette bir araya getirdi. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki hepiniz mutlulukları yaşayasınız. İstiyoruz ki dışımızdaki insanlar da mutluluğu öğrensinler, yaşasınlar. Her şeyden evvel şu bilinmeli ki Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. İnsanlar mutlu olmak için zengin olmak isterler. Olurlar. Zengin olurlar. Ama bakarlar ki mutluluk zengin olmakla kazanılan bir imkan değildir. Mutluluk farklı muhtevayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalbinizi nefsinizin afetlerinden ne kadar çok temizleyebilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir insanın mutsuzluğunu oluşturan faktör nefsin afetleridir. Çünkü afetler şeytana uca kaçarlar. Şeytan da onları istediği gibi kullanır. Sevgili kardeşlerim, insanların sevgi üzerine kurdukları bir dünya olmalı. İşte hepiniz böyle bir imkanın sahibisiniz. Başkaları size kötü davranıyormuş. Olabilir. Ama bu onların problemi. Her kötülük yapan, her yaptığı kötülüğün arkasından vicdan azabı denen bir azabı mutlaka yaşamak mecburiyetindedir. Şartlar ne olursa olsun. Bu vicdan azabı denilen azabı yaşamamak mümkün mü? Evet, mümkün. Başkalarını incitecek olan, onları huzursuz edecek olan bir şey, bir haksız muamele yapmadığınız sürece böyle bir olayla karşılaşmazsınız. Yani vicdan azabı olayıyla. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık başkalarını sevindirecek olan hangi olayı vücuda getirirseniz getirin, mutlaka arkasından huzuru ve mutluluğu siz de yaşarsınız. Onun için atalarımız demişler, iyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir diye. İnsanları mutlu edersek sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Bir defa zamanımızı başkalarının mutluluğu istikametinde harcıyorsak, bu boşa harcanmış bir zaman asla olamaz. Allah Teala'nın bizden istediği şey ne? Etrafımızdaki insanları mutlu etmek suretiyle bizim de mutluluğu yaşamamız. Bunun arkasında diğergâmlık var. Bunun arkasında etrafımızdaki insanlara saygı var. Bunun arkasında en büyük faktör olarak sevgi var sevgili kardeşlerim.
Sevgi, mutluluğun anahtarı. Sevmeyen bir insan mutlu olamaz. Sevmeyen bir insan sevgi denilen o güzelliği yaşayamaz. Yaşayamaz ve onun daima nefret tarafı, sevgi kanadı mevcut olmadığı için nefret kanadı onu hep huzursuz, mutsuz, sıkıntılı bir insan olarak yaşatır. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları saçmayan bir insan, etrafındaki insanlara sevgiyle davranmayan bir insan, demek ki sevgisiz bir davranışın içinde. Etraftaki insanlar da bundan rahatsızlığı her zaman hissedebilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat, Allah Teala'nın mutluluk hedefine yönelik olarak vardır. O ister ki hepiniz mutlu olun. Allah Teala ister ki saadeti yaşayın. Bunun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Olay aslında bu kadar basit, bu kadar rahat bir şekilde gerçekleştirilebilecek olan bir şey. İnsanlar hep nefslerinin afetlerine yenik düşerler. Nefsin afeti üstünlük duygusunun içindedir. Üstün olmak ister. Başkaları tarafından sayılmak ister. Onlara hükmetmek ister. Bunun negatif tarafı kuvvet olursa, kuvvetli bir hüviyet kazanırsa, o kişi etrafındakilere zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Allah Teala nefret etmeyiniz diyor. Allah Teala insanları kendinizden nefret ettirmeyiniz diyor. Eğer seversek seviliriz. Ama nefret edersek sevilmeye hakkımız olmaz. Nefretin karşılığı nefretle ödenir. Yani bir insan başkalarından nefret ediyorsa, davranış biçimleri bunu sergiliyorsa, ona verilecek olan cevaplar her zaman o nefretin karşılığı olan cevaplardır. Bu cevaplarda sevgi okunmaz. Sevgi, sevginin karşılığıdır. Kim başkaları tarafından sevilmek istiyorsa, bu sevginin muhtevasında mutlaka sevgi ulaştırmak söz konusudur. Kim başka insanlara sevgiyle yaklaşıyorsa, onları seviyorsa ve sevgisini belirtiyorsa, bu sevgi belirtmesi karşı taraftan ona bir sevgi akışını mutlaka sağlar. Onun için atalarımız seven sevilir diyor. Sevgili kardeşlerim, bizim size anlatmak istediğim şey o kadar basit değil. Biz size diyoruz ki, sizi sevenleri zaten seversiniz. Sizi sevmeyenleri sevin. Sizi sevenleri zaten sevmektesiniz. Onlara ilaveten sizi sevenleri de, sizden nefret edenleri de sevmeniz şeklinde tecelli etmeli.
Öyleyse madem ki eşyanın tabiatına uygun olan sonuç sevenlerin sevilmesidir, bu olayı zaten hepiniz otomatik olarak yaşarsınız. Biz sizlerden onu değil, onun daha ötesini istiyoruz. Niçin istiyoruz? Siz mutlu olasınız diye istiyoruz. Seviniz diyoruz. Şimdi bunun normal statüsüne baktığımız zaman kalbiniz sizi seven insanları otomatik olarak sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz diyoruz ki bununla kalmayın. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Eğer başarabilirseniz o sizi sevmeyenlerin de sizi sevebileceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için dünya adı verilen bu gezegende hayat var. Kimleri daha kaç bin gezegende hayat var. Sevgili kardeşlerim, Allah sonsuzluğun sahibidir. Kainatta ne kadar sayıda gezegen olduğu konusunda kesin bir fikre kimse sahip olamaz. Kainat bir sonsuzluktur. Ve Allah kainatın sahibidir. Bu demektir ki sonsuzluğun da sahibidir. Nerede ne mevcutsa hepsi Allah'a aittir. O yaratmıştır. Dünyada verilen bir gezegende yaşıyorsak bu gezegen Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Kim bilir daha kaç bin, belki kaç yüz bin gezegende hayat var. Sevgili kardeşlerimiz, insanları sevmekle hiç kimse hiçbir şey kaybetmez. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Nefret de mutsuzluğun kapısıdır. Allah için yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman seveceksiniz. İşte burada bir düğüm var. Sizi sevenleri zaten iç dünyanız otomatik olarak sevmektedir. Sevenler sevilir. Allah'ın kanunu budur. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi. Daha öteye geçelim mi? Sizden nefret edenleri de sevmenizi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela biliniz ki en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar Allah Teala insanları sever. Allah Teala için nefret meselesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. O yaratandır. Allah Teala'nın vücuda getirdiği bütün olaylarda haksızlık asla tahakkuk edemez. O Allah'tır. O yaratmıştır her şeyi. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Mahluk. Halk edilmiş, yaratılmış. Öyleyse hepimiz için bir yaşam biçimi mutlaka biz ölene kadar devam edecektir. O zaman neden bu hayatı
kendimize zindan edelim ki? Kim başkalarına kötü davranmayı usul edinmişse, başkalarından da kendisine kötülük geleceğini görecektir. Kendisine kötülükler ulaştıkça başkalarının kötü davranışları hep başkalarını suçlayacaktır. Bana şöyle kötü davrandı, bana böyle kötü davrandı diye bir suçlama dizaynı ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, arkasında gene kendisinden başka kimse yoktur. Etrafındaki kişilerin kendisine negatif davranışları, onu üzecek davranışları başka şekilde vücut bulmaz. Biz kime kötü davranmışsak ondan da kötülük gelmesi karşı tarafın hakkıdır. Peki o bize kötülük yaptığı zaman derece kaybetmiyor mu? Kaybediyor. Ama sevgili kardeşlerim, siz ona kötülük yaptığınız zaman onun kazandığı dereceler onun karşılığıdır. Öyleyse bütün insanlar için mutluluğun sadece bir tek yolu var. İnsanları sevmek, onlara en güzel davranışlarla davranmak ve arkasından onların da bize güzel davranmasına şahit olmak. İşte yaşam dediğimiz, hayat dediğimiz muhteva bu standartlar içinde döner durur. Sevgili kardeşlerim, kendi kendimize sormalıyız. Biz etrafımızdaki insanlara güzel davranıyor muyuz ki? Onları mutlu edecek davranışlarda bulunuyor muyuz ki onlardan bizi mutlu edecek davranışlar beklemek hakkına sahip olalım? Herkes bu konuyu düşünmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, hak denilen bir müessese var Allah'ın katında. Bu hak, hak etmek suretiyle tahakkuk eder. Kim etrafındaki insanlara güzel davranışlarda bulunuyorsa, bir başka ifade kullanalım daha açık manada, başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsa, hedefi buysa, etrafındakilerin de ona karşı davranışı bu istikamette olacaktır normal statüde. Ama bu normal statünün ötesinde bir takım insanlar vardır. Çeşitli sebeplerle başkalarına kötü davranırlar. Karşısındaki bunu hak etmiştir ya da hak etmemiştir. Kötüler onlardır ki kendilerine kötü davranmayanlara da kötü davranırlar. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala kısası olabilir diyor. Bu istikamette bize yapılan bir kötülüğe, bir kötülükle karşılık verdiğimiz zaman netice sıfıra sıfır, elle var sıfır olur. Bize bir tokat atana biz de bir tokat attığımız zaman sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Ne olmuştur? O kişi bize tokat atınca A kadar derecat kaybetmiştir. Biz de o A kadar dereceyi kazanmışızdır. Bir tokat, haksız yere bir tokat yediğimiz için. Ama mümkün olan kullandığımız takdirde kullanma hakkına sahip olduğumuz o karşılık verme yetkisini
kullandığımız zaman ne olur sevgili kardeşlerim? Kazandığımızı kaybederiz. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Peki bizim tavsiyemiz ne bu konuda? Bizim tavsiyemiz asla kısas uygulamayın. Size kötülük eden insanlara da güzel davranışlarla yaklaşabiliyor musunuz? İşte Allah'ın istediği budur. O ister ki herkesi mutlu edin. Sizi mutsuz edenleri de mutlu edin ki her mutlu ettiğiniz kişinin mutluluğu kadar mutluluğu siz yaşıyorsunuz. Ne kadar güzel şartlar koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala? Herkesin mutlu edebilmesi demek ki karşısındaki insanları mutlu edebilmesine bağlı. İşte bütün insanlar için mutlu olmak, mutluluk kalesini sonuna kadar zapt etmek hep bu güzel davranışların sahibi olmak da mümkün. Bize kötü davrananlar vardır. Nötr davrananlar vardır. Ne kötü ne iyi. Bir de iyi davrananlar vardır. Sevgili kardeşlerim, biz istersek eğer, Allah'ın kanunlarını yerine getirirsek eğer, herkesin bize iyi davrandığını görmek imkanının sahibi oluruz. Bize hiç mi kötü davranan olmaz? Bizi tanımayanlar kötü davranışlarda gene bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, başkalarının yapısına, düşünce sistemine başka insanların müdahale etmesi mümkün değildir. Ancak Allah dilerse bunu yapar. Şeytan bile yapamaz. O kadar milyarlarca insanı yoldan çıkaran şeytan bile bunu yapamaz. Şeytan ikna etmek mecburiyetindedir kişiyi. Negatif istikamette son derece zeki bir mahluk. Negatif istikamette çok mantıklı gibi görünen şeyleri o kişinin zihnine sokarak onu negatif istikamette etkilemeye çalışır. Başarabilirse bu kişi başkalarına kötü davranabilir. Kötü davranırsa ne olur? Karşıdan da kötülükler gelecektir ona. Bu bir kişinin bir başkasına kötü davranması, başkasının kendisine kötü davranmasının kapısını açması manasına gelir. Ne olur? O kişi de size kötülük yapmak hakkını kendisine görür ve intikamını alabilir. Allah Teala kısas adı altında bu imkanı herkese vermiş. Ne olur? Kişi başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceleri kendisi de ona aynı kötülüğü yaptığı için kaybeder. Ama her kötülük gören kişi mutlaka derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi de mutlaka derecat kaybeder. Önemli mi? Bize göre çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olmadıkça Allah'ın cennetine giremez. Onun gireceği yer cehennemdir. O zaman dikkat edelim sevgili kardeşlerimiz. Kazandığımız dereceler mutlaka kaybettiklerimizden fazla olmalı ki cennet ehli olabilelim. Her an
Kiramen Katimin melekleri hayatımızı kontrol altında tutar. Her an iki Kiramen Katimin meleği bir insanı daima takip eder. Ve her an o kişi derecat ya kazanır ya da kaybeder. Hayatınız boyunca her an derecat kaybetmekte veya kazanmaktasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin zikri farz kılıyor? Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Daimi zikrin farz kılınmasının arkasında ne var? Kişi daima zikir yapsın da her an derecat kazansın. Her an daha üst kat cennetlere girmenin kapısı ona da açılsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir tek son vardır. Ya cennet ya da cehennem. Terazi elinizde ya iyilik tartıları ağır gelir terazinizde, Allah'ın cennetine girersiniz. İyilik tartıları demekle kazandığınız dereceleri kastediyoruz. Her an bir insan derecat kazanmak hakkının sahibidir. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Allah Teala zikri farz kılıyor. Bir, çok zikri de farz kılıyor. İki, daimi zikri de farz kılıyor. Üç, bunlardan en çok kazananlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri için her an derecat kazanmak söz konusudur. Hata işlemezler mi? İşlerler. İşlemeleri her zaman mümkündür. Çünkü insana aklı kumanda eder. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça kötü davranış biçimleriniz ona paralel olarak azalacaktır. Daimi zikre ulaşır da nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederseniz, ki mutlaka yok olurlar, yerlerini Allah'ın güzellikleri doldurur. Ve böyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sevgili kardeşlerim, onun düşmanı yoktur. Ne demek istiyoruz? O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Başka insanların her birinin kendisine göre bir ölçüsü vardır. Bu ölçüye göre insanları dereceye koyarlar. Severler veya nefret ederler veya ne severler ne de nefret ederler. Orta yerde bir görüşleri vardır. Sevgili kardeşlerim, işte bu standartlar içinde bizim yapmamız lazım gelen şey ne? Bütün kapılar ardına kadar açık. Etrafımızda bir sürü insan var. Her an birileriyle beraberiz. İşte elinizde fırsat. Bu birileriyle beraber olduğunuz zaman o beraber olduğunuz kişileri mutlu etmeye çalışarak devamlı derecat kazanmak imkanının sahibisiniz. Daima güler yüzle davranın. Başkalarına yardımı kendiniz için bir imkan sayın. Derecat kazanma imkanı. Kime, hangi ölçüde yardım edebilirseniz o kadar derecat kazanırsınız.
Bir insanın yardım etmeyi düşünmesi ama bunu gerçekleştirmemesi ona hiçbir şey kazandırmaz. Bir insanın kötülük düşünmesi ama bunu gerçekleştirmemesi ona da hiçbir şey kaybettirmez. Düşünce standartları insanların suç unsurunu teşkil edemez. İnsanlar düşünebilirler ama bu düşündükleri başkalarına zarar verecek olan davranış biçimini gerçekleştirmedikleri sürece düşünceleri sebebiyle derece kaybetmezler. Sevgili kardeşlerim, her insan sizin için bir imkandır. Ona hangi şekilde iyilik edebilirsiniz? Hep onu düşünün. Hangi şekilde etrafındaki insanların hepsini mutlu edebilirsiniz? Onu düşünün. Onları mutlu ettikçe, onlara mutluluk verdikçe, onlara verdiğiniz mutluluk kadar derece artık kazanırsınız. Herkes bir imkandır sizin için. Öyleyse bütün insanlar, etrafınızda mevcut olan bütün insanlar derecat kaybetmeniz için de bir sebeptir. Derecat kazanmanız için de. Ne olur gözlerinizi derecat kaybedilmesi söz konusu olaylara kapattığınızda onları gerçekleştirmeseniz ama başka insanları mutlu etmeye çalışsanız, onlara yardım etmeye çalışsanız, onlara huzur vermeye çalışsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız, o zaman siz hep kazanan birisi olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, hayat böyle geçer. İsteseniz de istemeseniz de her 24 saat bir günü daha sizden alacaktır, hayatınızdan alacaktır. İşte ne mutlu onları ki o bir gün içinde başka insanlara yardım etmek için her şeyi yapmışlardır. Ve bu istikamette içleri huzur içindedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, ne zaman başka insanları mutlu kılacak bir davranışı başarırsanız bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız. Ne zaman başka birine kötü bir davranışta bulunursanız bunun mutsuzluğunu Allah-u Teala size yaşatır, huzursuzluğunu yaşatır. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak hedef olmalı. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışları sergilemeye çalışmak. İşte yaşamak budur sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın istediği istikamette yaşamak. Şeytan da sizden bir şeyler ister her zaman. Ve onları yaptırmak için de elinden gelen bütün desiseleri, hileleri kullanır. Bu başkalarına zarar vermenizdir. Başkalarını mutsuz etmenizdir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bir başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, aynı mutsuzluğu Allah-u Teala ona verdiğiniz zaman size de yaşatır. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz, ona verdiğiniz mutluluğun aynını Allah-u Teala size de yaşatır. Öyleyse bir olaylar dizisinde başkalarını mutlu etmek ve her mutlu ettiğiniz insanın mutluluğu kadar mutluluğu sizin de yaşamanız söz konusu. Diğerinde ise başkalarını mutsuz etmek ama her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğun toplamını, mutsuzluğun toplamını sizin de yaşamanız. Öyleyse yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki?
Başkalarına mutluluk vermeye kendimizi adasak, görevimiz tehlike olsa, görevimiz tehlike, yani görevimiz başka insanları mutlu etmek. Hani bir film vardı, görevimiz tehlike diye. O film size hep bunu aklınıza getirsin. Görevimiz tehlike, yani görevimiz başka insanlara mutluluk vermek. Her ne kadar tehlike kelimesiyle mutluluk vermek birbiriyle hiç alakası olmayan iki muhtevaysa, aslında size bir hatırlatma olarak bunu söylediğimiz için, o filmi seyrettiyseniz, bu sizi daima onu hatırlatacağı için önemli. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu fani dünyada? Orhan Veli'nin bir şiiri var. Ne ettik, ne bulduk diyor şu fani dünyada kötülüklerden gayrı. Sevgili kardeşlerim, bu onun felsefesi. Ama Allah'ın koyduğu kanunlara bakarsanız çok farklı bir dizayn göreceksiniz. Allah Teala siz başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz aynı miktardaki mutluluğu sizin yaşamanızı garanti ediyor. Kim? A'ya ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. B'ye ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. C'ye ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. Ve D'ye ne kadar mutsuzluk vermişse aynı mutsuzluğu kendisi de yaşar. E'ye ne kadar mutsuzluk vermişse, huzursuzluk vermişse o mutsuzluğu ve huzursuzluğu kendisi de yaşar. F'ye ne kadar mutsuzluk vermişse, huzursuzluk vermişse onu aynen o da yaşar. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları değişmiyor. Kanunları koymuş. Emirlerim diyor Allah Teala başka insanları mutlu etmek istikametindedir. Bunu yaparsanız etrafınızda birçok insan olacağı cennetle onların toplamına hepsine birden verebildiğiniz bütün mutlulukların toplamı kadar siz diyor mutlu olursunuz. Bu büyük bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Bu daha çok sevilmenizi sağlayan ve asıl önemli konu daha çok mutlu olmanızı sağlayan Allah'ın dizaynıdır. Onun için Allah Teala'nın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri söylemesi, bütün insanların başkalarını mutlu edecek davranışları kendilerine hedef edinmeleri boşuna bir olgu değildir. Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de, Kur'an-ı Kerim de. Üç kitapta 7 safa ve 4 teslimi ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Öyleyse yapacağınız şey böyle değil mi? Etrafınızda her zaman insanlar var. Onları mutlu etmek her zaman elinizde. Ne kadar mutlu ederseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Ne ka küfte, o ka ekmek. Allah Teala hepinizi mutlu kılmak istiyor. Ve bunu kanunlaştırmış. Siz başkalarına mutluluk verin ve mutlu olun diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek hedefe ulaşmamız bu minval üzere gerçekleşti. Mutlu edin, mutlu olun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
Mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adındaki programımıza tekrar hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd eder, şükrederiz ki muhterem hocamızla ve sizlerle birlikte olmayı nasip kıldı. Bugünkü konumuz ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür hurafesi. Bu konuyla ilgili her zaman olduğu gibi muhterem hocamız yine bizlere Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu açıklayarak merak ettiğimiz suallerimize cevap verecek. Bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hamd eder şükrederiz. Sen de iyisin inşallah.
0: Hamd eder şükrederiz muhterem hocam. Bugünkü konumuz inşallah ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür hurafesi.
1: İnşallah.
0: Muhterem hocam pek çok insan ruhun insana hayat verdiğini, ruh vücuttan çıkarsa kişinin öleceğini düşünüyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor muhterem hocam?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Kur'an'ın lafzı ve yedi ruhu programında bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman en şerefli varlık olan insanın üç vücut ve serbest irade ile hayatını yaşadığını görüyoruz. Ve fizik beden bu zahiri aleme ait olan insanın kalıbı. Bu kalıbın içerisinde fizik bedenimiz hem ruh için bir mekan hem nefs için bir mekan. Yani ne nefs bize hayat veriyor ne ruh da bize hayat veriyor. Nefs fizik bedende rahine ama üç şekilde vücuttan ayrılabilir. Eğer nefsin vücuttan ayrılması ölüm olsaydı Allah-u Teala bunu söylerdi. Nefs hangi halde vücuttan ayrılabilir? Bir, bayılma halinde nefs vücuttan ayrılabilir. Bu ölüm değildir. İki, uyku halinde nefs vücuttan ayrılabilir. Bu da bir ölüm değildir. Bir de üçüncü şekil, hakikaten ölümle de nefs vücuttan ayrılıyor. Şimdi gelelim ruha. Ruh da üç şekilde vücuttan ayrılabiliyor. Bir, ölümle ruhun vücuttan ayrılması. İki, günah işlendiği zaman ruhumuzun vücuttan ayrılması. Üç, Allah'a ulaşmak üzere ruhumuzun vücuttan ayrılması. Öyleyse fizik beden, ruh ve nefs için mekan, nefs içinde, ruh içinde nefsin bedenden ayrılmasının ilk iki hali bir ölüm değildir. Bayılma halinde ve uyku halinde nefsin vücuttan ayrıldığını ama kişinin ölmediğini Rabbimiz beyan ediyor. Belki de nefsin, hadi bayılma da çok bir istinayi diyorum, kabul edelim. Nefsin uyku halinde bizden ayrıldığını açıklayan ayet-i kerime Zümer 42. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesi açıkça burada bildiriyor. Ruhumuzun ölüm dışında ölümle elbette ruhumuz bizden ayrılıyor. Ama ruhun ölüm dışında bizden ayrılması iki şekilde gerçekleşiyor. Bir, günahı işlediğimiz an. İki, Allah'a ulaşmak üzere mürşidimize tabi olduğumuz an. Allah-u Teala bunu en güzel biçimde Ahzab suresinin 73. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Dikkatle bakın. Münafık erkeklerle münafık kadınları, müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırmak için. Münafık erkekler ve münafık kadınlar ikinci fıska düşenler. Müşrik erkeklerle müşrik kadınlar birinci fıska yaranlar. Bu fıskta olan insanlar her halükarda günah işlemeleri halinde ne yapıyor? Ruh vücuttan ayrılıyor, başımızın üzerinde yer alıyor ve bitiminden sonra, o günahın işleminin bitiminden sonra ruh nefse azap ediyor. Öyleyse fizik beden ve nefsin birlikte işlediği günahta ruh vücutta olmamasına rağmen kişi ölmüyor. Öbür taraftan yine ikinci şekil olarak ölümün dışındaki ruhun vücuttan ayrılması tövbenin kabulü. Ahzab 73 وَيَتُبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkeklerle mümin kadınların da tövbesini kabul etmek üzere. Bu ne zaman gerçekleşiyor? Bunu da Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 193. ayet-i kerimesinde ebrar ile mütevaffa olduğu zaman. Bakın اِنَّ سَمَيْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِ الْاِيمَانِ اَنْ آمَنَا بِرَبِّكُمْ فَاَمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا. İşte burası günahları mahvim. وَكَفِرْ عَنْ سَيَّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ. Ebrarla mütevaffa olmak. Ebrarla kişi mütevaffa olduğu zaman tövbe kabul ediliyor. Bu noktada ruh vücuttan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu iki halin de ruhun vücuttan ayrılması noktasında hiç kimsenin ölmediğini. Öyleyse ruh bize hayat verir. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır. Olayı tamamen bir safsata, bir hürafe, Kur'an'a muhalif olan bir şeytani tuzaktır. Hayatı bize veren Allah'tır. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde öldüren de biziz, hayatı veren de biziz. Öyleyse hayatı veren de Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Ne ruh bize hayat veriyor, ne de nefs bize hayat veriyor. Bize hayatı veren Allah'tır, bizi öldüren de Allah'tır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, emanet olan ruhun bizlerdeki fonksiyonu nelerdir Muhterem Hocam?
1: Ruh yapısında 19 tane haslet var. Bu 19 haslet sebebiyle ruhun bütün talepleri Allah'ın talebidir. Yapısında 19 tane haslet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir yapıya sahiptir. Yani nefsimiz daimi zikre ulaşsaydı 19 faziletin sahibi olacaktı. Ruh bize üfürüldüğü zaman 19 faziletin sahibi. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olsaydı Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olacaktı. Ruh zaten o standardın sahibi. Yani fizik vücut, nefs birlikte negatif kutbu ifade ediyor, ruh da pozitif kutbu ifade ediyor. Dolayısıyla başlangıç noktasında bizdeki emanetin görevi fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul etmek, nefsi de yedi kademe de tesir etmek. Ne olacak, nasıl gerçekleşecek bu? Sadece ruhun talebi bir dilekle. Evet. Kişi ruhun talebine uyduğu zaman ama neyle? Kalben. Nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. %100 karanlık. Ama irade de afetlere karşı koyan güç. İradeyle bu talebin sahibi olduğu an bu dilek kalbe girmiştir. Bu dilek kalbe girdiği zaman Allah Teala o kişide rahim esmasıyla tecelli ediyor ve 7 furkanın sahibi kılıyor. 7 furkanın sahibi olan kişi Allah'a kul olmuştur. Allah'a kul olan kişi Allah Teala daha sonra ne yapıyor? Daha sonra 7 tane kalp şartının sahibi kılıyor. Yani demek ki ruhun talebi evvela fizik vücutta bir değişimi vücuda getiriyor. Yani şöyle söyleyelim. 7 kademede nefs teskiye olmadığı takdirde ruh gök katlarında yükselmiyor. Kişi 7 furkanın sahibi olmadığı takdirde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olamıyor. Dolayısıyla evvel emirde Allah Teala'nın bizde vücuda getirmek istediği şey ne? وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. O zaman tağuta kul olmaktan iştinab eden, neyle iştinab ediyor? Ruhun talebiyle. Allah'a ulaşmayı diliyor. Ruh aklı ikna ediyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala da Rahim esmasıyla tecelli ediyor. O kişiyi 7 furkanın sahibi kılıyor. Ama 7 furkanın sahibi olan bu kişi şeytana kul olmaktan kaçınan birisidir. Kaçınıyor. Henüz Allah'a kul olabilmiş mi? Değil. Allah'a kul olabilmesi için

0: örneğin ruha iyi ruh, kötü ruh diyorlar. Üç vücutu insanı bir kere daha anlatır mısın?
1: Tabii. Bir kere Allah'ın en şerefli varlığı insan. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim ile başlayalım ve bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin sahibiyiz. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan, doktorların ihtisas alanı. Bir fizik bedenin sahibiyiz. Bu, evet, bu fizik beden gördüğünüz gibi bütün doktorlar bu fizik beden üzerinde ihtisas sahibidirler. Ama insanoğlu, kadın olsun, erkek olsun sadece fizik bedenden ibaret, biyolojik bedenden ibaret bir varlık değil. Mesela psikologlar insanı şöyle tarif ediyorlar. İnsan biyo-psiko-sosyal bir varlık. Sosyal tarafı ruhu belirliyor. Psikolojik tarafı nefsi belirliyor. Biyolojik tarafı fizik bedeni. Biyo-psiko-sosyal bir varlık. Şimdi gelelim Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde. وَالنَّفْسِنُ وَمَا سَوَاهَا Biz insanı bir nefse dizayn ettik. O zaman ana rahmi insanın biyo-psiko tarafını ifade ediyor. Ama dünyaya geldiği zaman ona Allah-u Teala ruhundan üfürüyor. Böylece en şerefli varlık olan insan üç vücut ve serbest irade ile hayata başlıyor. Evet, üç vücut ve serbest irade ile o kişi hayatı yaşıyor. Ruhumuz Allah'ın bizde bir emaneti. Allah-u Teala ruhun bir emanet olduğunu ifade ediyor. 19 tane hasletle mücehez Allah'ın emrinden. Ama Allah-u Teala ruhumuzun da Allah'a teslimini istiyor. Ruhumuzun vücuttan ayrılıp sirat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle hidayeti yaşayarak Allah'a teslim olması, fizik uydun şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kurulması, nefsin de 7 kademede tezki olmasını gerektiriyor. Nitekim bu 7-8 aylık süre içerisinde bu gerçekleşiyor. Ve gerçekten Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri açıkça bunu ifade ediyor. Ey mutmain olan nefs! Demek ki sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak tezkiye ol. Nefs tezkiye olduğu zaman irci ila rabbiki, ey ruh sen de Rabbine rücu et. Ruh Rabbine rücu ettiği zaman ey fizik vücut sen de Allah'ın kulları arasına gir. Böylece nefsin 7 kademede tezkiye olması, ruhun 7 tane gök katı yükselip Allah'ın zatına ulaşması, fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması gerçekleşiyor. Arkasından ne oluyor? Arkasından cennetime gir. Bu cennet olayı 3. kat cenneti ifade ediyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, ırcî emrini ölüm olarak algılıyorlar. Bu da bir hurafe. Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesindeki Rabbimize geri dönüşü açıklar mısınız?
1: Yani bir kere ırcî emrinin ölüm olayı olması söz konusu değil. Çünkü Allah-u Teala burada bize emrediyor. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması bizim irademizle gerçekleşmiyor. Kader tartında gerçekleşiyor. Şöyle söyleyelim. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesindeki İlâ rabbikim turcaun. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Öbür taraftan Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi ve Bakara 46. Şimdi dikkatle bakın. Secde 11'deki ölümle Allah-u Teala'ya rücu döndürülmektir. Bizim irademiz devrede değildir. Bu kader tahtında gerçekleşiyor. Vazifeli melekler bizim ruhumuzu Allah'a götürüyorlar. Ama hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması irademizle gerçekleşen bir durumdur. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهَ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Onlar Rablerine mülaki olmayı dileyenlerdir. Ve onlar Rablerine rücu edenlerdir. Yani dünya hayatındayken ulaşanlardır. Öyleyse kişi iradesini kullanıyor burada. Bakara 156'da da irade söz konusu. Raci'un fiili kişinin bizzat hayat

0: hayattayken Allah'a iradesiyle dönmeyi ifade ediyor. Halbuki ölümle olan dönme tircaundur. Döndürülmektir. Dönmek değildir. Bir iradeli dönüş var, bir de gayri iradi dönüş var. Allah Teala bizden irademizi kullanarak dönmemizi istiyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Enam 36, Bakara 18 ve Mü'min 60. ayet-i kerimesine göre engelleri olan insanların Allah'a dönemeyeceklerini açıklıyor Allah Teala. Bu engelleri açıklar mısınız hocam?
0: Evet. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan asla hayattayken ruhu Allah'a dönmez. Onlar sağırdırlar, onlar dilsizdirler, onlar kördürler. Veya onlar sağırdırlar, onlar kördürler, sümmün sağırdırlar, bükmün dilsizdirler, ümmün kördürler, artık onlar dönemezler. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجَلْ اِذِنِي وَالْمَوْتَ يَبْعَسُمُ اللّٰهُ سُمَّ اِلَيْنِ يُرْجَعُونَ Allah ölüleri diriltecek ve sonra onlar Allah'a döndürülür. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bu konuyla ilgili sokak röportajımız var. İnşallah. İnşallah.
2: Ruh deyince ne aklınıza geliyor? Ruh sizce nasıl bir varlık?
3: Ruh, insanlar ölünce ruhu şey yapar yani, ben öyle biliyorum onu.
4: Ölüm geliyor.
5: İnsanın psikolojisi, insanın sağlığı,
4: özgürlük.
2: Ruh deyince böyle nurani bir varlık gibi bir şey aklıma geliyor. Yani bedene giren ve bedenine şekil bulan bir varlık.
6: Yani bu dünyadan sonraki hayat geliyor aklımıza.
2: Peki ruhumuz vücudumuzdan çıkarsa insan ölür mü?
3: Yaşamaz. İnsan öldüğü zaman ruhları akşam ezanı yatsıdan sonra dolaşır yani ruh.
2: Kişi ölmez. Sadece bedeni bedenden çıkmış olur. Beden ölmüş olur ama insan ruhu sonsuza kadar yaşar.
4: Ama gökyüzüne çıkacak derler. İşte ne bileyim uçacak derler.
5: Ruh bedenden çıkınca insanın yaşaması mümkün değil. Zaten insanı yaşatan ruhtur.
2: Şimdi nefs hakkında ne biliyorsun?
7: Nefs insanın iyi ve kötü düşünceleridir.
8: İnsanın istekleri, arzuları.
2: Ruhun sizce günahla bir alakası var mı? Ruh günah işler mi?
9: İşler.
3: Ruh günah işlemez, nefs işler.
5: Meleki ruh vardır. İnsanı meleklerin yönlendirmeye sevk ettiği. Bir de şeytani ruh vardır. Şeytanın galip geldiği.
6: Günah nefisle alakalı olan bir şeydir.
4: İnsanlar işte buna şeytan naletine kafasını kaldıramıyor. Bazı şeylere düşüyor. Sensör nefsine yeniliyor.
2: Allah ruhun dünya hayatını yaşarken kendisine döndürülmesini istiyor. Hani ermiş evliyalar vardır ya.
7: Evet.
2: Ruha Kur'an-ı Kerim'de Rabbine geri dön, ulaş, ona sığın, ona sarıl gibi emirler vermiş. Siz ruhun Allah'a ulaşmasını hiç duydunuz mu? Yaşamak ister miydiniz?
7: Yani zaten ölümle beraber ruh ister istemez Allah'a ulaşacak. Bu bilinen bir şey, okunan bir şey. İnancı olan insan zaten buna inanır. Bizim de elhamdülillah inancımız sonsuz.
2: Peki ölmeden evvel ulaşmasını istiyor Allah?
7: Ya ölmeden Rabbim istiyorsa bunu alır yani.
2: Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölün demiş ya.
10: Aşk, Yunus Emre'nin yaşadığı gibi aşk yaşamak. Yani kendini Allah'a adamak, ibadet etmek, onun ötesine geçmek.
2: Evliya olmak ister miydiniz?
4: Gönlümde istiyorum, yaşamak da istiyorum ama onu ne desem boş olur.
5: Tabii ki. Keşke yaşayabilsek. Yani yaşıyor musunuz derken tabii o noktaya gelemedik yani.
7: Kim istemez? En büyük mutluluktur bu zaten insan için. Şu durumda zor. Çünkü ahir zamandayız şu an, zor.
2: Siz ister miydiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak?
10: Tabii ki. Kim istemez?
3: O benim elimde olan, o Allah'tan kulların arasında bir şey, öyle bir şey de demek günahtır. Öyle bir şey söyleyemem.
2: Sizin ermiş bir evliya olmanız için düşünün ki bir Allah dostu.
4: Ah. Lütfen. Çok derine giriyorsunuz.
2: Ama tek bir şey söyleyeceğim. Allah'ın sizden istediği kalpten bir dilek dilemeniz. Ruhunu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi senin dostun olmayı istiyorum diye. Bu duanız kalpten olursa Allah sizi evliya yapacak. Ne düşünüyorsunuz?
4: Vah. O çok zor.
7: Bir anda olacakmış olduğunu düşünmüyorum. Bu insanların yaşama ve yaşantısıyla alakalı bir şey. Sen sonuçta bir dilekle bu iş olacağını düşünmüyorum açıkçası.
10: Ya dilemek kolay ama gerisini getirmek zor.
9: Hazır hissetmiyorum. Evet, öyle söyleyeyim aslında. Yalan konuşmaya gerek yok.
6: Zaten her şey gönülden, kalpten oluyor. Maddeyle değil de içeriden istemek lazım. Yani insanın için istemesi lazım. Bütün güzellikleri.
10: Ya sen Allah'tan ne istersen veriyor gerçekten. Ben maneviyat istersen maneviyat verir. Maddiyat istersen maddiyat verir. O senin seçimine bağlı. Vereceğini biliyorsun. Onun üzerine davranırsan, yaparsan elde edersin.
9: Yani yarım işten yana değilim ben. Yani tam teslimiyetten yanayım ben.
5: Kalpten elbette ki bizim duamız salih kullardan olma yönünde.
3: Evli olman için evliyanın yaptığı görevlerin hepsini yapman lazım. Onlar hiçbirini yapamazsa evli olamazsın. Evliya, yani sıralan olan bir insanlar evli asla olamaz.
10: Ama kimin için ne olduğunu Allah bilir. Belki görüntümüz böyledir ama içimizi Allah bilir yani.
1: Mıtıram Hocam, izledik izleyicilerimizin konuşmalarını, suallerini. Bir dilekle evliya olunur mu sorusuna olunuyor diye söyledi kardeşimiz. Bir dilekle çok zor olmaz, gereğini gerisini yapmak gerekir dedi. Bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Bir dilekle Allah-u Teala herkesi kendisine dost kılıyor. Çünkü Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah-u Teala'nın kuldan istediği sadece bir kalbi dilek. Dikkatle bakın, başlangıç noktasında bütün insanlar delalettele. اَنَّ اللّٰهَ يُدِلِّ مَنْ يَشَعُ. Ama Allah dilediğini delalette bırakıyor. وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنَا. Ve dilediğini de kendisine ulaştırıyor. Öyleyse kişiyi evliya kılan Allah'tır. Sadece o kişinin evliya olmayı, veli olmayı Allah'tan istemesi gerekir. Onun vazifesi sadece bu. Geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Bütün insanların kalbine devamlı Allah bakıyor. O kalpte Allah'a ulaşma dileği varsa ondan sonrası ona ait değil. Ondan sonrası tamamen Allah'a aittir. Onun için velilik bir dilektir. Sadece kişi veli olmayı dileyecek. Geri kalan 7 furkanı Allah verecek. 12 tane ihsanı Allah ona verecek. Mürşidi Allah ona gösterecek. 7 nimeti Allah ona verecek. Onun nefsini 7 kademe de Allah tezkiye edecek. 7 vakit namazı Allah ona sevdirecek. Bütün oruçları Allah ona kolaylaştıracak. Zekatı Allah ona verdirecek. Yani veli olmak için, o kalbi dileğin dışında veli olmak için gerekli olan fizik ve fizik ötesi bütün şartları Allah üzerine alıyor, garanti ediyor. Dikkatle bakın. Yudilli men yeşav. Bakıyor kalbine, bir talep yok. Onu bırakıyor kendi haline. Ve yehti ileyhi men enab. Bakıyor kalbine, ulaşma dileği var. Onu da kendisine ulaştırıyor. Öyleyse velilik bir dilektir. Bizi Allah'a veli kılan da Allah'tır. Sadece biz veli olmayı diliyoruz Allah Teala'dan. Yine Şura 13. Ve yehti ileyhi men yunib. Yine yehti ileyhi. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırıyor ama ruhumuzun Allah'a ulaşması için Allah bizden ne istiyor? Men yunib. Yunib olmayı, dilemeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi bizden istiyor. Biz irademizi kullanıp dileyeceğiz. Geri kalan ruhumuzun Allah'a ulaşması tamamen Allah'a ait. Şimdi bu iki ayet-i kerimeyle birlikte üç vücutlu slaytımızı gösterelim. Dikkatle bakın. Şura 13. Yehti ileyhi men yunib. Rad 27. Yehti ileyhi men enab. Şimdi üç vücut ve serbest irade ile mücehaziz. Allah-u Teala bizden ne istiyor? İrademizle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İrade demek istemek demektir. Yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı isteyeceğiz. Sadece bize düşen vazife bu. Ama iradeyle isteyeceğiz. İrade de nefsin afetlerine karşı koyan güç olduğuna göre iradeyle bunu istemek kalpten istemek demektir. Mesela irademiz devrede değilse dilden isteyebiliriz. Ama dilden istediğimiz kalpte yoktur. İradeyle talep ettiklerimiz kalpte vardır. Biz irademizle bunu isteyeceğiz. Ondan geri kalanını Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Mesela bakın Yunus ne diyor? Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı. Eğer bir gönül yıkar ise. Gönlü yıkan kimdir? İradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişidir. Yine gölün çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan mesuttu. Eğer bir gönül yapar ise. Gönül yapan kişi kimdir? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. Gönül kıran kişi kimdir? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi. Öyleyse tamamen irademizi kullanarak ruhumuzu Allah'a ulaştırmak isteyebiliriz, istemeyebiliriz. İstemediğimiz takdirde Allah bizi delalette bırakıyor, gideceğimiz yer cehennem. İstediğimiz zaman Allah ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Fizik vücudun şeytana korumaktan kurtulması, Allah'a kul olması, nefsin yedi kademedeki tezkiyesi, vasıta emirler bunlar hepsini Allah'a gerçekleştiriyor. Öyleyse bir kul Allah'a veli olmak istiyorsa sadece Allah kendisine ne istiyor? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesini, istemesini istiyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, ruh deyince izleyicilerimiz ölüm akıllarına geliyor, ahiret hayatı akıllarına geliyor ve bazı insanlar, birçok insanda ahiret hayatını ruh ile yaşayacağını düşünüyor. Bize bu konu hakkında bilgi verir misin?
0: Hayır, ruh Allah'ın bizde bir emaneti. Gerçekten ahiret hayatı ruhun Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Eğer kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse yaşayacağı hayat hep dünya hayatıdır. O kişi ahiret hayatından gafildir. Mesela İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا مُنَ بِالْآخِرَةِ Yani ahirette inanmayan kişi, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayan kişinin baş gözünde icabın mesture, kulaklarında vakra, kalbinde ekinet var. Onu koyuyor Allah Teala. Niçin? Ulaşmayı dilemediği için. Ulaşmayı dilemeyen kişi ahiret hayatına iman etmeyen kişidir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Kutlu Hocam, günümüzde yanlış kullanılan bir kavramdan birisi de şöyle, ruh hastalıkları diye bir şeylerden bahsediyorlar. Ruhun hasta olduğunu düşünüyorlar. Hatta bu konuyla ilgili hastaneler de var, ruh hastalıkları hastanesi. Ruh hasta olabilir mi? Böyle bir şey yok.
0: Hayır. Hasta olan nefstir. Zaten bir bedensel doktorlar var. Psikologların dışında bütün doktorlar beden üzerinde ihtisas yaparlar. Psikologlar da nefs üzerinde ihtisas sahibidirler. Yani nefs 19 hastalığın sahibidir. Asla ruh değil. Mesela beraberce bakalım kaç tane ayet-i kerime bunu da bir ayetler silsilesi içerisinde. Yani nefs hastalıkların şifaya kavuşmasını Allah Teala 6 ayette dile getiriyor. Bir tanesi Tövbe suresinin 14. ayet-i kerimesi. Bir tanesi Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesi. Bir tanesi İsra suresinin 82. ayet-i kerimesi. Bir tanesi Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesi. Bir tanesi Şuara suresinin 80. ayet-i kerimesi. Oradan itibaren başlayalım. Evet, 80. ayet-i kerimesi. 5. ayet-i kerime. 6.sı da Fussilet 44. Öyleyse görüyoruz ki 6 tane ayet-i kerime nefs hastalıklarının şifasını ifade ediyor. Mesela dikkatle bakın. İza merittu fehuve yeşfin. Hastalandığım zaman bana şifa veren kimdir? Allah'tır. Yine Nahl 68'de Bariya Arya vahyetti ki insanlar için şifalı olan balı üret diye. Ve bu ikisi de nedir? İkisi de fizik beden hastalığıyla alakalı. Ama geri kalan 4 tane ayet-i kerime nedir onlar? Tövbe suresinin İki tanesi fizik beden hastalığıyla alakalı. 4 tanesi de nefs hastalığıyla alakalı. Nefs hastalıklarını gerektiren Tövbe suresinin 14. ayet-i kerimesi 1. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesi 2. Tövbe 14. Yunus 57. Tövbe 14'ten evvel, 14'ten sonra Yunus 57. Yunus 57. Evet, ve Fusilet 44. Hayır. Tövbe 14, Yunus 57, İsra 82. Evet. 4 ayet-i kerimede nefs hastalıklığıyla alakalı. Yunus 57'de şifa lima fi suduri yeşfi sudurekum. Tövbe suresinin 14. ayet-i kerimesi. İsra 81 yine aynı şekilde Kur'an'ın şifa olduğu. Fusilet 44'te amin onun için. Yani bu 4 ayet-i kerime nefs hastalıklarının şifası için Kur'an'ın varlığı söz konusu. Hasta olan nefsimizdir. Hasta olan asla ruh değil. Hasta olan, hastalanan fizik bedenimizdir. Ama ruhun hastalanması söz konusu değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz ruh kesinlikle ölmez. Ölücü değildir. Fakat fizik vücudun içinden çıktığı zaman fizik vücut mutlaka ölür diye bir iddianın sahibi. Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda?
0: Bu doğru değil. Allah Teala ruhun bir emanet olduğunu Ahzab 72'de zikrediyor. Bu emanetin günahın işlenmesi ve ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere tövbenin kabulüyle her iki halde de vücuttan ayrılır ama kişi ölmüyor. Ahzab 73. Günahı işleyen fizik, beden ve nefstir. Günahı işleyen fizik, beden, nefs günah işlediği zaman ruh vücuttan ayrılıp başımızın üzerinde şahit oluyor. Bitiminden sonra nefsin işlediği günah miktarı kadar ruh nefse azap ediyor. Halk arasında bu azabın adı vicdan azabı. Ama ikinci bir şekilde ruh vücuttan ayrılıp kişinin ölmediği hal, 12 tane insanla mürşidine tabi olup tövbesinin kabul edildiği noktada yine ruh vücuttan ayrılıyor, yine kişi ölmüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz kişi ölünce ruh akşam ezanından sonra gezer, yatsıya kadar devam eder, gökyüzüne çıkar, iner diye söyledi. Bu konuda bilgi verir misin?
0: Neyi anlamadım?
1: Bir izleyicimiz kişi öldükten sonra ruhu akşam ezanından sonra gezer, yatsıya da devam eder. Hayır,
0: bunlar hepsi hürafe.
1: Gökyüzüne çıkar diye
0: söylüyor. Hayır, hürafe. Çünkü Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde açıkça Allah-u Teala ifade ediyor. قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ وُكِرَ بِكُمْ سُمَا اِلَانَ تُرْجَعُونَ Vazifeli olan melek, ölüm melekleri kişi mütevaffa kılıyor. Bu ölen kişi cehennemlik olabilir, bu ölen kişi cennetlik olabilir. Ölen kişi cehennemlikse vazifeli melekler bakın, Nas suresinin 28. ayet-i kerimesinde nasıl öldürüyorlar onu. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمُ اَنْفُسُمْ فَاَلْقَوْ السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُوا مِنْ سُوءٍ Ben bir şey yapmıyordum. Hayır, senin Allah ne kötü şeyler yaptığını en iyi bilendir diyor. Ama ölen kişi cennetlikse Nahl suresinin 32. ayet-i kerimesi ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفُوا الْمَلَائِكَةِ طَيِّب۪ينَ يَقُولُنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Hemen anında onu cennetine alıyor. Eğer kişi tayyiplerdense, öbürü ise zalimlerdense durumu bu. Ama ölüm sırasında ruhun gezdiğine dair bir şey yok. Vazifeli melekler alıyorlar, emaneti Allah-u Teala'ya götürüyorlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bu sualle bağlantılı olarak ruh gezer derken bazı insanlar ruh çağırmadan bahsediyorlar. Buna da inanmışlar. Toplanıp ruh çağırıyorlar.
0: O böyle ruh bir şey... çağırma olayı, o da bir safsata. Çağrılan ruh değil, süfli cinlerdir. Okunan dualardaki zaten ruh çağırma seansları şeytanın öğretisi altında gerçekleşiyor. Bu zünmani izinler, istidraçların hepsi şeytanların öğrettiğidir. Şeytanlar bir şeyler okuyorlar, onlara öğretiyorlar ve o noktada onlara ulaşan ruh değil, ruh Allah'ın emrinden gelen süfli cinlerdir. Onlar da süfli cinleri ruh zannediyorlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, İsra 85'e göre ruhun Allah'ın emrinde olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'ın emrinde olan ruh günah işlemez hiçbir şekilde diyebilir miyiz?
0: Aynen öyle. Çünkü 19 tane hasretle mücehaz, hasretle mücehaz olan bir ruhun günah işlemesi mümkün değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Yine bir izleyicimiz muhterem hocam, meleki ruh vardır, şeytani ruh vardır. Eğer kişi sevap işlerse meleki ruhuyla, günah işlerse şeytani ruhuyla diye bir cümle söyledi.
0: O şeytani ruh nefse söylüyor. Gerçekten eski insanlar nefse de ruh demişler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın nefse ruh dediğine dair bir ayet yok. Allah nefse nefs diyor, ruha da ruh diyor. Yani nefsin ruh istikametinde kullandığına dair bir tek ayet yok. Mesela şu anda ruhla nefs arasında birbirinden farklı 12 tane özellik var. Kardeşlerimiz göstersinler. Ekranda yansıtalım. Evet, bakın, nefs seva edilmiştir. Berza aleminin varlığıdır, seva edilmiştir. Ama ruh bize üfürülmüştür Allah-u Teala'dan. 2. Nefs teskiye olmakla, yani temizlenmekle vazifelidir. Ama ruhun temizlenmekle bir alakası yoktur. Allah-u Teala'nın emrindendir. Allah'a dön emriyle vazifelidir. Üçüncü olarak, nefs ahsen değildir. Nefsi emmaredir. Mesela belki nefs başlangıçta ahsen değildir olayı da, nefsi emmaredir demek. Ahsen değildir, nefsi emmaredir. Ruh ise ahsendir. Allah'ın emrindendir. Dördüncü olarak, nefs 19 tane afette mücehazdir, ruh 19 tane hasretle mücehaz. Birbirinin yanına geçmesi imkansız. Beşinci olarak, nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Altı, nefs berzah alemine aittir, ruh emri alemindendir. Yedi, nefs azap görür, ruh azap eder. Sekiz, nefs şer işler, zulmeder, ruh asla şer işlemez, zulmetmez. Dokuz, nefs cennet veya cehenneme gider, ruhun cennet veya cehennemle bir alakası yok, Allah'ın zatına döner. 10. Nefs serbest irade, cüz'i iradeyle iş yapar, ruhun serbest iradesi yok, Allah'ın emrindendir. 11. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır, ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. 12. Nefs çift yönlü değişebilir, ahsen olabilir, nefsi emal eder ama ahsen olabilir, ruh tek yönlüdür. Hiçbir zaman negatif istikamette değişmesi mümkün değil. Öyleyse ruhla nefs arasında ayetler itibariyle birbirinden farklı tam 12 tane özelliğe sahip. Kardeşlerimizin söylediği de buna uymuyor. Allah razı olsun.
1: Turan hocam, bir izleyicimiz elhamdülillah Müslümanız. Ruh ölünce kişinin Allah'a ulaşır diye söyledi. Bu inançlar bakımından başka kişilerin nelere inanması lazım Turan hocam?
0: Bir, kişinin Allah'a inanması lazım. İki, ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasına inanması lazım. 3. Farz olduğuna inanması lazım. 4. Kendisinin de bunu istemesi gerekir. Bu 4 özelliğin sahibi olan kişi takva sahibidir. Bu 4 özellik yoksa o kişi asla Allah'a inanabilir ama takva sahibi değildir. Allah-u Teala da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz takva sahibi mümin kurtuluştadır diyor. Yani sadece mümin olmak, İnanç itibariyle mümin olmak yetmiyor. İnanç itibariyle mümin olan kişinin takva sahibi olması gerekir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz ölmeden önce ölmeyi Yunus Emre Hazretleri gibi ibadetlerin ötesine geçmemiz lazım. Aşk ile olması lazım diye söyledi muhterem hocam.
0: Bu bir dilektir. Ölmeden ölmek herkese farz kılmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek ölmeden evvel ölmeyi ifade ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz evliya olmak bir dilekle olmaz, bu yaşantımızın ahsen oluşuyla ilgilidir dedi. Yani bir dilekle böyle bir şeye inanmıyorum dedi.
0: İnanmıyorsa o kişi, hayatı boyunca buna inanmayan kişi Kur'an kursağından geçmeyen birisidir. O hayatı boyunca alayetlerden gafil olan birisi kalır. Ne diyor bir daha söyle?
1: Evliya olmak bir dilekle olmaz, yani böyle bir şey
0: olmaz diyorsa Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi evliya bir dilekle olmaz kişinin akıbetini ifade ediyor. Evliya bir dilekle olmaz diyen bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatından razı, ayetlerden gafil, varacağı yer cehennem. Bu kadar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir tek dilekle dilemeyi dileriz ancak gerisini getirmek lazım. Buna ben kendimi hazret hissetmiyorum diyor. Bu isteği
0: kendisi yapmayacak. Allah ona yaptıracak. Yani kalben dilemeyi Allah Teala görev olarak kula veriyor. Ondan sonra geri kalan, lüzumlu olan ne varsa Allah garanti ediyor. Kendini hazır etmiyor. Allah seni hazırlayacak. Allah seni hazırlamasına hiç Allah'a güvenmiyor musun? Allah diyor ki ben seni hazırlayacağım diyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Yine muhterem hocam, bir izleyicimiz bizim dualarımız hep salih kullar gibi olmak istiyoruz diye dua ediyoruz diyorlar. Salih kul olmak için ne yapmalar lazım?
0: Güzel de dilden salih kul olmak istiyorsun ama kalpten salih kul olmak giriş kapısı bir kalbi dile ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemekten geçer. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan bir insan değil 100 yıl, 100 milyon yıl yaşasa salih kul olamaz, kapısından bile geçemez. Dilden dilemek ayrıdır, kalpten dilemek ayrıdır. Dilden dilemek Allah katına bir kıymet ifade etmez. Bakın, dikkatle bakın. Dilden dileyenlerin durumu, kalpten dileyenlerin durumu. Belki ona daha evvel bir ayet-i kerime söylemiştim. Ali İmran suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 167. ayet-i kerimesi. Dilden dileyenler ile kalpten dileyen. Dilden dileyenler imana, imandan ziyade küfre yakındırlar. Bakın. يَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَفَقُوا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Gelin Allah yolunda kıtal edin deyince لَوْ نَعْلَمُوا Bilseydik zaten kıtal ederdik. Biz size tabi olurduk. Allah Teala diyor ki o gün o sözü söyledikleri zaman هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَيْزِنْ اَخْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِمَانِ İmandan çok bugün bunu söyleyen kişi nereye yakındır? Küfre yakındır. يَقْلُونَ بِأَفْوَاهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Bakın. Yani dili ağzıyla söylüyor ama kalbiyle kesinlikle bu ağzıyla söylediği söz kalbinde yok. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz, bakmayın bizim şeklimize, kıyafetimize. Allah bizim içimizi biliyor. Belki bir gün evliya oluruz, kim bilir dedi. Allah'ın kalbe nazar etmesi nasıl olur muhterem hocam?
0: Her saniye her an zaten Allah Teala kalbe nazar eder. Ayet-i kerime gayet açık. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ سُدُورٍ Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır ama burası çok önemli. اَنَّ اللّٰهَ شُفَسِ Allah, عَلِيمٌ بِذَاتِ سُدُورٍ Kalpte olanı bilendir diyor. Her saniye bilendir. Dolayısıyla o talep onun kalbine girdiyse Allah biliyor ve hemen Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Kalbe baktığı zaman o talep yoksa Allah Teala biliyor, onu delalette bırakıyor. Bu talebin olacağı güne kadar Allah Rahim esmasıyla tecelli etmiyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Kehf 110, Yunus 7 ve Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı dilemekten bahsediyor. Bu 3 ayet-i kerimeyi açıklayabilir misin muhterem hocam?
0: Kehf 110, Yunus 7
1: ve Ankebut 5.
0: Evet. Şimdi Yunus 7'de ulaşmayı dilemeyenlerin ayetlerden gafil oldukları, gidecekleri yerin cehennem olduğu zikrediliyor. Ama Ankebut 5'te ise Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka ruhlarını Allah kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Kehf 110'da da kul enema ene beşerim mislukum ben de sizin gibi beşerim yuha ileyye Allah bana vahidun ilahkum vahid ilahun vahid ilahın istekbilatın Men kâne yercu liqâ rabbi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse felyâmel amele sâlihân. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse mürşidine tabi olsun. Çünkü salih amel işlemek mürşidine tabi. Ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olsun. Mürşidine tabi olan bir insanın da ruhunu Allah'a ulaştırmaması mümkün değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz Allah'a ulaşmayı dilemese, çeşitli ibadetler yapsa, bununla cennete gideceğini düşünüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete gitmesi mümkün olur mu?
0: Hayır, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah razı olsun. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, mürşitsiz Allah'a ulaşabilir miyiz? Yani ruh Allah'a ulaşabilir mi?
0: Mürşitsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yani mürşitsiz hidayet yoktur, mürşitsiz teslimiyet de yoktur. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, insanlar mürşitlerini nasıl bulabilirler acaba?
0: Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insan, Allah Teala o kişiyi 12 tane ihsanın sahibi kılar ve Maide 35, Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimesi Maide 35'te Allah Teala ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa mürşidinizi vesileyi Allah'tan isteyin. Nasıl isteyeceğiz? Bakara 45-46 ve estaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ lil-hâşiîn. Yani hem namazla hem de sabırla mürşidinizi Allah'tan isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّنَّ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّ مِلَا اِرَاجُونَ O huşu sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyen ve mutlaka 12 tane insanla mürşidine tabi olanlardır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, buradaki huşu sahipleri mürşitlerini ancak o şekilde bulabileceğini söylüyor. Nasıl huşu sahibi olabiliriz Muhterem Hocam?
0: İşte ayet-i kerime huşu sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Allah'a ulaşmayı kişi dilediği takdirde Allah Teala o kişiyi kendisi huşu sahibi kılıyor. Ulaşmayı kalben dileyen Rahim esmasıyla tecelli ediyor. 7 furkanı Allah veriyor. Kalbine hidayet Allah ulaşıyor. Kalbini Allah kendisine çeviriyor. Göğsünden kalbini Allah nur yolunu açıyor. Allah ona zikri sevdiriyor. Zikirle nur kalbini Allah'a ulaştırıyor. Huşu sahibi kılıyor. Yani tüm bunların hepsi Allah'a ait. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesine göre nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasındaki bağlantıyı açıklar mısın?
0: Evet. Nefs tezkiye olmadığı takdirde ruh Allah'ın zatına ulaşamıyor. Yani nefsi emmariye bitirmeyen kişinin ruhu birinci gök katına yükselmez. Levamiye bitirmeyen ikinci gök katına, mülhemeyi bitirmeyen üçüncü gök katına, mutmain olmayan dördüncü gök katına, Allah'tan razı olmayan beşinci gök katına, Allah'ın da kendisinden razı olmadığı kişinin ruhu altıncı gök katına ulaşmaz. Ve nefs tezkiyesini yapmayan kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmaz. Yedi kademede nefs tezkiyesi ve ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, içimizdeki huzursuzluk nefs ve ruhun kavgasından meydana geliyor ve bizleri mutsuz ediyor. Bu nefsle ruhun kavgası ne zaman sona erer? Nasıl sonlanır Muhterem Hocam?
0: Nefsle ruhun kavgası ruhta 19 tane hasret var. Nefste 19 afet var. Ruh değişmeyeceğine göre negatif istikamette. Nefsin pozitif istikamette değişmesi lazım. Nefsin pozitif istikamette değişmesi ise nefsin 19 tane faziletin sahibi olduğu zaman. Ne zaman bir insan nefsin 19 faziletin sahibi olur? O daimi zikre ulaştığı zaman. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir ruhla nefs arasında asla kavga söz konusu değil. O kavganın ısını bitirmiştir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah'ın emrinde olan ruhun günah işlemediğini öğrendik. Günah işlerken vücutu terk etmesi nasıl oluyor Muhterem Hocam?
0: Fizik beden kumandanı akıl. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ruh akla ulaşıyor, nefs de akla ulaşıyor. Ama nefs aklı kandırıp ikna ediyorsa o zaman akıl fizik bedeni günah istikametinde kullanıyor. Fizik beden ve nefs birlikte bu günah işledikleri zaman ruh vücuttan ayrılıyor, başımızın önünde şahit oluyor. Bitiminden sonra da ruh nefse o günah miktarı kadar azap ediyor. Allah Teala da fizik bedene azap ediyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Fusilet 18 ve Nem Suresinin 53. ayet-i kerimelerini açıklar mısınız?
0: Fusilet 18.
1: Nem 53.
0: Neceynallezine amenu ve kanu yettekun. Biz amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardır. Evet, her kurtuluşta olan mümin takva sahibidir. Nem 53. وَاَنْجَنْلَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Her ikisi de, yani ulaşmayı dileyen müminleri aynı zamanda takva sahibi oldukları için kurtardık diyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, öldüğümüz zaman cennet veya cehennem hayatını hangi vücutlarımız yaşar inşallah? Anladım.
0: Öldükten sonra cennet ve cehennem hayatı fizik, beden ve nefs gerçekleşiyor. Ruhun cennet ve cehennemle asla bir ilgisi yok. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah Teala ruh sebebiyle insana secde edilmesini emretmiş. Bu değerli emanete layık olabilmek için, onu Allah'a döndürebilmek için ne yapmalıyız Muhterem Hocam?
0: Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. İrademizi kullanıp Allah Teala'nın emrettiği ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemeliyiz. Dilediğimiz zaman zaten Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Allah'a kendimize vekil kılıyoruz ve Allah Teala bunu gerçekleştireceğine dair bize garanti veriyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, günümüz din tatbikatında fizik vücutla ilgili her şey yapılıyor. namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, abdest nasıl alınır. Fakat nefsle ilgili, tezkiyeyle ilgili, ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla ilgili bir şey yapılmıyor. Bunlar yapılmadığı için insanlar değişmiyor diyebilir miyiz Muhterem Hocam?
0: Elbette, yani normal olarak insanı bu kalıptan ibaret sanıp devamlı fizik bedenle meşgul olan insanlar, fizik beden içerisindeki emanetin, ruhun talebi ve nefsin talebinden haberi olmayan insanlardır. Ruhun talebi Allah'a ulaşmak, nefsin talebi yedi kademede tezkiye olmak. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Günümüzde bu öğretileri Mehdi Aleyhisselam'dan öğrendik Muhterem Hocam. Mehdi Aleyhisselam Efendimizin vazifelerini açıklar mısın inşallah?
0: Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde 5 görevle Allah-u Teala vazifeli kılıyor. Ayetlerin tilaveti devrin imamının görevi. Nefsi tezkiye etmek ikinci görev devrin imamının. Kitabın ruhunu öğretmek devrin imamının vazifesi. Hikmeti öğretmek devrin imamının vazifesi. Hikmetin ötesini de öğretmek beşinci görev devrin imamına aittir. Efendimiz devrin imamı vekaleten devrin imamıdır. Asaleten devrin imamları Allah-u Teala'nın peygamberleridir. 14 asıl evvel Bakara 151 Peygamber Efendimiz için A'dan Z'ye kadar tarif edilebilir. Ama asaleten devrin imamların olmadığı dönemlerde vekaleten veli resullerden bir tanesini Allah seçiyor. Bugün de her kavimdeki veli resullerden arasından seçilen vekaleten devrin imamı Efendimiz 5 görevli Allah-u Teala onu vazifeli kılmıştır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, sahabe de Allah'a ulaşmayı dileyip ruhunu Allah'a ulaştırmışlar mı inşallah?
0: Sahabenin hepsi 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. İşte sahabenin 7 safhayı yaşadıklarına dair. Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Mümtehin 12'de hepsi Resulullah'a biat etmişler. Enam 71'de hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alamun 20'de fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18'de daimi zikre ulaşmışlar. Bakara 139'da hepsi ihlasa ulaşmış. Ve tövbe 100'de irade teslimini de gerçekleştirmişler. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, günümüzde bu terör olayları, bomba olaylarından dolayı insanlar korkuyorlar. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalar, tabiyetini gerçekleştirmiş olsalar bu korkuları gider diyebilir miyiz?
0: Elbette. Yani ulaşmayı kalpten dileyen mürşidine tabi olan kişileri Allah-u Teala koruyor. Koruma altına alınıyor. Dolayısıyla böyle bir korkuya mahal olmadığını onlar zaten iç dünyalarında yaşarlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz miraca çıktı Allah'ın huzuruna. Bunu nasıl gerçekleştirdi?
0: Ruhu vücuduna örtü oldu. Normal standartlarda fizik bedenin yükselmesi mümkün değil. Nefsin de yukarıya çıkması söz konusu değil. Allah'a ulaşabilen ruhtur. Ama eğer Allah-u Teala imkan tanır da şu anki mesele dünya hayatını yaşarken fizik beden dış kalıbımızdır. Ruh ve nefs fizik bedenin içindedir. Ama Allah-u Teala ruhun elektron devir sayısını yükseltir de fizik beden ve nefs ruhun içinde yer alırsa o zaman fizik beden ve nefs ruhun kanunlarına tabi olur. Ve ruhun kanunlarına tabi olduğu zaman ruh da sonsuz bir hıza sahiptir. O zaman o sonsuz hızla Allah'ın zatına, huzuruna ulaşır. Allah'la konuşur, emirlerini alır ve tekrar geri dönebilir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz ölmeden önce ölünüz ki Allah size 1'e 700 versin diye hadis-i şerif var. Bu hadisi açıklar mısınız?
0: İşte ilk cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Gerçekten ölseydik ne olacaktı? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden vazifeli melekler Allah'a götürecekti. Ama ölmeden evvel bunu yapmak istesek o zaman mürşid önünde tövbe ediyoruz. Bu sefer vazifeli melekler değil, devrin imamının vazifeli kıldıkları sağ ve sol kanat velileriyle veya devrin imamıyla Allah'ın zatına götürülüyor. Dolayısıyla hayattayken ruhun Allah'a götürülmesi devrin imamıyla, ölümle ruhun Allah'a götürülmesi vazifeli meleklerle gerçekleşiyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, İslam ülkeleri haricinde de Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a ulaşan evliyalar var mı?
0: Var tabii, her dönemde. Allah-u Teala hangi inançtan olursa olsun ulaşmayı dileyen, yani Allah'a ve yevmil ahire iman eden salih amel işleyenlerin hepsinin ruhunun Allah'a ulaşacağını Allah-u Teala garanti ediyor. Çünkü o kişiler yapmayacak. Allah yapacağına göre Allah devamlı onların kalbine bakıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, kişinin üç vücut olduğuna dair Somuncu Baba'nın bir kıssası var. Onu açıklayabilir misiniz inşallah? Üç kapıdan çıkması.
0: İşte Yıldırım Beyazıt döneminde damadı Emir Sultan Hazretleri ve Yıldırım Beyazıt Ulu Camii, Bursa Ulu Camii inşa ediyor. Açılışını yapacak. Damadına emir veriyor. Diyor ki açılışı sen yap. Kürsüye çıkıp tam konuşmaya başlayacağı sırada Allah Teala Emir Sultan Hazretleri'ne emrediyor. Diyor ki sen yapmayacaksın, Somuncu Baba yapacak. O da o halkın içinde yer alan Somuncu Baba'yı kürsüye çağırıyor. Sen açılışı yap diyor. Bu durum karşısında tabii o güne kadar pek ondan haberdar olmayanlar gözleri ufal taşı gibi açılıyor ve herkes tabii Somuncu Baba'nın sohbetine katılmak istiyor. Onları evlerine davet ediyorlar. Sabah namazında Ulu Cami'de namaz kılmaya gelenler o diyor ki dün gece Somuncu Baba bizimleydi, öbürü o bizimleydi, öbürü bizimleydi deyince o anda Somuncu Baba Ulu Cami'nin üç tane kapısı var. Üç kapıdan birden giriyor. Ve gerçekten de o üç kapıdan birden giren Somuncu Baba'nın sadece birisine kumanda ettiğini biliyoruz. Diğer ikisine kumanda eden Allah Teala. Öyleyse bir insanın birden fazla ruhu olabilir mi? Elbette. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, kalp gözümüz açıldığı zaman ruhumuzu görebilir miyiz inşallah?
0: Evet. Hayır. Yani daimi zikre bulaştığımız zaman yani kalp gözünün açılması yetmiyor. Daimi kalp gözümüz açılacak bir de daimi zikirde olacağız. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Ruh nur mudur Muhterem Hocam?
0: Efendim?
1: Ruhumuz nur mudur? Ruh nur mudur?
0: Allah'ın emrindendir. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, ruh önceden mi veriliyor insana ve fizik vücut şekillendikten sonra mı üfürüyor Allah Teala?
0: Fizik, beden ve nefs doğumla birlikte doğduktan sonra dünyaya ruh Allah Teala'nın zatından bize üfürülüyor inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Zamanımız sona erdi inşallah.
0: Evet. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir hedef uğruna bir ömür getirirler. Bu hedef mutlu olmaktır. Allah Teala ne istiyor? Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ne istiyor? Şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsak, mutluluğu yakalayamıyorsak, arkasında şeytan yok mu? İnsanların mutsuzluğundan zevk alan, haz alan, bundan haz duyan bir iblis var ortalıkta. Ve de herkesin etrafında birkaç tane şeytan faaliyette. İstedikleri bir tek şey var, biz insanları mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, onlara bu fırsatı verecek miyiz? Eğer Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve en son Kur'an-ı Kerim'de verdiği üç kitapta da aynı standartları taşıyan emirleri yerine getirdiğimiz takdirde bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın beş şartı, kimseyi cehennemden kurtaramaz. Buna mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a teslim olmayı ilave etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, teslim deyince ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört ayrı hüviyette teslim olarak karşımıza çıkıyor. Allah Teala ruhun teslimini bütün insanlara garanti ediyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üçüncü kat cennet için, dünya mutluluğunda yarısı için yeterli. Nefsin kalbindeki afetlerle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Yani hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösterir. Ona en uygun hüviyette olan mürşidi gösterir. Sonra ona tabiyetini gerçekleştirir. Kişi ne olduğunu bile anlayamadan bir de bakmıştır ki mürşide tabi olmuştur. Tabi olmak onun mutluluğunun başlangıcıdır. Böyle bir Allah'a ulaşmayı dileme talebi Allah Teala tarafından mutlaka
kabul görür. Kalpten bir talep olmak kaydıyla. Allah o kişiyi her halükarda 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Allah ona ruhundan üfürdü. Ve nefaha üfürdü fihi onun içine, insanın içine min ruhihi ruhundan. Allah Teala ruhundan insanın içine üfürmüş. Öyleyse insanlar başka mahluklara benzemiyor. Bunca mahlukatın arasında ki bunlar arasında cinler de var. Ama kendilerine ruh üfürülmüş başka mahluklar yok. Sadece insan adı verilen bu mahluka Allah-u Teala ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş ve kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya yaklaştığınız zaman, zikrinizi arttırdığınız zaman mutluluğunuzun devamlı bir artış süreci içinde olduğunu göreceksiniz. Çoğunuz bunu zaten gördünüz ve yaşadınız. Ruhun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını açması lazım. Her gök katında %7'lik bir nur birikimi tahakkuk eder. Bir insanın kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişi zemin kattan 1. kata yükselir. İkinci defa %7'lik nur birikimi onun ruhunun 2. gök katına ulaşmasını ifade eder. 3., 4., 5., 6., 7. nur birikimleri o kişinin ruhunun 7. kata ulaşmasını sağlar. 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara, 7. katta 7 tane alemden geçen ruh Sitret-i Müntaha'ya ulaşır. Zikircilerin de zikrini tamamlar, Sitret-i Müntaha'ya ulaşır. Ve oradan Allah'ın zatına vasıl olur. Allah'ın zatında neticede yok olur. Ruh, Allah'ın ruhuydu. Allah tarafından üfürülmüştü. Ve sahibine o kişi hayattayken geri dönmüş olur. Bu o kişiye 7 kere 7 %49, başlangıçta da %2 rahmet nuru, 49 artı 2 eder 51, %51'lik bir nuru sağlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar ruhlarını da veçlerini de yani fizik vücutlarını da nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etsinler de dünyadaki en büyük sonsuz mutluluğu yaşasınlar.
Ama insanların çoğu mutsuz diyeceksiniz. Evet sevgili kardeşlerim haklısınız. İnsanların çoğu mutsuz. Çünkü insanların manevi yolda tekamül etmelerini şeytan ve insan ve cin şeytanlar önlüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi mutlu etmek istiyor. Şeytan da herkesi mutsuz etmek istiyor. Ve bütün insanlarla beraber mutlaka ona tesir etmeye çalışan birkaç tane şeytan vardır. En az bir şeytan. Bir de bu cin şeytanlar insanların mutsuz olması için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.

bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah Teala bütün insanlara bir garanti veriyor. Kalpten olmak kaydıyla bana ulaşmayı dileyin diyor. Gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve siz ulaşmışsınız gibi sizi mutlulukla mükafatlandıracağım. Mutluluğu sağlayan ne? Nefsimizin kalbindeki afetlerin ruhumuz Allah'a ulaşana kadar 7 defa %7, %49 artı bunlar fazıl nurları, %2 de başlangıçtaki rahmet nuru. Böylece nefsimizin kalbi %51 nurlarla doluyor. Başlangıçtaki denge nasıldı? Ruhumuz vardı, %100 nurlarla kaplı. Nefsimiz vardı, %100 afetlerle kaplı. O zaman 100'e karşı 100, yani aynı seviyede, 51'e karşı %49 demek daha doğru. Başlangıçta olay nefsin kalbi %100 afetlere dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlere dolu. Bu noktada tam bir denge söz konusu. Ama Allah-u Teala o kişinin mutluluğu yakalayabilmesi için ona verdiği fırsatta ruhun kendisine ulaşmasını istiyor. Ruh Allah'a ulaşıncaya kadar da başlangıçtaki denge yeniden kuruluyor. Ne zaman bozuluyor? Ruh vücuttan ayrılınca %100 hasletlerle dolu olan ruh vücuttan ayrılmış oluyor. O zaman ruhun o hasletleri kişiye artık fayda vermez hüviyete giriyor. Ama yeni bir devir başlıyor kişinin iç dünyasında. Kişi zikir yaptıkça nefsinin kalbine hasletler, fazıllar halinde geliyor, yerleşiyor. Ve %2'lik o fazıl girişinden sonra rahmetler o kişinin kalbine ilk %7 girdiği zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7'lik bir nur birikimi ikinci gök katı ve böylece katlar yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, sizler bütün insanlara örnek olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü sizler devrin imamının dergahındasınız. O zaman ilminiz elbette başkalarından farklı ve Kur'an ilmi olacak. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bizlere nasip etti. Kardeşlerimizin de yardımlarıyla oluştu olay. Ve 8536 sayfalık bir Kur'an tefsirini Allah-u Teala bize nasip etti. 19 ciltten 8536 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili kardeşlerim, o zaman iki ayet-i kerime, birisi innel hüda hüdallah, ikincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim meallerine baktığımız zaman çok ilginç.

hiçbir şekilde değiştirilmiş. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda. Bu iki ayet-i kerime

insanlara bir büyük hakikati, Allah'ın asli hedefini gösteriyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İnsan ruhunun vücudundan ayrılması halinde insanın öleceğini zanneden bizim sevgili din alimlerimiz Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bu iki ayet-i kerimeyi kendi kafalarına göre değiştirmişler. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerine innel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet doğru yoldur demişler. İnne hüdallahi hüvel hüda. Hidayet var ya, işte o. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir ifadesi. Gene tüm Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde yorumlanmış. İçlerinde bir korku, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür korkusu. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar ki ruhları vücutlarından her an ayrılıyor. Dilediği an ayrılıyor. Tekrar giriyor, tekrar çıkıyor. Ama onların ruhu bile duymuyor. Sevgili kardeşlerim, madde bir. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratmıştır. Çünkü bunun ispatı yarattığı bütün mahlukatın içinde kendisine ruh üfürdüğü ikinci bir mahluku yoktur. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna, yani bizlere, insanlara Allah ruhundan üfürmüştür. Bu da insanın Allah katında ne kadar çok değeri olduğunu gösterir. Hepimiz Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Böyle bir şerefe layık görmüş. İşte insan olarak doğmuşuz, insan olarak yaşıyoruz. Bizi dinleyen sizler insan olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Allah'a en yakın mahluk muhakkak ki insanlardır. Aslında Resuller cinlerde de var. Cinlerin de Resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Allah cinlere ruhundan üfürmemiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o yüce Rabbimiz bizleri ne kadar çok seviyor, bunu anlıyoruz. İstiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes çok mutlu olsun. Çünkü Allah Teala'nın dizaynında sadece ruhu Allah'a teslim etmek yok. Fizik vücudun teslimi de farz, nefsin teslimi de farz, iradenin teslimi de farz. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, insanlara ulaştığınızda
Hep onlara, Allah'a ulaşmayı dilemelerinin üzerlerine farz olduğunu ve bunun sadece bir tek dilekle gerçekleştiğini, böyle bir dileğin, "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" şeklindeki kalpten bir dileğin mutlaka Allah-u Teala tarafından kabul gördüğünü ve o kişinin ruhunu, o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah-u Teala, mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırdığını Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Allah da söylüyor. Allah'ın muradı ne? Kendisine ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan, insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mutlu olmanızı istiyor. Madde bir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Madde iki. Buraya kadar çok güzel. Ama insanlara baktığımız zaman insanların çoğunun mutsuz olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Acaba insanlar neden mutsuz? İnsanların mutsuz olmasının arkasında şeytanlar var. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar. İnsan şeytanlar insan olarak yaratılmışlar ama kalpleri kapkaranlık kalmış, Allah'a ulaşmayı dilememişler ve de Allah ile ilişkilerin lüzumsuz şeyler olduğu karşısındalar, kendilerini dünyaya adamışlar. Ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmadıkları, yapmalarının da mümkün olmadığı cihetle bu insanlar hangi şartların içinde yaşarlarsa yaşasınlar, hep mutsuz olmaya mahkumlar. Bir taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar 7-8 aylık bir hayatları var ise mutlaka ruhlarını Allah'a, Allah ulaştırır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bütün insanlar buna layık kabul edilirler Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala ister ki herkes Allah için mutluluğu yaşasın. Allah için olsun ve böyle olunca da otomatik olarak mutluluğu yaşamak söz konusu olduğu cihetle mutluluğu yaşasın. İşte sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar basit, bu kadar güzel. Bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talep Allah-u Teala'nın o kişiye hacet namazını kıldırmasıyla sonuçlanır. Kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi ne olur mürşidine giderse, tabi olursa, ne olur tabi olmazsa? Tabi olmazsa olduğu yerde sayar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kalbinden, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mürşidine ulaşmaması mümkün değildir. 7-8 aylık bir ömrü varsa
ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Çünkü Allah Teala buraya kadar olayı, buraya kadar vücuda gelecek olan bütün olayları kendi kontrolü altına almıştır ve sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah Teala mutlaka sözünü tutar. Kişi kim olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka hacet namazını kıldırır. Kişinin içine bu talebi veren Allah'tır. Kişi zevkle, büyük bir aşkla, istekle hacet namazını kılar. Allah ona mürşidini gösterir. Kişi gider mürşidine tabi olur. Tabi olmak hayatının en önemli olayıdır. Çünkü tabiyet oluştuğu anda o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa o mürşidin emrinde bulunan, o sırada seyri sülükte olan ruhların arasına katılır. Her mürşide tabi olan, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacağı cihetle artık ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa kişi hidayete ererek yaşamaya devam edecektir. Bu hidayet ruhun hidayetidir. Ama olay burada bitmiyor. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi de farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi farzdır. Burada da bitmiyor. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi farzdır. Mutlulukla teslimlerin alakası, her sonraki mutluluk o kişinin mutluluğunu belli ölçüde mutlaka arttıracaktır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutluluğa adım atmasıdır. Artık yeni bir hayata başlamıştır. O kişi heyecan içinde mutlulukla Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olarak mutlulukları, huzuru yaşar. Ve zikir yapmak ona bir zevk olarak ulaşır. Zikrini yapar. Zikrini yaptıkça nefsinin kalbindeki afetlerin azalması söz konusu olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen nurlar kalbine ulaşır. Kalbine o nurlar girince karanlıkların kalbi terk etmesi söz konusu olur. Böylece kişinin kalbinin başlangıçta %2 rahmet birikimi, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi, 7 kere 7 49 eder, 2 daha %51 eder. O kişinin kalbinin %51 nura ulaşmasını sağlar. Sevgili kardeşlerim, istiyoruz ki herkes, ama herkes bunu gerçekleştirsin de evvela herkes cehennemden kurtulsun, sonra da mutlaka cennete giden bu kişi eğer ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa üçüncü kat cennetini mutlaka sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Yani daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Bu yaşarsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştırmış olacağından, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölmüşse
hidayet ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmış olmak, hidayete ermek demektir. Bu ruhun hidayetidir. Daha sonra fizik vücudun hidayete gelir. Nefsin kalbi %80'den fazla nurlarla dolar. Daha sonra nefsin hidayeti gelir. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Daha sonra iradenin hidayeti gelir. Gene nefsin kalbi %100 nurlarla doludur. Sevgili kardeşlerim, İnsan öyle bir mahluk olarak yaratılmış ki insanın Allah ile olan ilişkisinde başka hiçbir mahlukta olmayan bir özellik var. O insan doğduğu an Allah'ın ruhu kendisine üfürüldüğü için bünyesinde Allah'ın ruhunu taşıyan tek mahluktur. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız cihetle ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi daha doğar doğmaz bir ruh ile teçhiz ediyor Allah-u Teala. Nefsimizin afetlerine karşı, ki nefsimiz %100 afetlerle doludur başlangıçta, ruhun %100 hasletlerle dolu hüviyeti dengeyi sağlar. İnsan hep denge üzerine kurulu bir dünyada yaşayacaktır. Hayat dengelerden ibarettir. Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Mürşide tabiyetle beraber ruhun ayrılması kişinin bundan sonraki noktalara ulaşmadan evvel ölmesiyle sonuçlanmışsa bu kişi ikinci kat cennete hak etmiştir. Geçerse ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman üçüncü kat cennete hak eder. Allah bu kişiye daha çok zikir sevgisi verir. Zikrini kişiyi çok arttırır. Ve fizik vücudun teslimi gerçekleşir. Daha sonra bu nokta %80 üzerinde nur birikimiyle tahakkuk eder. Daha sonra %100 daimi zikre ulaştığı için kişi %100 nur birikimiyle nefsin de Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Nefsin teslimine en son iradenin teslimi takip eder. Görüyorsunuz ki hayat teslimlerden ibaret. Ama her teslim kişiyi daha saf yapar. Kişinin kalbini daha saf kılar. Afetlerden temizleyerek saf nurlardan ibaret olmasını sağlar. Daimi zikirde ise o kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye düşmanlık edemez. O da düşmanlık edebilirler. Ama o başkalarına düşman olamaz. Nefsinin kalbinde afet olmadığı cihetle bu tabiaten mümkün değildir. Bu noktada kişinin daimi zikirde nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir kişinin afetleri olan bir kişiyle mukayesesi mümkün değildir. Birinin kalbi %100 hasletlerle, %2 rahmet, %98 fazla nuruyla dolmuştur. O kişinin kalbinde afetlerden eser bile kalmamıştır. O kişi yalnız Allah'ın emirlerini yapmak ister. Yasaklarını da işlemeyi asla istemez. Allah Teala da ona
bir ömür boyu yardım edecektir. Bu muhteva içerisinde mutluluğu yaşamaya devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne istiyor diye düşündükse o zaman şuna varmışızdır. Allah Teala bizden sadece mutluluğumuzu istiyor. Teslimler birer bahanedir mutluluğumuzun gerçekleşmesi için. Nefsimizin %51 afetten kurtulması lazım ki ruhumuzu Allah'laştıralım. %81 afetten kurtulması lazım ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. %100 nurlardan oluşması lazım ki %100 afetlerden kurtularak böylece %100 nurlardan oluşması söz konusu olmalı ki o kişi nefsini de Allah'a teslim etsin. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim etsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her seferinde sizlere bizi ilk defa duyacak olan insanlara da bir fayda temin etsin diye, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın o müstesna zevklerini yaşasınlar diye, konunun asli unsurlarını sizlere anlatıyoruz. İnsanlar İslam'ı İslam'ın 5 şartından ibaret zannettikleri için mutsuzlar. Ama söylediklerimizi dikkatle takip edenler için eğer söylediklerimize uymak söz konusuysa onlar Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerler. Dilerlerse mutlaka Allah Teala hacet namazını kılmalarını temin eder. Mutlaka mürşitlerini gösterir. Mutlaka ona o mürşide tabi olmak konusunda kalplerine istek verir, talep verir, mürşitlerine tabi olurlar. Bu ikinci kat cennettir. Tabi olunca vücutlarından ayrılan ruhu mutlaka Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi kılar. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Şeytan acım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir zikir sohbeti için. Mutluluğa davet konumuz. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan muradı sadece tek bir murattır. Yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister Allah Teala. Muradı sadece budur. Onun dışında bizden hiçbir şey istemez. Allah'a ibadet etmemiz Allah için gerekli değildir. Bizim için gereklidir. Her ibadet derecat kazandırır. Her ibadet eğer kişinin kalbi Allah'a dönükse mutlaka o kişiyi mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak bütün insanların hakkıdır. Herkes bu konuda hak sahibidir. Mutlu olmak aynı zamanda bütün insanların vazifesidir. Çünkü Allah Teala bu maksada mebni olmak üzere insanı yaratmıştır. Bu maksadı gerçekleştirmek üzere, bu maksadı bina etmek üzere, oluşturmak üzere Allah insanı yaratmıştır. Nedir maksat? İnsanoğlunun mutluluğu. Allah'ın başka bir hedefi yoktur. İnsan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını ister, o kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan olarak yaratıldınız. Mutlu olacaksınız. Mutlu olmak zorundasınız. Mutlu olmak sadece hakkınız değil, aynı zamanda vazifeniz. Eğer Allah'ın mutluluk formülünü tatbik sahasına koymazsanız, o zaman cezalandırılırsınız. Yani kendi kendinizi cezaya mahkum edersiniz. Allah Teala kimseyi cezalandırmaz. Muradı cezalandırmak değildir. Kullar kendi kendilerini Allah'ın mutluluk kanunlarına uygulamamak suretiyle cezaya mahkum kılarlar. Allah Teala diyor ki bir tarafta cehennemim var, bir tarafta cennetim var diyor. Ben diyor hepinizin cennete girmesini istiyorum. Bunun için de sizlerden talebim var. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi mi? Gerisini diyor bana bırakın. Ama bana ulaşmayı dilemek zorundasınız. Sizi o mutlu kılabilir. Bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Dilemiyorsanız mutlu olamazsınız diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlu olamaz. Öyleyse mutlu olmak hakkınızdır. Ama vazifenizi yaptığınız takdirde, yapmadığınız takdirde o zaman mutlu olmak hakkını kaybediyorsunuz. Mutlu olmayı hak etmediğiniz için, mutsuz olmayı seçtiğiniz için mutsuz oluyorsunuz. Öyleyse seçim insanın elinde. Ya mutlu olmayı seçer, Allah'a ulaşmayı diler ya da seçmez. O zaman da Allah'a ulaşmayı dilemez. Sadece dilemediği için de kurtuluşu mümkün değildir, gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilememek İsyandır. Sevgili kardeşlerim,
Eğer Allah Teala kanununu açıkça ortaya koymuşsa, ben diyorsa bu Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi olarak indirdim. Hepinizi bu Kur'an-ı Kerim'le mutluluğa davet ediyorum. Duyduk duymadık demeyin. Kim davetime icabet etmezse onun gideceği yer cehennemdir. Kim davetime icabet ederse o mutlaka benim cennetime girer. Allah'ın daveti ne? Bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah'ın daveti aslında mutluluğa davettir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. O kişiyi üçüncü kat cennetine mutlaka çıkartacak. Ve o kişiye dünya saadetinin yarısından daha fazlasını da mutlaka verecek. Öyleyse Allah Teala Kur'an'la ondan evvel indirdiği bütün mukaddes kitaplarla bütün nebilere şeriat kitapları vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bütün nebilerin ismi geçiyor. Hepsine kitap vermiş. Ve kitap vermediği hiçbir nebi mevcut değil. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik." Bütün nebilere kitap vermiş, bütün nebilere hikmet de vermiş Allah Teala. Hepsini daimi zikre Allah ulaştırmış. Onlar kesbederek daimi zikre ulaşmamışlar. Onlar Allah Teala'nın Vehhab olarak onlara verdiği standartta daimi zikre ulaşmışlar. Allah Teala onlara karşılıksız vermiş, hibe etmiş. Vehbi olarak kazanmışlar daimi zikri, hikmeti. Hepsine kitap vermiş Allah, hepsine hikmet de vermiş. Öyleyse bütün nebilerine verdiği şeriat kitapları aslında bütün insanlar için bir davetiyedir, mutluluk davetiyesidir. Tevrat'ta, İncil'de en son nebisine, en son peygamberine, Allah'ın indirdiği kainatın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim de bir saadette davettir. Saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara şunu söylüyor: bu kitabı okuyun. Bu kitabı ben indirdim. Bu kitabın koruyucusu benim. Bu kitapta ne diyorsam ben onları size söz vermiş oluyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Kim de dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Saadet reçetesidir ve saadet garantisidir. Eğer cennet saadeti diyorsanız adına, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Elbette. Allah Teala herkese diyor ki mutlaka bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Kim dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Bana ulaşmayı dile diyor. Dilemen diyor benim sana verdiğim emrimdir. Eğer dilemezsen o zaman sana verdiğim vazifeyi yapmamış oluyorsun. Bu vazife diyor Allah Teala dünyanın en kolay vazifesidir. Sadece dileyeceksin. Hayır, onu yapmayacaksın.
bana ulaşmayacaksın. Sadece bana ulaşmanı, ulaşmayı dilemeni istiyorum diyor Allah Teala. Bana ulaşmanı değil. Bana ulaşma konusunda bir dilek. Senden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı her kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası dünya saadetinin %50'den mutlaka daha ötesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk denilen müessese Allah'ın davetidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece mutluluğa davet eder. Allah Teala'nın davet statüsüne baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Farz üzerinize diyor. Mürşide ulaşıp tabi olun diyor. Üzerinize farz. Ruhunuzu bana ulaştırın. Üzerinize farz. Fizik vücudunuzu bana teslim edin. Üzerinize farz. Nefsinizi bana teslim edin. Üzerinize farz. İrşada ulaşın. Üzerinize farz. İradenizi de bana teslim edin. Üzerinize farz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın davetlerini ard arda farzlar olarak görüyoruz. Her biri daha üst boyutta dünya saadeti, her biri daha üst boyutta cennet saadeti. Davetiye bir tek hedefi içermiyor. Eğer cennetle cehennem arasındaki seçimse söz konusu olan, iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde bizim cenneti mi cehennemi mi seçmemiz söz konusuysa, konunun bu başlangıç noktasındaysak, o zaman nereye ulaşıyoruz? Başlangıç noktasında kişi ya cenneti seçmiştir ya cehennemi. Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti seçmiştir. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişi mutlaka dünya saadetinin yarısından daha fazlasının sahibi olur. Bunu kişi gerçekleştirmez. Allah gerçekleştirir. Kişi sadece davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek davetine icabet etmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dilemek daveti hepsinden evvel. Bir davet olarak var mı Kur'an-ı Kerim'de bu? Elbette var. Hadi gelin bakalım Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşevne rabbihim وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَرَبِهِمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Yani onların
yapacakları şey ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmektir. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerini de. Allah'ın ahdini ifa ederler. Dört teslimi de gerçekleştirirler ve misaklerini bozmazlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak. Onlar ahdlerini ifa ederler, misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi üç cümleye bakalım. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani onlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Ve misaklerini bozmazlar. Eğer misak Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa, bu ahdallahi de ifade ediyor. Yani bu onlar misaklerini bozmazlar sözü cümlenin başına ait. Cümlenin başında ne var? Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler. Dört teslimi içeriyor ve misaklerini bozmazlar. Maide'deki misak Allah'a verdiğimiz kesin söz. Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere. Ruhumuzu da, veçimizi, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek üzere. Maide 7'de Allah Teala işittik, itaat ettik dediniz. Allah Teala ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden yemin, misak ve ahd istemiş. Biz de itaat etmişiz. Yemin vermişiz, misak vermişiz. Ahd vermişiz Allah Teala'ya. Sonra Allah'a verdiğimiz bu ahdin ötesi de çıkmış ortaya. Yeminin de ötesi çıkmış. Çünkü Allah Teala Allah'ın ahdine itaat edin diyor ve Allah'ın vasiyetine itaat edin diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin ve bi ahdillahi effu ve Allah'ın size yüklediği vasiyetini yerine getirin diyor Enam 152 ve 153. Ve Maide 7'de bunun misak adını aldığını görüyoruz. Bütün Allah Teala'nın dediklerini yerine getirdiğimiz zaman misak gerçekleşiyor. Allah ile aramızdaki anlaşmanın muhtevasında ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek var. Ve eğer ruh açısından bakıyorsanız, misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına müteallik olan Allah'a sözümüzdür. Ama eğer Allah'ın ahdi açısından bakıyorsanız, Allah'ın ahdi dört teslimi içerir. Bizim Allah'a verdiğimiz misak da dört teslimi içerir. Eğer bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah Teala. Ne demek itaat ettik? Yani Allah Teala bize diyor ki benim ahdim ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz. Benim ahdimi yerine getirecek misiniz? Ahdime itaat edecek misiniz diye soruyor Allah Teala. Diyoruz ki itaat edeceğiz diyoruz. Yani böylece Allah'a
ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi aşan bir söz vermiş oluyoruz. Bu söz Allah'ın ahdine paralel bir söz. Allah açısından Allah'ın ahdi, bizim açımızdan bizim misakimiz, Allah'a verilmiş kesin sözümüz. Kitabın ahdi. Bizden Allah-u Teala kitaptaki Allah'ın ahdine itaat edeceğimize dair söz almış. Bu kitaptaki ahit. Kitabın ahdi. İşte Rad 20-21'e dönüyoruz. Eğer Rad 20'deki ve la yenkudunel misak kelimesi cümlenin başına aitse, o zaman misak irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ama cümlenin ikinci kısmına aitse, orada Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ne? Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. O zaman misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği misak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ruhumuz tarafından verilmiş. Ama ruh, fizik vücut ve nefsin beraberce topyekun verdiği bir yemin daha var. Bir her birinin yemini var. Misak ruhumuzun yemini, yemin nefsimizin yemini, ahd fizik vücudumuzun yemini. Her biri Allah'a tek başına bir yemin vermiş. Yemin, misak ve ahd. Sonra üçünden birden Allah-u Teala bir yemin daha almış. Bunun adına gene ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adını koymuş Allah-u Teala. Misak diyor. Nefsinizin verdiği veya ruhunuzun verdiği veya fizik vücudunuzun verdiği misaki demiyor Allah-u Teala. Misakinizi diyor, hatırlayın. Ki o zaman anlıyoruz ki ruhumuzla ve içimizle, nefsimizle beraberce Allah-u Teala'ya bir misak vermişiz. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesindeki ve la yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar ifadesi cümlenin başına aitse, misak dört tane yemini birden kapsıyor. Eğer cümlenin sonuna aitse sadece ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. İkisine aitse hem ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor, hem de Allah'ın ahdini yerine getirmeyi ifade ediyor. Allah'ın ahdiyle eşit bir sözümüz var. Allah bizden bir yemin alıyor, bunun adına da bizim misakimiz diyor. Bu misakin hem ruhumuzun Allah'a ulaşması olduğunu Rad 20-21'den anlıyoruz. Hem de bu misakin irademizin de Allah'a teslimi olduğunu 23'ten anlıyoruz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki Rad 23'te Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Hazül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Onların kötülüğe, iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Rad suresinin 23.
21. ayet-i kerimesinden itibaren neticelerine bakalım. Rahat 250. sayfa.

Ve Rahat 21'de ne diyordu Allah-u Teala? Vellezine sabel iptigaye Beçi Rabbihim ve ekumus salate ve enfekuhu mimma rezeknahum sırren ve alaniye ve yedreûne bil hasenâti seyyâh. Diyor ki Allah Teala, onlar sabırla Rablarının zatını dilerler. Burada da gene iki tarafı birden Allah Teala ifade etmiş. Yani Allah'ın zatını dileyenler Allah'ın zatına ulaşmayı dilerler. Onlar sadece ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. O zaman ruhların Allah'a verdiği misaki gerçekleştireceklerdir. Nitekim ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onu ifade ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'ın zatını, Allah'ı dileyenler, Allah'ın veçhini dileyenler. Allah'ın veçhine ulaşmayı demiyor Allah Teala. Onlar Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Veçhini dileyen iki sebepten diler. Ya Allah'ın veçhini görmeyi diler, ya Allah'ın veçhine ulaşmayı diler. Ulaşmak 21. basamaktaki olgudur. Veçhini görmek ise 28. basamağın son mertebesidir, 5. mertebesidir. 5. kademesidir. Ve 21. ayet-i kerimedeki ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O zaman burada bu ifade misaki ruhumuzun Allah'a verdiği söz olarak alıyor. Ama 22. ayet-i kerimeye geldiğimiz zaman orada bakıyoruz ki onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler. Ve onlar, onların makamı cennetü adn'dir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki onlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Kim adın cennetleriyle müjdelenmişse onlar mutlaka iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. O zaman onların misaki iradelerini de Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyor. Onlar sabırla Allah'ın veçhini dileyenler hem Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı hem de neticede Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve gördükleri de kesin. Onlar adn cennetine konulacaklar diyor Allah Teala ve zürriyettihim ve men salaha min abahim ve ezvacihim ve zürriyetihim ve onların anne babalarından, zevcelerinden, eşlerinden ve zürriyetlerinden ve meleklerden de kim salaha ulaşmışsa onlar da onlarla beraber adın cennetlerine gideceklerdir diyor. Onların irşat makamına ulaşmaları gerekmiyor. Birisi ulaşırsa onların zürriyetlerinden gelenleri de Allah-u Teala alıyor cennetine. Yeter ki salaha ulaşsınlar. Salaha ulaştıkları zaman 5. kademede kabul ediyor Allah-u Teala onları. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın davetine dikkatle

kelimesindeki misak var. O da nefsimizin, o da ruhumuzun Allah'a verdiği misaki içeriyor başlangıçta. Sonda da hepsinin birden Allah'a verdiği misaki içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davet, davet mutluluk davetidir. Her biri ayrı bir mutluluktur. İşte Allah-u Teala herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Dilemeyenler diyor, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim de dilerse onlar diyor mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a kim yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah biz insanların iradesinden davetinin neticelerini almak istiyor. Allah'ın daveti ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bunun 7 tane safhasını koymuş, her birine davetiye çıkarmış Allah Teala. Ya eyyühellezine aminettekullâhe diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini oluşturuyor. Bir dileğe davet edilmişiz ve o dileği gerçekleştirirsek Allah Teala bizi kendi zatına ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası ve üzerimize farz mı? Onun için bakıyorduk. Rad 20, 21 ve 22'ye. Ne diyordu Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından az olmasından korkarlar. Neden? Dilemezlerse Allah'a ulaşmayı, mutlaka günahları sevaplarından fazla olacak. Dilerlerse sevapları günahlarından fazla olacak. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı kötü hesaptan korkuyorlarsa, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu nereden anlıyoruz bunların? Çünkü onlar huşu sahipleridir diyor. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler huşu sahibi olabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin huşu sahibi olması mümkün değildir. Öyleyse huşu sahipleridir bunlar. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri oradan da belli ama daha açık olarak anlatıyor Allah Teala. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse kimdir ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Allah'ın zatını dileyenler. Bunlar Allah'ın zatını Allah'a ulaşmak için dileyenler. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Adın cennetine konulanlar. Yani Allah'a iradelerini de

teslim etmek üzere Allah'ın veçhine dileyenler, Allah'ın veçhine, Allah'ın zatına ruhlarını teslim etmeyi dileyenler, Allah'ın zatını dileyenler, ayetin 20 ve 21. ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Ama 23. ayet-i kerime Allah'ın zatını görmeyi de dilediğini ifade ediyor aynı kişilerin. O zaman iradenin teslimi de söz konusu oluyor. Çünkü adın cennetinden bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala 3 ayette Rad 20, 21, 22 bu noktada 20, 21, 22'ye kadar getiriyor konuyu. Birinci kat, üçüncü kat cenneti de, yedinci kat cenneti de ifade ediyor ayet. Öyleyse davetiye açık ve kesin. Peki Allah Teala irşat makamına ulaşmayı ikinci kat cenneti de buna da davet ediyor mu bizi? Evet. Ya eyyühellezine amenuttukullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Yani isteyin ve ona tabi olun. Böylece ikinci kat cenneti de elde edin diyor Allah Teala. İkinci kat cenneti de davetiye çıkarmış. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden ulaştırmaya gelince davetiye 12 taneye yükseliyor. 12 defa davet var ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya. 12 tane davet var. 1 Zümer 53 ve enibu ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani yönelerek ulaşın ve Allah'a teslim olun. Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat eline fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebilâ men enâve ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a yönelirse zaten Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracak. Altıncı ayet-i kerime Allah'u yedü darüsselamı yehti men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah kendi zatına davet ediyor. 6. ayet, 7. ayet Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevet ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Allah-u Teala'nın burada ifade buyurduğu hususa dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah
ruhumuzu mutlaka ölmeden hemen Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İşte Allah Teala diyor ki üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Şura 47. 8. ayet. Maide 7'de Allah misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Misak ruhumuzun dağılaşmasını ifade ediyor. 10. ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu buyuruluyor. Enam 152. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah Teala. Allah'ın ahdinin ifası üç yeminiz birden ki bunların arasında ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da söz konusu. On birinci ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Burada Allah-u Teala'nın ruhun Allah'a ulaştırmasını emrettiği kesinleşiyor. Farz olduğu kesinleşiyor. 11 ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Böylece 12 tane ayet-i kerime Allah'ın üçüncü daveti için üzerimize farz kılınmış. Allah Teala fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini üzerimize farz kılıyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ve Yasin Suresi 60 ve 61. ayetlerde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adubun mübin ve en ubuduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ey fizik vücutlar ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık düşmandır ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bütün fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermişler. Allah'ın daveti var ki ahd veriyoruz. Daveti üzerine. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamak, o da farz olmuş üzerimize. Ve nefslerimizi halis kılmakla da emrolunmuşuz. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُلْحِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ Bu ayetle Allah Teala buyuruyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini muhlis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Nefsimizin kalbinin muhlis olması, halis olması da böylece nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de üzerimize farz kılınmış,
Ona da davet olunmuşuz. Yirmi yedinci basamak. Fizik vücudumuz 25. basamakta. Nefsimiz 27. basamakta. Allah'a teslim olur. Onun da davetini almışız. Ve irşada da davet olunmuşuz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucibu davet et dahi İza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama bir şartla icabet ederiz diyor. Onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Ve neticede irşada ulaşsınlar. Bu şartla olur diyor. Onlar da bizim davetimize icabet ederlerse. Bu ayet Bakara 186 hem Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılındığını, davet olunduğumuzu hem de irşada ulaşmaya davet olunduğumuzu gösteriyor. Yirmi sekizinci basamağın dördüncü mertebesi. 27. basamak nefsimizin teslimi. 28. basamağın dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. Ve irademizin Allah'a teslimi de üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bakara 102 Ya eyyüellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illâ ve entüm müslimûn. Allah-u Teala diyor ki ey amin olanlar, öyle bir takva ile Allah'a takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyle bir takvanın sahibi olun ve siz ölmeyin. Teslimi külliyle teslim olun, öyle ölün diyor. Bu teslim Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde dile getirilmiş. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a teslimse ve Allah'a çağırmak yetkisi onlara verilmişse bunlar Allah'ın mürşitleri. Nitekim böyle olduğu hemen görülecek. Hiç seyyiatli hasenat bir olur mu diyor Allah Teala. Seyyiate hasenatla karşılık verenler, seyyiati hasenatla söndürenler onlar Hazrül Azim'in sahipleridir ve bu yetki herkese verilmez diyor Allah Teala. Hazrül Azim, Fevzül Azim ve Ecrül Azim iradelerini de Allah'a teslim edenlerin müşterek vasıflarıdır. Sevgili kardeşlerim, bu davetlerin hepsi daha üst, daha üst, daha üst seviyede mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetidir. Dünya saadeti herhangi bir insandan farklı değildir. Mürşidine ulaşmak ikinci kat cenneti ifade eder. Gene mutlu, dünya mutluluğu başka insanlardan farklı değildir. Ama ne zaman ruhunu bu kişi, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırsa, üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetini de %50'den fazlasını elde etmiştir. Hem de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi çok basit bir sebeple. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cenneti almıştır. Dünya saadetinin %90'ına sahip olmuştur.
Nefsini Allah'a teslim eden kişi dünya saadetinin %100'üne ve 5. kat cennetine Allah'ın sahip olmuştur. İrşada ulaşan 6. kat cennete sahip olmuştur. Dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete, adın cennetine sahip olmuştur. Ve orada dünya saadetinde bütünü vardır. Saadetlerin en üst noktasıdır. Bütün insanlar için irşat makamına tayin edilen kişidir bu. Hepsi, görüyorsunuz ki hepsine davet var. Ve ulaştıkça daha üst seviyede bir mutluluğu hepimiz adım adım hak ediyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı mutluluk davetidir. Daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye mutluluk davetidir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu davetlerde başarıya ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst seviyesinin sizlere Allah-u Teala tarafından tevdi edilmesini, teslim edilmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, öldükten sonra cennete girmek istiyorum. İnsan iman etmekle mi yoksa çok amel, ibadet etmek suretiyle mi cennete girer? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. İkinci cennet, ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Üçüncü cennet, ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Dördüncü cennet, ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Şimdi buradan birinci cennetin Allah'ın rahmetiyle olduğunu görüyoruz. Ama Allah'ın rahmetini alanlar kimler? İki grup insanla karşılaşıyoruz. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, Allah'ın rahmetine ümit var olanlar. Bu ayetlere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın rahmetinden mazhar olduklarını görüyoruz. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Hicr 56, Allah'ın rahmetine ümit kesenler, onlar delalette olanlardır. Allah'ın rahmetine ümit kesenler, mülaki olmayı inkar edenlerdir. Ayetleri ve mülaki olmayı inkar edenlerdir. Allah'ın rahmetinden amelleri boşa gidenler, onlar mülaki olmayı inkar edenler. Ama kimdir Allah'ın rahmetine ümit var olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Zümer 3, ey çok günah işlemiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. O zaman bu ayet-i kerimede Allah'ın rahmetiyle cennete gidiliyorsa ve ey çok günah işleyen kullarım diyorsa, burada kişinin amelinden ziyade Allah'ın rahmetiyle cennete girdiğini görüyoruz. Kimdir Allah'ın rahmetine mazhar olanlar? Zümer 54'te Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona teslim olun. Size azap gelmeden evvel. Zümer 17'de ise onlar ki tağuta, insan ve cin şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neyle? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı kalben dilemekle gerçekleşir. Kardeşimiz de diyor ki, öldükten sonra cennete girmek istiyorum. İnsana iman etmek mi yoksa çok amel işlemek mi? Birinci kat cennet Allah'a ulaşma dileğiyle. O zaman kardeşimiz cennete girmek istiyorsa ne yapar yapar mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilesin. Ne olur kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Rahim esmasıyla Allah üzerimize tecelli etti diyor. Öyleyse birinci kat cennet çok amelle değil. İkinci kat cennet de nefs tezkiyesiyle buyurduğuna göre mürşide tabiyetle gerçekleşir. Kim kişi mürşidine tabi olmadığı takdirde hiçbir zaman nefs tezkiyesini yapamaz. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7 ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkere emin eder. Kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Ey amin olanlar, hepiniz silme girin. Teslime girin. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Ey insanlar, helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Yine aynı şekilde Allah'ın size rızıkını şeylerden yiyin. Şeytan adımlarına tabi olmayın. İsrail 3'te kullanıma güzel söyleyin. Şeytan sapaçık bir düşmandır. Ve bu ayetlerin hepsinde şeytana tabi olmayın. Şeytanın tabi olursanız o size fuhşiyatı münkere emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa işinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. İşte şeytan adımlarına tabi olmayanlar mürşitlerine tabi olanlardır. Ve Allah'ın zikirle birlikte Allah'ın fazlı ve rahmeti kalplerine girenlerdir. Kurtuluş ancak nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin de nefsini tezkiye etmesi mümkün değil. O zaman ikinci kat cennet mürşide tabiyetle, üçüncü kat cennet de kalp temizliğiyle. Kalbin afetlerden arınması, temizlenmesinin yegane vasıtası zikir. Öyleyse zikirle. Birinci kat cennet Allah'a ulaşma dileği, ikinci kat cennet mürşide tabi olmak, üçüncü kat cennet belli oranda Allah'ın zikri bize sevdirmesiyle gerçekleşir. Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam çok mutsuzum. Mutlu olmak için bir arayış içindeyim. Bir sayfada mutlu olabilmemiz için düşünceleriniz ile kendinize eziyet etmeyin. Sağlıklı yaşamaya önem gösterin. Yürüyün, konuşun, yazı yazın gibi hastalık başlıklarla mutlu olmanın formülünü anlatıyor. Bu egzersizler bizi gerçekten mutlu eder mi? Açıklar mısınız? Hayır. Bu egzersizlerle mutlu olmak bu insanların kendi zanları. Kendi zanlarıyla nasıl mutlu olacağını ifade etmişler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Bu insanlar tamamen Kur'an hakikatinden habersiz, Kur'an'ı bilmedikleri için bu zanlarla insanları oyalıyorlar. Allah Teala mutlu olmak isteyen insan için ne emir buymuş? Rad 28 ve Yunus 58. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْبَعِينُ قُلُوبُمْ زِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَعِينَ قُلُوبُمْ Bunlar amenudurlar. Yani kalbe ulaşmayı dilemişlerdir. Ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse mutlu olmak ancak zikirledir, Allah'ın zikriyledir. Yunus 58'de ise de ki Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlansınlar, sevinsinler. O onların topladıkları şeylerden, dünya mallarından daha hayırlıdır. Nur 21'i de ilave edecek olursak, o zaman sonuca belirlikte ulaşıyoruz. Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebikutu şeytan. Ey amin olan şeytan adımına tabi olmayın. Kim şeytan adımına tabi olursa, yani müşrine tabi olmasa فَنَّهُ يَعْمُرُ بِفْحَشَاءِ مُنْكَرِ Şeytan ona fuhşiyatı münkereye emreder. Ama Allah'ın fazlı وَلَوْ لَفَضُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Ne zaman Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbimize girer? Mürşidimize tabi olduğumuz an. Öyleyse bir zikirle iki mürşide tabi olduğumuz zaman kişi mutlu olur. O zaman mutlu olmak istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman da zikre başlayacak. İşte mutluluğun olmazsa olmaz anahtarı mürşide tabi olarak Allah'ı zikretmektir. Allah Teala bunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Önemli olan da Kur'an'ın hükmüdür. Denizli'den bir kardeşimiz Elif Manay, Muhterem Hocam, Bakara Suresi 64. ayet-i kerimesinde Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı hüsrana düşenlerden olurdunuz. Ne zaman Allah'ın fazlı ve rahmeti bize geliyor? Ulaşmayı kalben dilediğimiz an. Bizlerin hüsrana düşmemesi için zikir ve hüsran ilişkisini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim Esması ile tecelli eder ve beşinci basamakta Allah-u Teala Enfal 29'a göre takva sahibi olduğu için ona 7 furkan verir ve bütün günahlarını örter. İşte 7 furkanın sahibi olan, günahları örtülen kişi, ki 7 furkanda Allah ona mürşidin kim olduğunu gösterir. İşte bu 7 furkanın sahibi olan kişi İsra 45'e göre hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan talep ederse Allah Teala ona mürşit gösterir. Kimdir Allah'ın kendisine mürşit gösterdiği kişi? Huşu sahibi olan. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Kardeşimiz de soruyor, bizlerin hüsrana düşmemesi için zikir hüsran ilişkisini açıklar mısınız? Hüsrana düşmemek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve 7 ayet-i kerimede bu ulaşmayı dilemeyenlerin de hüsranda kalacağı zikrediliyor. İşte Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبَ بِلِكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُ مُحْتَد۪ينَ لِكَ اللّٰهِ yalanlayanlar onlar hüsrandadırlar. O zaman kişi eğer lika Allah'ı, Allah'a ulaşma dileğini dünya hayatından yalanlarsa o kesinlikle hüsrandadır. Enam 31'de de aynı bir kere de Allah-u Teala söylüyor. Allah'a mülaki olmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. Amelleri boşa gitti, hüsrana düştüler. Enam 31. Muhterem Efendimizin Bakara 64 tefsirinde iki zıt kavram, Allah'a verilen sözden dönmek ve evet Bakara 64, sonra bunun misakın arkasına siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Hani zikir yapmasanız. İşte Allah'a verilen sözden dönmek ve Allah'ın fazl ve rahmetinin insanların üzerinde olması. Kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun müşrine ulaştırıp onun da tövbe ederse Allah'ı zikrederek nefs tezkiyesine başlarsa Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl selavat göğse oradan da kalbe ulaşır. Nefsin kalbindeki mühür açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı mühürün üzerindedir. Bu baskı mühürü nefsinizin kalbinin alt kısmına ulaştırır. Oradan zulmani kapı, şeytanın zulmetinin nefsinin kalbine girdiği kapı vardır. O kapıyı mühür kapatır. Bu noktadan itibaren karanlıklar nefsin kalbine giremez. Ve nefsin kalbinde Allah'ın nurları yer alır. Tamamen kalbi doldurur çünkü zulmani kapı kapalıdır. Rabbani kapı açıktır. Siz zikir yaptıkça Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı gelecek. Nefsinizin kalbini dolduracaktır. İman kelimesinin çekim gücünü sadece fazlalara itaat eder. Çünkü sadece iman kelimesinin çekim gücü fazlaları çekebilecek olan standartlar yaratılmıştır. Tüm fazlalar etrafında toplanmaya başlar. Rahmet fazlalara getiren, nefsin kalbine ulaştıran sistemdir. Fazıllar ise nefsin kalbine yerleşip de nefsin afetlerini devre dışı bırakacaktır. Allah'ın rahmeti ve fazlı nefs sezgisi için kalbe yerleşecektir. Yerleştikçe de takva sahibi olmak gerçekleşecektir. Nefsi sadece ameller oluşacaktır. Böyle bir dizaynda o kişi masum olmayacaktır. Çünkü nefs sezgisine başlayabilmesi için o kişinin tüm günahlarının sevaba çevrilmesi olması lazım. O kişi cennete bu şekilde kavuşur. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, bir malı alıp kiraya vermek ve parayı kiraya vermek, faiz almak aynı şey midir? Hayır sevgili kardeşlerim, bir malı alıp kiraya vermek bu ticarete girer, ticaret helaldir ama faiz alındır. Ama parayı kiraya vermek, ve faiz almak aynı şey midir? Değildir. Bir malı kiraya vermek ülkenin diğer değer üretimine fayda sağlamaz mı? Açıklar mısınız? Malı kiraya verdiğiniz an nedir mesele? Bir kişinin tarlası vardır, malıdır. Ve karşı tarafa belli bir bedel karşılığında kiraya veriyor. O tarlayı kullanan kişi de ekip biçiyor. Ekip biçen kişinin o tarladan topladığı mahsul kendisinedir. Ama o tarlayı o süre içerisinde de öbürüne kiraya vermiştir. Dolayısıyla burada bir haram durumu söz konusu değil. Ama belli bir parasını bankaya yatırırsa ve bankanın verdiği faiz, yatırımı gerçekleştirme verdiği faiz enflasyon oranının üstündeyse o zaman haramdır. Çünkü faiz parası iz bırakmayan bir paradır. Halbuki kirada iki taraf da kazanıyor. Öyleyse alışveriş helal ama faiz haramdır. İkinci sual, gelecekte başıma bir musibet gelebilir diye maddi durumumuz çok da el vermediği halde birikim yapmak doğru mudur? Yoksa birikim yapmak tasavvufta aynı yaşamayı, anı yaşamayı tevkif etmeye engel bir durum mudur? Hayır sevgili kardeşim. Yani ihtiyaçlar yarısısında öyle bir şey ki bugün günümüzde kendi aylık tasarruflarıyla hiç kimse farklı başka bir şey satın alamaz. Öyle olunca da ihtiyaçlarının belli bir kısmını ancak parayı biriktirmekle alabileceği açık ortada. Öyle olunca ister sağlık için, ister ev almak için, ister araba almak için tasarruf edebilirsiniz. Bu tevekküle ve diğer unsurlara engel teşkil etmiyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Ben Mardin'den Hasan Elmas. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok severiz kalbimizden. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sorun var. Arz edebilir miyim inşallah? Bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımızda hayra çevirebilir miyiz inşallah? Bu soruyu açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok severiz kalbimizden. Ellerinizde hürmetle ve hasretle öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok severiz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımızda hayra çevirebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. İster musibet, ister hastalıklar kişinin böyle isteyebileceği, sevebileceği bir durum değil. Ama öyle de olsa Allah-u Teala ders almamız nevinden imtihan babında musibet de hastalıkları da bize gönderebilir. Burada kendi lehimize fırsata çevirmek ancak sabretmektedir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşunuza gelen bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir musibet, bir hastalıkla karşılaştığında buna da sabreder. Bu da onun için hayırdır. Öyleyse bela, musibet ve hastalıkları kendi hakkımıza hayra çevirebiliriz. Neyle? Sabırla. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim Muhterem Hocam, Fetih 18 ayet-i kerimede geçen Rıdvan biatından bahseder misiniz? Sevgili kardeşim, Efendimizin tefsirinde 18. ayetteki Rıdvan biatından, Allah Rıdvan biatından bahsediyor. Çünkü Allah o biattaki müminlerden razı olduğunu söylüyor. Allah'ın rızası Rıdvan'dır. Kalplerindeki Allah ve Resul sevgisini bilen, Allah onların üzerinde sekineti adı verilen nurları indirerek onları huzurlu kıldı. Onlara yakın bir fetih, hey benim fetihi nasip oldu. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünyada yaşayan bütün insanların ahiret hayatını, dünya hayatını önüne geçirmeleri, doğru karar ve tercih yapmaları neye bağlıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bahsettiği hadiste kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Ahiretle birlikte dünyayı veririz. Öyleyse terazinin bir kefesinde dünyayı istediğin zaman Allah Teala veriyor ama sizin ahirete nasibiniz yok. Ama öbür kefesinde siz ahireti isterseniz ahiretle birlikte Allah size dünyayı verir. Yani ikisine sahip olmak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey ne? Ahiret. Bir başka açıdan Allah Teala değerlendiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor ama ayetlerde ise Allah Teala sık sık şu tekrarı yapıyor. Ahiret sizin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Ahiret sizin için dünya hayatından daha hayırlıdır. O zaman eğer Allah vaaz ettiği Kur'an-ı Kerim'de bize nasihatte ahiret diyordu, dünya hayatından daha hayırlıdır diyorsa, o zaman bizim Rabbimizin nasihatine kulak verip ahiret hayatını talep etmemiz, öyle olunca da zaten diğer hadislere beraber dünyanın da sahip olacağımızı Allah Teala bildiriyor. Nitekim ayetlere baktığımız zaman da bu sonuca ulaşıyoruz. Duha 4 ayet, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Kasas 83, bu ayet diyordu ki onu yeryüzünde üstün olmak, fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Arap 169, takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Enam 32, dünya hayatı bir oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Bu ayetlere baktığımız zaman geçerli olan ahiret hayatını talep etmek. O zaman dünyaya yaşayan bütün insanların ahiret hayatını, dünya hayatının önüne geçirmeleri, doğru karar ve tercih yapmaları neye bağlı? Kendilerine nasihat veren, Allah'a davet eden Resulleri dinleyip o daveti kabul etmelerine bağlı. Allah razı olsun. İşitmelerine bağlı. Ayetlere iman etmelerine bağlı. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Enfal 56 ve Enfal 73 arasında milliyet rabıtası var mı? Enfal 56 ve Enfal 73. Onlardan ahd aldığımız kimseler sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Onlar takva sahibi değillerler, olmazlar. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Evet, ahdlerini yerine getirmeyenler için olay budur. Gaziantep'ten birkaç muhterem hocam birinci suali. Kardeşlerimiz de aramızda benim için dua et. Örneğin kızım zikre başlasın gibi. Samimi olduğumuz kardeşlerimizden dua istiyoruz. Bunun bizim muhabbetimizi, sevgimizi artırdığına inanıyorum. Dua sadece irşat makamından istenir sözünü duydum. Bu konu hakkında değerli açıklamalarınızı bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, elbette irşat makamından dua istenir. Ama yıllar evvelinden kardeşlerimiz bizden de dua talep edince bu konuyu ben Efendimiz'e arz ettim. Ve Efendimiz de Efendimiz'in nimetini, müşrin nimetiyle derseniz siz de o talepleri söyleyebilirsiniz. Biz de zaman zaman bizden dua talep eden kardeşlerimizden dua ediyoruz. Efendimiz'in nimetiyle diyerek konuyu bağlıyoruz. Yani sonuçta herkes dua ediyor ama duaların hepsi devrin imamında birleşiyor ve devrin imamının talebiyle o dualar kabul oluyor. Allah razı olsun. İkinci suali, Hasan Basri Hazretlerinin kimse bulmaz rahatı ölmekte, asıl marifet diri biri ölmekte sözlerini açıklar mısın? Hasan Basri Hazretlerinin kimse bulmaz rahatı ölmekte. Asıl marifet diri diri ölmekte. Evet sevgili kardeşim, asıl marifet ölmeden önce ölmek. Yani kişi dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dinemediyse rahat ve huzur bulamaz. Asıl diyor marifet diri diri ölmek, hayattayken ölmeden evvel ölmek. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi huzur ve saadete ulaşır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı inşallah. Her asırdaki mücedditlerin dine nasıl bir yeniliği olmuştur ve katkısı olmuştur? Bunu bizlere açıklar mısınız? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her asırdaki mücedditlerin dine nasıl bir yeniliği katkısı olmuştur? Açıklar mısınız? Örneğin 14. asrın müceddidi Muhterem Efendim Mehdi Aleyhisselam. Bu asrın müceddidi dine getirdiği yenilik, İnsanların dinde fırkalara ayrıldığı, dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğunu hem Tevrat ayetleriyle, hem İncil ayetleriyle, hem Kur'an ayetleriyle bize ispat etti. Dinler var mıdır? Hayır, dinler yoktur. Tek bir din vardır. Ve Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün insanları Hanif fıtratı ilerletir. فَاَخِمَا شَكَرَ د۪ينِ حَنِفَ فِتَّرْتَ اللّٰهِ اَلَّتِّ فَتَرَ النَّاسِ عَلَيْهِ Allah-u Teala bütün insanları Hanif fıtratı ile yaratıyor. Ve Allah-u Teala bütün insan Hanif fıtratı yaratan bütün insanlar için Hanif dinini. لَا تَبْتِيلَ لِكَلِمَةِ خَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ İşte bu kayım olan ezeli öbedi dindir. Lakin insanların çoğu bilmiyor. Herkesi Hanif fıtratı ile yaratıyor. Ve herkes için tek bir din Hanif dinini seçiyor. Öyleyse insanların dinde birleşmesini sağlayacak olan yenilik Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevidir. İkinci görev geçen 1400'lük zaman dilimi içerisinde Kur'an'ın unutulması sebebiyle insanların kendi zanlarına tabi olarak dine koyduğu birçok bidatler var. Şu anda yine Muhterem Efendimizin yaptığı araştırmalarda Kur'an-ı Kerim'e ters düşen, Kur'an'da yer almayan 19 tane bidat. Yetmez. İşte şu anda sol tarafta Kur'an'da yer almayan, Kur'an-ı Kerim'e muhalif 19 tane bidat. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane kavram. İşte bu asr-ı müceddidi Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam bunları Kur'an hakikatleriyle bizlere anlatıyor ve yaptığı yenilik dindeki bidatleri tamamen temizlemek. Üçüncü yaptığı görev İslam birliğini kurmak. İman hakikatlerini Kur'an'a girmeye göre insanlara anlatmak ve onu tahakkuk ettirmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Helamut Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına

namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'dan kopan kavramlardan ikincisine inşallah başlıyoruz. Birincisi, Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekti. Şimdi bu ikinci konu. Mümin olmak. İnsanlar Allah'a inanıyorlar ve kendilerini mümin kabul ediyorlar. Aslında haklılar mı? Haklılar tabii. Çünkü lügat manası itibariyle iman inanç demek. Mümin de imanı olan, imanın sahibi olan kişi demek. Yani inanan, Allah'a inanan kişi demek. Öyleyse mümin Allah'a inananların Kur'an'daki adıdır. Doğru. Peki Allah-u Teala müminleri müminler ve hak müminler olarak ikiye ayırmış mı? Ayırdıysa acaba neden ayırmış? İşte burada mümin kavramı, eğer lügat manası itibariyle alırsanız Allah'a inanan herkesi kapsamına alır. Ama bu inananlardan bir kısmı cennete girebilir, bir kısmı giremez. Bir kısmı Allah'a inanmasına rağmen onların gideceği yer cehennemdir. İşte Kur'an'dan kopan hak mümin kavramı, yani cennete gidecek olan müminler kavramı burada bu konuşmayla sizlere takdim edilecektir. Kur'an'da bir

İnanan manasına mümin kelimesi kullanılıyor. Kur'an'da yüzlerce defa geçer. Ama cennete girecek olan müminler, Allah'a inanan müminlerin ötesinde olan müminlerdir. Allah'a inanan müminlerden her kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. İşte Allah Teala Enfal suresinin ikinci ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminin ellezine izâ zükürallâhi vecilet kulûbuhum. Onlar öyle müminlerdir ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani kendilerine cezbe gelir. Böyle bir sallantı geçirirler. Allah Teala tarafından vücutları şiddetle sarsılır. İza tuliyet aleyhim ayatühü ve onlara onun Allah'ın ayetleri tilavet edildiği zaman, okunduğu zaman zade tüm imanen imanları artar. Ve ala rabbihim yetevekkelûn ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Öyleyse dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse cezbe sahibi olamaz. Hiç kimsenin kalbine Allah Teala cezbe vermez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam alemi cezbeyi almıştır. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cezbeyi nereden almıştır? Cebrail aleyhisselam'dan almıştır. Hepiniz biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına gelinceye kadar 30 yaşından itibaren buna başlamıştır. Her sene Nur Dağı'ndaki Hira Dağı'ndaki affedersin, Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na çekilirdi. Ve orada 30 gün, bazı yıllarda 40 gün dünyadan elini eteğini çeker, yanına sadece kuru ekmekle su alır ve orada geçirirdi günlerini. Gece gündüz yalnız kalırdı. Allah'la bir olurdu. İşte 40 yaşına bastığı yılda aynı şeyi yapmak üzere Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'ndaydı. Bir gün ansızın karşısında bembeyaz elbiselerle birisini gördü. İnsan şeklinde temessül eden Cebrail aleyhisselamdı bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım attı. İkra dedi, oku. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi ümmiydi, okuma yazma bilmiyordu. Açık olarak dedi ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam ikinci adımını attı ve yine ikra dedi, oku. Aynı cevabı aldı, ben okuma yazma bilmiyorum. Ümmiyim. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı kavradı ve ikra bi ismi rabbike dedi. Allah'ın ismiyle oku dedi. Ve tam onu söylediği sırada Allah-u Teala'dan Cebrail aleyhisselam'a şiddetli bir cezbe geldi. Kollarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de sarmış olduğu için ikisi birden şiddetle sarsıldılar. Arda arda cezbeler geldi Cebrail aleyhisselam'a.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cereyanı o da yaşadı. Öyle yaşadı ki hayatında ilk defa böyle bir şey vücut buluyordu. Ve ona çok şiddetli gelmişti. Oraya yığıldı. Cebrail aleyhisselam onunla meşgul oldu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örtülere büründü. İşte bu cezbeydi. Allah Cebrail aleyhisselama cezbeyi gönderdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan cezbeyi aldı Cebrail aleyhisselamdan. Ey örtülere bürünen peygamber ayet-i kerimesi de bu cezbe olayından sonra geldi. Sonra ne mi oldu? Sonra bütün sahabe cezbeli oldu. Sahabenin büyük bir kısmı, hepsi olmadılar. Ne olur cezbeli olursa? Cezbeli olmak demek Allah-u Teala'nın iman konusundaki, tahkiki iman konusundaki ilk adımına sahip olmak demek. Sizin dışınızdaki bir kuvvet sizi şiddetle sarsıyor. Biliyorsunuz ki bunun müsebbibi siz değilsiniz. Bunun müsebbibi Allah. Şiddetle sarsıyor. İşte Cebrail Aleyhisselam'daki o sarsıntı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçtikten sonra sahabe onun elini öpüp de ona sarıldığı zaman cezbe bütün sahabeye birer birer geçmeye başladı. Sahabenin %100'ü cezbeli miydi? Hayır, %100'ü cezbeli değildi. Ama büyük kısmı cezbeliydi. Ve cezbe onlar için bir şerefti. Peygamberleri gibi cezbe sahibi olmak, Allah'ın tahkiki imanının birincisine sahip olmak demekti. Biliyorlardı ki onların elinde olmayarak Allah'tan gelen bir cereyan onları Allah diledikçe şiddetle sarsıyordu. Bununla müftehirdiler. Bununla huzur duyuyorlardı. Şimdi Allah-u Teala burada vecilet kulübühüm diyor, kalpleri titrer diyor. Kalbin titremesi bütün vücudu birden gördüğünüz gibi titretiyor. Ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını arttırır diyor. Cezbe de onların imanlarını arttırıyordu. Çünkü kendilerinin dışında bir kuvvetin Allah'ın onları şiddetle sarstığını hissediyorlardı. Ve Rablerine daha çok tevekkül ediyorlardı. Allah-u Teala'nın kendilerini sarstığını biliyorlardı. Ve bu onlara güç veriyordu, kuvvet veriyordu, cesaret veriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Muhammed'in hemen arkasından 4 tane halife geldi. İşte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hazreti Ali görevi aldığı zaman ilk kıldırdığı namazda sahabeye dönüp şunları söyledi. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizlere ne oldu? Bundan senelerce evvel sizinle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında namaz kıldığımızda sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını hatırlıyorum. Sizlere ne oldu ki cezbeniz böylesine kayboldu diye Hazreti Ali söylüyor. İşte kalbin titremesi ve cüret kulübüyüm ifadesi bu olayı oluşturur. Enfal suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yukumine salate mimma rezaknahum yunfikun." Onlar namazı ikame ederler, namazı kılarlar ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden
infak ederler diyor. Gene sahabeden bahsediyor. Ama bütün zamanlarda insanlar bu vasıftalarsa aynı şeyleri onlar için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Teala kaydettirmiş. Ve Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesi. Ülaike hümül müminune. Onlar ki müminlerdir hakka. Hak müminlerdir diyor. Onlar hak müminlerdir. Lehüm derecatün inde rabbihim. Onlar için Rablerinin indinde dereceler vardır. Ve mağfiretün ve mağfiret vardır. Yani günahların sevaba çevrilmesi. Ve rızkın kerim. Onlar için kerim bir rızık vardır. İşte sevgili kardeşlerim, hak müminler, onlar hak müminlerdi. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde çıkıyor. Acaba Allah-u Teala hak mümin deyince bu standartlarda neyi kastediyor? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de

Ey amenü olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da o günahlarınızı sevaba çevirsin. Burada Allah Teala'nın henüz Allah'ın günahlarını örtmediği insanlardan bahsetmesi söz konusu. Allah'a milaki olmayı dileyen kişinin Allah Teala günahlarını örter. Anlıyoruz ki burada kullanılan mümin tabiri, amin olma tabiri henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişilere ait. Allah'a ulaşmayı dileyecekler ki Allah onların günahlarını örtsün ve takva sahibi kılsın. Şimdi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek mi kişiyi takva sahibi kılar? Ona bakalım beraberce. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin."

Allah'a mülaki olmayı dine. Allah'a münib ol. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a mülaki olmayı dileyerek takva sahibi olabiliriz. Bedavadan takva sahibi olmak mümkün değil. Bu takva göreceğiz ki kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan takvadır. Çünkü ayet-i kerimenin arkasında Allah-u Teala diyor ki ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Kur'an-ı Kerim şirkte olanların girecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ifadesi. Ne zaman olmayacak kişi sadece Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman cizli şirkten kurtulacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği açık. Diyor ki ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Böyle bir şey benim ümmetim için geçerli değil, hiçbir zaman oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. Gizli şirkten korkuyor. Öyleyse Allah-u Teala ile insanlar arasındaki ilişkide Allah'ın ortaya koyduğu bir gerçek var. Müşrikler, şirktekiler, onların gidecekleri yer cehennemdir. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi takva sahibi oluyor ve şirkten kurtuluyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydi o kişi takva sahibi olamayacaktı. Gideceği yer cehennem olacaktı. Şirkte kalacaktı, cehennem olacaktı gideceği yer. Öyleyse bu birinci takvadır, ilk takvadır. Allah Teala bu surenin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Takva sahibi olabilmesi için kişinin mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. İlk takva bu. Orada takva sahibi olmayan bir mümine sesleniyor Allah Teala. Kişi Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Takva sahibi olması isteniyor ki cehennemden kurtulsun. Şimdi beraberce bu takva sahibi olma müessesesinin ötesine bakalım beraberce. Allah'a karşı takva sahibi olmak. Nereye bakıyoruz? Yunus suresinin 2 ayet-i kerimesine bakıyoruz. Üç ayet-i kerimesine 62, 63, 64. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra ve beşir. Lehumul büşra fi'l hayatet dünya ve fi'l ahireti diyor Allah Teala.
O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlar amini olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte bu üç ayet takva sahibi olan bir aminu olan kişiden bahsediyor. Kişi aminudur ama takva sahibi olacak olmuş bir aminu olan kişidir. Eğer birinci aminu seviyesinde olsaydı, yani o kişi iman etmişti Allah-u Teala'ya ama takva sahibi olmamıştı. Takva sahibi olmadığı bir noktada kişi. Takva sahibi değil ama inanıyor Allah-u Teala'ya. Ona da amin diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki tür amini olan kişi var. İman eden kişi var. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onlar henüz takva sahibi olamamış olan amin olanlar. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. İşte Yunus 62-63-64'te Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlardan bahsediyor. Onlar da iman edenler olarak, diğerleri de iman edenler olarak geçiyor. Ama sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin hem dünya saadetleri garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından, hem de ahiret saadetleri, gidecekleri yerin cennet olduğu kesin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hak mümin demek, Allah'a inandıktan başka, Allah'a mülaki olmayı dileyen, bu standartlarda amin olan birisi olmak demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa mümin kelimesi kullanılıyor. Allah'ın cennetine girecek olanların müminler olduğu söyleniyor. İşte bu insanlardan Allah Teala Rum Suresi'nin 31 ve 32. ayetlerinde Allah'a ulaşmayı dileyerek amin olanlardan bahsediyor. Onların takva sahibi olduğundan bahsediyor. Amin oldukları takdirde Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde takva sahibi olduklarından bahsediyor. Yani ondan evvel takva sahibi değiller. Çünkü gidecekleri yer cehennem. Çünkü müşrikler. Peki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne söylüyor acaba? Sebe 20'de Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bu ayeti kerime ile Rum suresinin
30 ve 31 ve 32. ayetlerini birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların müşrikler olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların takva sahibi olmadıklarını görüyoruz. Sebe 20'de ise fırkalara ayrılmış olanların şeytanın kulu olduğunu görüyoruz. Bu şeytanın kulu olanlar, tağutun kulu olanlar Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde anlatılıyor. Tağutun kulu olmak. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vellezîne eştenemut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Sahabe için diyor ki onlar tâguta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a münip oldular. Ve enibu diyor Allah Teala, Allah'a münip oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor ve benim kulum oldular diyor. Bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulur. Allah'ın kulu olur. İşte bir taraftan Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ona göre insanlar başlangıçta şeytanın kulu, Allah'a ulaşmayı diliyorlar, Allah'ın kulu oluyorlar. Diğer taraftan Rum Suresi'nin 31 ve 32. ayetlerinde Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğu, ki mutlaka takva sahipleri Allah'ın cennetine girerler ve cenneti kazandığı, ama takva sahibi olmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduklarını ifade ediyor Allah Teala ve onların fırkalara ayrıldıklarını söylüyor. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir müminler grubu var. Müminler fırkası, bir de geri kalan bütün fırkalar. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde de bir takva sahibi olanlar, bir de onun dışındaki bütün fırkalar. Her ikisinde de takva sahipleri Allah'ın cennetine girerler. Gördük ki onların korkuları yoktur. Çünkü gidecekleri yer cennettir. Takva sahipleri. Bu takva sahiplerinin ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ayrım, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar, onların gidecekleri yer cehennem. O fırkalar, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılanlardır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler. Öyleyse mümin kelimesi burada açık bir şekilde sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kapsıyor. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, sadece müminler söz konusuysa, o zaman mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman iki çeşit müminin çok güzel bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Hak müminler, cezbe sahipleri, ama cezbesiz de olabilirler. O çok önemli bir faktör değil.
Sahabenin de bir kısmı cezbesizdi. Ama mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyip de dilemeyen fırkalara ayrılanlardan dışarıda kalanlar, işte onlar hak müminler. Açık açık Allah Teala Rum 31 ve 32'de de fırkalara ayrılanlardan ve bir tek fırkadan bahsediyor, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Onlar takva sahibi. Onlar cennete gidecek. Geri kalan bütün fırkalar şirkte, gidecekleri yer cehennem. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka, o Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmayı dileyen müminler olanlar ve onun dışındaki bütün fırkalar tağuta kul olanlar. Onların hepsinin gideceği yer cehennem. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala her şeyi son derece açık bir biçimde dizayn etmiş, ortaya koymuş. Takva sahibi olmak bir insan için gerçekten cehennemden kurtuluştur. Cennete sadece takva sahipleri gider. Takva sahibi olmanın da ilk aşaması mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişinin takva sahibi olması mümkün değildir. Öyleyse bir Allah-u Teala'nın mümin kelimesini kullanarak kastettiği insanlar var. Bir de mümin kelimesini kullanarak kastettiği ikinci grup insanlar var. İkisine de mümin kelimesini kullanmış Allah-u Teala. Ama Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine geçen müminler, bir tek fırkayı oluşturan müminler, cennete gidecek olan müminler, müminlerin dışında kalan herkes, o 72 fırkaya ayrılanlar, hepsinin gideceği yer cehennem, onlar kafirler olarak değerlendiriliyor. Diğerleri tek fırka müminse, geri kalan bütün fırkaların kafir olduğu kesin. Veya inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesin. İsimleri ne olursa olsun, o önemli değil. Ama Allah Teala cennete girecek olan müminleri hak müminler olarak vasıflandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın ortaya koyduğu tabloda müminler için iki sayfa açılmış gibi. Bir, müminler var, yani Allah'a inananlar var. Ama onlar Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremeyecek olan müminler. Hele hele cehennemde bir süre kaldıktan sonra cennete gireceğiz tarzındaki biz müminiz, Allah'a inanıyoruz müminiz, öyleyse cehenneme gireceğiz. Bir süre Allah Teala bizi leblebi gibi kavuracak. Ondan sonra oradan çıkaracağız. Allah'ın cennetine gideceğiz tarzında. Bir inancın sahibi olan hiç kimse şunu kesinlikle bilsin ki Allah'ın cennetine asla giremez. Kur'an-ı Kerim'de cehenneme cezalandırılmak kastıyla giren bir insanın oradan çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün kılınmamış. Hiçbir ayet yok bu konuda. Cehenneme giren bir insanın cehenneme girdikten sonra oradan çıkacağına ve cennete gideceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Ama cehenneme girenin cehennemden asla çıkamayacağına dair tam 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu da müminler de mümin olmayanları ayıran son derece kesin bir ölçü. Çünkü cennete sadece hak müminler girerler.
Allah'a mülaki olmayı dileyen hak müminler. Öyleyse ayetler birleştirildiği zaman vazgeçilmez bir sonuç çıkıyor ortaya. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler mümindir. İşte bir ayet-i kerime daha, Bakara 257. Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ile zulumati. Diyor ki Allah Teala, Allah amenu olanların asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyen amenu olanların, müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur? Bu kişiler mürşitlerine ulaşır. Nefslerinin kalbi nurla dolmaya başlar. Ve %51 nura ulaştıkları zaman da ruhları Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah onları ulaştırdığı için o ifadeyi kullanıyor. Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Çünkü buraya kadar Allah-u Teala'nın garantisinde. Ama kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar tağutun dostlarıdır diyor. Öyleyse bu müminlerin yanında Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirler var. Kimdi kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostları. Bir defa daha söyleyelim mi ayet-i kerimeyi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهْمُ الْبِشْرَ فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. O sahabe için Allah Teala diyor ki, onlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte bu iki ayet arasındaki ilişki kurulduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu oldukları, dileyenlerin ise Allah'ın kulu oldukları açık ve kesin bir şekilde çıkıyor ortaya. Orada da küfür ve mümin olmak açısından almış Allah Teala konuyu. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor orada. Onlar ki kafirlerdir deyince, çünkü Allah amil olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır ifadesi var. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman nefslerinin kalbinin yarısından fazlası nurla doluyor. Onlar bu sebeple zulmetten nura ulaştırılanlar. Diğer taraftan ikinci grup arkadan geliyor. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Adları kafirler. İşte adlarına Allah-u Teala kafir demiş veya mümin demiş ama kişi hak mümin değil. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişinin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Kur'an kavramlarını ait olduğu standartlarda yerli yerine Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu standartlarda kullanmak mecburiyetindeyiz. Müminlerden sadece hak müminler, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen müminler, onlar ancak hak müminlerdir. Onların da gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Diğerlerinin Allah'a inanıyor diye cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Boş hayallerle kimse kendini aldatmasın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi küfürdedir. Gideceği yer cehennemdir. O kişi mümin kabul edilmiyor. Allah-u Teala tarafından hak mümin kabul edilmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, farklılığı iyice anladığınıza inanıyoruz.
Mümin kelimesi Allah'a inanmak istikametinde Allah'a inanan herkes için kullanılabilir. Ama bu müminlerden sadece hak mümin olanlar, Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak mümindir. Sadece onlar cennete girebilirler ve ebediyen cennette kalırlar. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Konumuz amini olmak.

Allah Teala Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular.

Bundan sonrası ayet-i kerimin lehüm büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır.

Bir rivayet. Ela inne evliya Allahı la hafifun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de mutluluk söz konusudur. Öyleyse burası amin olmanın başlangıcını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi takva sahibi yapar ve o Allah'ın mutlaka amin olduktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölse gideceği yer, hiçbir ameli olmasa da gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennem arasında Allah-u Teala'nın koyduğu farklılık Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek arasında tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi ne yaparsa yapsın, böyle bir dileğin sahibi değilse, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı takva sahibi kılacağını söylüyor. Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi tekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. İşte bir insanın takva sahibi olduğu yer Allah'a ulaşmayı dilediği yerdir. Birinci kademe. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Bu ifadeyle Yunus Suresi'nin 65. 63. ayet-i kerimesi aynı hüviyeti taşıyor. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amenudurlar, Allah'a ulaşmayı dediler ve takva sahibi oldular. Münibine ileyhi ve yettekûhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Allah Teala amin olmak tabirini kullanıyor. Amin olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'ın üzerinde tecelli etmeye başlar. Onu idrak sahibi kılar. Onun her açıdan değerlenmesini sağlar. İkinci safhada Maide suresinin 33. ayet-i kerime var. 33. ayet-i kerimesi var. Amin olmanın 7 tane safhasını beraberce inceliyoruz şu anda. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada 7 grup amin olmak geçiyor. İşte bu amin olmak, yani mümin olmak, mümin olmanın 7 safhası. İkinci safhaya bakıyoruz. Yani kişinin mürşidine ulaştığı 14. basamağı. Ne olmuştur bu noktaya kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmüştür. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını
işitme hassasını ve idrak hassasını irşat makamını tanıyacak bir hüviyette yükseltmiştir, yüceltmiştir. Ve kişiyi böylece irşat makamını tanıyan bilen birisi haline getirmiştir. Sonra da o kişi hacet namazı kılmıştır, mürşidini görmüştür. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Tabi olduğu anda ikinci safhaya ulaşmıştır kişi. Amin olmanın ikinci safhası, yani bu safha Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl bir takva? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Böylece Allah Teala'nın burada dolaylı olarak söylediği şey, böylece ikinci defa amin olun. İkinci takva ile beraber, birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci takva mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Birinci amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci amin olmak da kişinin mürşidine ulaşmasıyla gerçekleşir. Ve zaten öyle olduğu ayet-i kerimenin devamında geliyor. Vebtegu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi, ve onun yolunda cihad edin. Bu hem fizik vücudun düşmanla, Allah'ın düşmanlarıyla yapacağı cihadı, hem de nefsin afetlerle yapacağı cihadı ifade eder. Ve bu nefsin cihadı olduğu sonraki kesimden anlaşılıyor. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ. Olur ki felaha erersiniz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek birinci felahtır. Mürşide tabiyet ikinci felahtır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin normal standartlarda asli felaha ulaşmasıdır. Nefsin bu istikametteki gayrette sonucuna bakıyoruz. %51 nurla kaplanmış oluyor. Ruh da Allah'a ulaşmış oluyor. Üçüncü safhada, ikinci safhada kişi Allah'a doğru mürşidine tabi olup yola çıkıyor. Maide 35, bu vesileye ulaşmak ve tabi olmak. Yola çıkan kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta 7 tane safha aşılır. Kişinin imanı artar. Daha başlangıçta iki çeşit amin olmanın varlığını görüyoruz. Bir, amin olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer onlar Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölürlerse cennete girmeleri söz konusu olmuyor. Amin olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Allah Teala buyuruyor ki, ey
aminu olanlar

Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Enfal 29'da Allah Teala amel olanlara yani iman edenlere sesleniyor. Ama onların ameni olun ki Allah sizi takva sahibi kılsın ifadesi henüz takva sahibi olmayan bir amen oluşu ifade ettiğini görüyoruz. Bu birinci safhadan evvel kişi amen olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Ve sonra da mürşidine tabi olacaktır. Allah ona furkanlar verecektir. Gözlerini açacaktır irşat makamını.

ulaşmayı dilemek. İkinci safhada ise mürşide tabiyet farz kılınıyor. Mürşide tabiyetle kişi tabiyetini gerçekleştirsin ve ikinci kat cennetin sahibi olsun. Ne olur? Kişi tabiyetini gerçekleştirince ruh Allah'a doğru yola çıkar. Yedi tane gök katını aşar. Emare, levva ve mülkü memutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden geçer. Ve ruh Allah'a ulaşır. Taha 82'de bu noktadaki ameni olmak veriliyor. Ve inni le gaffarun limen tabe ve amene ve amile salihan. Sümmehteda. Ve inni muhakkak ki ben le gaffarun. Ben gaffarım. Yani onların günahlarını mağfiret ederim. Mağfiret kelimesi ve kahvar kelimesi aynı kökten geliyor. Mağfiret etmek, günahları sevaba çevirmek anlamını taşıyor. Allah Teala gaffardır, günahları sevaba çevirendir. Ve muhakkak ki ve inni muhakkak ki ben le mutlaka gaffarım. Gaffarım. Günahları sevaba çevirenim. Kimin için? Limen tabe. Tövbe edenler için. Nasıl bir tövbe? Ya Rabbi ben bu günah işledim, beni bağışla şeklinde bir tövbe mi? Hayır. Mürşide tabi olurken kendisine verilen tövbeyi aynen tekrar etmek. Allah Teala'nın huzurunda mürşidine tabi olacağını, emirlerini mutlaka yerine getireceğini ona taahhüt ederek mürşidinin de tövbe etmek. Bu tövbe kişinin günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala kim tövbe eder de nefs tezkiyesini gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala Furkan 70. İkinci safa mürşide, mürşidin önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Bu tövbenin neticesinde kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi. O ruhun Allah'a bu emirde geri dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi hayattayken. O zaman onun vücudunun içine değil ama başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu üçüncü safhadır. Ve Allah Teala o kişinin günahlarını Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirmesidir. Konu orada da bitmez. O güne kadar Allah Teala o kişiye yaptığı her bir derecelik sevaba karşılık 10 katını verir. Ama o kişinin mürşidine tabiyetinden itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Birinci gök katına ulaşana kadar. İkinci gök katında 200 kata çıkar. Üçüncü gök katında 300 kata çıkar. Dördüncü gök katında 400 kata çıkar. Beşinci gök katında 500 kata kadar çıkar. Altıncı gök katında 600 kata çıkar. Yedinci gök katında 700 kata çıkar. İşte onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki ey benim sahabem

Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim edin ki size Allah 700 kat versin. Allah'a ulaşın ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah size 700 kat versin. Öyleyse 10 kattan 700 kata kadar Allah Teala sevapları yükseltiyor. İşte bu kişinin kazandığı derecelerin artmasıdır. Aynı anda mürşide tabi et anında Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Nisa 64'te Allah Teala diyor ki Habibim o günahları işlemiş olanlar, günahkarlar sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Allah onların günahlarını örtecekti, onların talebi üzerine, senin talebin üzerine de bir defa daha örtecekti. Yani sevaba çevirecekti diyor Allah Teala. İşte bu üçüncü safhada günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Ben diyor Allah Teala tövbe edenler için mürşidin önünde yapılan tövbeyle tövbe edenler için gaffarım. Onların günahlarını sevaba çeviririm. Ve amile salihan ve onların salih amelleri işlemesini yani 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselmesini temin ederim. Sümmehte da sonra hidayete erdirirler. Sümme sonra onlar hidayete ererler, hidayete erdirirler. Burası ruhun Allah'a ulaşması ve teslim edilmesi safhasıdır. Bu noktadan sonra kişi buraya kadar çok kolay bir olaydır. Çünkü Allah'ın sözü vardır. O kişinin ruhunu, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonra Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bundan sonrası dik yokuştur. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için zikrini günde 18 saate asgari çıkarmak mecburiyetindedir. Önce zahit olacaktır, günün yarısından daha fazla zikredecektir. 12 saati aşacaktır. Sonra daha da dikleşecektir yokuş. 18 saat zikre ulaşacaktır kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. İşte bu safa amin olmanın dördüncü defa tekerrür etmesidir. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu husustan bahsediyor. Leyse alellezine aminu amin olanlar için değildir. Yoktur. Ve aminü salihati amin olan ve aminü salihati salih amenler işleyen mürşidine tabi olarak bu noktadan itibaren amelü salihat yapanlar nefs tezkiyesi yaparak 1'e 100'den 1'e 700'e kadar zikirle zikri ıslah, nefsi ıslah edici amel işleyenler. Onların üzerinde değildir, yoktur. Cünahun, günah yoktur. Fîmâ taimû izâ mettekâ. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri şeyler dolayısıyla onların üzerine günah yoktur. Ve aminu ve aminu olanlar için yani takva sahibi olduktan sonra amin olanlar için
ve amelü-salihati ve salih amel yapanlar için burada mürşide tabiyet gerçekleşmiş, nefs tezkiyesine başlamış kişi. Mürşide tabiyeti ifade ediyor amelü-salihat. Sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olan diyor Allah Teala. Mürşide tabiyette tabiyet takvası ikinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva, mürşide tabiyet ikinci takva. Sümmet tekav, ondan sonra tekrar takva sahibi olur diyor Allah Teala o kişi için. Tekrar takva sahibi olun. Ve amenü olun diyor. Sümmet tekav amenü olarak bir defa daha takva sahibi olun. Birincisi, burada sümmet tekavların birincisi, amenü salat yapan birinin fizik vücut teslimini içeriyor. Amenü sümmet tekav, amenü olun, tekrar sahibi, takva sahibi olun, nefs teslimini ifade ediyor. Ve ahsenu ve ahsen olun. Vallahi yuhibbul muhsinun diyor Allah Teala. Burada Allah muhsinleri seven ifade, sever ifadesiyle muhsinler bilindiği gibi fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere Kur'an-ı Kerim'de verilen isim. Aslında herkes ihsan sahibidir, muhsin. Allah'tan ihsan alanlar. Ama Allah Teala muhsin dediği zaman Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ diyor. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan da ahsen, fizik vücutların teslim konusunda ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Muhsin aynı zamanda ahsen olan demek. İhsan olan kişi muhsin olmuştur. O artık ahsendir. İşte fizik vücut teslimindeki insanlara Allah Teala muhsinler diyor Kur'an-ı Kerim'de. Fizik vücut sahiplerinin tanıtıcı vasfı muhsinler kelimesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fizik vücutlarını teslim eden kişilerin özellikle onların muhsinler olduğunu vurguluyor. Bu Nisa 125'li. Ve 5. safa nefsin teslimi. E'addallahu lehum azaben şediden. E'addallahu hazırlamıştır Allah Teala lehum onlar için azaben şediden, şiddetli azap hazırlamıştır. Ettekullahe öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya ulil elbab. Ey ulil elbab. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ellezine amenu. Onlar ki amenu olmuşlardır. Kat andolsun ki enzelallahu. Allah indirdi. İleyküm. Onların üzerine zikra, zikri indirdi.

Bu Allah Teala'nın Talak suresinin 10. ayet-i kerimesinde Ulilelbab'a seslenişi. 4. safhada kişi Ulilelbab olmuştu. 3. safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Ve 3. kat cenneti hak etmişti kişi. Dördüncü safhada fizik vücudun teslimi söz konusuydu. Beşinci safhada Allah Teala Ulul Elbab'a sesleniyor. Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Burada dördüncü safhada nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü safhada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu safhada nefsini de Allah'a teslim ediyor. Ve nefsini Allah'a teslim eden kişi Ulul Elbab seviyesindedir. Allah Teala burada sizin üzerinde Allah Teala zikri indirdi demekle burada onların zikrinin başkalarının zikrinden farklı olduğunu, bunun daimi zikir olduğunu ima ediyor Allah Teala. Ulul Elbab'ın tanıtıcı vasfı nedir? Ulul Elbab daimi zikrin sahipleridir. Lüplerin sahipleri için, Ulul Elbab için Allah Teala buyuruyor ki ya Ulul Elbab li Ulul Elbab Ulul Elbab için yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Âl-i İmran 190 ve 191. Ulu'l-Elbâb'ın özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Onun için size Allah Teala zikri indirdi, sizin üzerinize zikri indirdi deyince, zikrinizin daim olmasını indirdi anlamı söz konusu. Ve altıncı safhaya geliyoruz. Burada amin olmanın altıncı safhasında

altıncı safhasında kişinin muhlis olması söz konusu. Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tövbeden nasuha. Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. İşte kim Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ederse bu Allah'ın katındaki en kıymetli tövbedir. Bir vardır, bir kişi günah işler, Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. O tövbe alelade tövbedir. Ama buradaki tövbe, tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh, bir kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gerçekleşir. Ulul albab olmasından sonra gerçekleşir. Herkes tövbe-i nasuha davet edilmez. Ulul albab olur kişi. Ulul albab kademesinde yedi tane yer katı ve zemin kattaki ana dergah o kişiye kalp gözüyle gösterilmedikçe bu kişi ihlas makamına geçemez. Mutlaka Allah Teala ona yedi tane yer katını, yedi tane cehennemi gösterecektir. Bu yedi tane cehennem gösterilince kişi ulul elbab olmanın standartlarını tamamlayabilir. Yer katları tamamlanmıştır. Ana dergahla birlikte gösterilir. Ana dergah yer katlarına da dahil değildir. Gök katlarına da dahil değildir. Zemin kattır. Zemin katın yukarısında yedi tane gök katı, zemin katın aşağısında yedi tane yer katı vardır. Ulul albab makamında kişiye zemin katta gösterilir. Burada Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe edin demesi, kişinin, tövbe eden kişinin muhlis olduğunu kesin olarak işaret ediyor. Asa Rabbüküm en yükeffire anküm seyyiatüküm. Allah Teala sizin günahlarınızı örtsün. Sizlerden günahlarınızı, seyyiatinizi örtsün. Ve yutfuleykum cennatin. Ve sizi cennetlere koysun. Tecrimi akan min tahtiyel enharu. Altından nehirler akan. Yevme o gün la yusullahun nebiyye. O gün nebiler mahzun olmayacaktır. Ve lezine amenu ve amin olanlar ve ahu. Onunla beraber yani ona tabi olarak amin olanlar ve nebiler mahzun olmayacaktır. Nuruhum yes'a beyne eydihim. Nurları önlerinde ve bi eymanihim ve sağlarında. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak Nebi ile beraberdirler. Yekulüne ne derler ki? Rabbena Rabbimiz etmim lena nurena bizim nurumuzu tamamla. Vafir lena bize mağfiret et. İnneke ala külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. İşte bu kademedeki nurumuzu tamamla ifadesi yeni bir nura kişiyi Allah'ı kişi yeni bir nura davet ediyor. Burası kişinin muhlis olduğu yer ve muhlis olan kişinin nurunu tamamlaması söz konusu. Ne var şimdi bu kişide? Bu kişi muhlis olmuş. Onun
Muhlis olan kişinin İhlas kademesine ulaşması söz konusu ve ondan sonra da salih makamına ulaşması söz konusu.

Burada 6. safhada kişiler Nasuh tövbesi yapıyorlar. Nasuh tövbesi yaptıkları an Salah makamı tamamlanmış oluyor. Ve Allah-u Teala o Nasuh tövbesiyle nurumuzu tamamla, bizlere mağfiret eyle. Hakkı sen her şeye kadirsin diyorlar. Bundan sonraki makam salah makamıdır. Salah makamında bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Ve kişi 7. safhaya ulaşır. 7. safhada Ali İmran 102'de Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakkı tukatihi, bir hakkın, takvanın sahibi olun. Ve la temutunne, ve siz ölmeyin, illa ve entüm müslimun. Allah'a teslimi külliyle teslim olarak ölün. İşte bu teslimi külli, kişinin ruhunu ve içini, nefsini teslim ettikten sonra son teslimidir, irade teslimidir. Bu noktaya gelmesi için kişinin ihlas makamından sonra Allah Teala onun günahlarını örter. Salah makamının birinci safhası. Sonra o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. İkinci safhası. Sonra üçüncü safhaya ulaşır kişi. Günahları sevaba çevrilir. Günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesi. Üç kademesi. Sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi ve o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Burası yolun sonudur. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst mertebe budur. Kimler hariç? Resuller ve Nebiler. Başka bir ifadeyle Veli Resuller ve Nebi Resuller. Burası Adın cennetlerini ifade eder. Adın cennetlerinin dört kademesini ifade eder. İrşat makamına tayin olunduğu zaman kişi beşinci kademenin sahibidir. Günahları örtüldüğü zaman birinci kademe, salah nuru verildiği zaman ikinci kademe, günahları sevaba çevirdiği zaman üçüncü kademe, Allah iradesini teslim aldığı zaman dördüncü kademe, onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin ettiği zaman beşinci kademesi oluşur salah makamının. Burası bütün insanlar için yolun sonudur. Sadece Nebi olmayan Resuller 6. kademeyi işgal edebilirler ve de Nebi olan Resuller, Peygamber olan Resuller 7. ve en üst kademeyi işgal ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın dizaynında amil olmanın 7 safhasını tamamladık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur, bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz, ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun, Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu, senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenu olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin, önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı, muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde, sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir. Kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak, sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları
Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde o, onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek.

yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik. Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkârım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl, bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki Resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri, taraftarlarını sadece alevli ateş, cehennem ehlinden olmaları için çağırır.

0: Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü, kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası inci mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile, ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de Resullerini yalanlamışlardı. Onların Resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara, koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından artırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki o sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse, o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye, zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zahit olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki o halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler, sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir.
1: Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz,
0: son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak, dediler.
1: Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz?
0: Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimseniz, dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, size gönderilmiş olan resullere tabi olun, dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. Hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi, dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'a sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir araya getirdi. Bir defa daha beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri Nahl Suresinin 16. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alamatin ve alamat ve bin necmi hum yehtedun ve alamatin ve alametler, işaretler ve bin necmi ve yıldız ile hum onlar yehtedun yolu bulurlar, hidayete ererler. Ve cümlecikler ve alamatin ve alametler, işaretler ve bin necmi ve yıldızla yıldız maddi açıdan yıldız ama manevi açıdan devrin imamını ifade ediyor. Hüm yehtedûn onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Ve alametler, işaretler ve yıldızla

0: anlar, yol bulurlar. Hidayete ererler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala evvela maddi açıdan, dünya açısından meseleyi ortaya koyuyor. Bir takım alametler koydum diyor. Ve bir de yıldız. Bu yıldızın maddi açıdan meseleye bakıyorsak, dünya standartlarına bakıyorsak, dünyanın yaratılışına bakıyorsak, bu yıldız kutup yıldızıdır. İnsanların yollarını bulacağı, kuzeyi işaret eden bir yıldız. Bana göre doğuyu batıyı, insanın hesaplaması ve gideceği yönü tayin etmesi kolaylaşıyor. Bu konunun fizik tarafı. Bir de fiziğin ötesi söz konusu. Orada Allah-u Teala alametler diyor ve bir yıldız diyor. Alametler o yıldızın alametleri. Alametler insanların hidayete ermeleri konusunda ve yıldız ile onlar hidayete ererler diyor Allah-u Teala. Burada devrin imamı kastedilmektedir. Her devirde devrin bir imamı mutlaka vardır. Her devirde dünya üzerinde sadece bir kişi devrin imamlığına tayin edilir. Ve böyle bir dizayn içerisinde devrin imamı ne yapar? Devrin imamı onların başlarının üzerinde oluşur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka 10 tane ihsan alacaklardır. Sonra da Allah onların içine mürşit sevgisini koyacak. Onlar mutlaka tabi olmak isteyeceklerdir. İç dünyalarından gelen talep bu olacaktır. Ve Allah Teala verdiği 10 ihsanla gösterdiği mürşide onları ulaştıracaktır. O mürşide tabi oldukları anda devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşecektir. Mümin suresi 15. ayet-i kerimenin gereğince ve devrin imamının başlarında olması sebebiyle kalplerinin mührü açılacaktır. Kalplerinin içine iman yazılacaktır. Devrin imamının başlarının üzerine gelmesi sebebiyle ruhları vücutlarından ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsleri tezkiyeye başlayacaktır. Fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Nefsin tezkiyesi oranında. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu ayet-i kerime ile hem fizik standartlarda kutup yıldızını kastediyor hem de fiziğin ötesindeki Allah ile alakalı manevi alem içinde devrin imamını kastediyor. Hidayete erdiren odur. Ali İmran suresinin Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimüküm'ül kitabe vel hikmete ve yuallimüküm malem tekünü talimun. Tıpkı bunun gibi diyor, bundan evvelki ayet-i kerimedeki nimet gibi size de diyor Allah bir Nebi Resulü sizin aranızdan birisi olarak size gönderdi, vazifeli kıldı. O size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye sizi hidayete, nefslerinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye hikmet öğretsin diye ve hikmetin daha ötesindeki bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Burada nefslerinizi tezkiye etsin diye diyor Allah-u Teala. Demek ki devrin imamı nefsi tezkiye eden bir hüviyet taşıyor. Gerçekten öyle mi? Evet, öyle. Çünkü devrin imamı bir kişinin başının üzerine gelip yerleşmedikçe o kişinin kalbine Allah imanı yazmaz. Yazması devrin imamının kişinin başının üzerine girip yerleşmesiyle geçerli. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala onların üzerine yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve bu ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Yani ruh devamlı olarak başlarının üzerinde bulunur ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kalbimizin içine iman yazılması devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesiyle mümkün. Bu ruh geldiği için başımızın üzerine Allah-u Teala kalbimizin içine imanı yazıyor. Ne olur yazarsa sadece imanı yazmakla kalmıyor. Daha evvel nefsimizin kalbindeki ikinliği alıp ihbat koymuştu. Daha evvel kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Daha evvel göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştı Allah-u Teala 10 ihsanın içinde. Bunlar da vardı. Ve kalbimizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra kalbimizin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibi, bir manyetik alan sahibi ve fazıllara duyarlı. Fazılların manyetik alanıyla iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttı. Bu sebeple birbirini çekiyorlar. Ve iman kelimesi etrafına bu sebeple faziletleri topluyor. İşte böyle bir dizaynın tahakkuk edebilmesi mutlaka başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesiyle mümkün. Yoksa kalbimize iman yazılmaz. İman yazılmazsa nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Nefs tezkiyesi olmaz ama nefsinizi tezkiye ediyor, etsin diye diyor Allah-u Teala nefsin. Bütün sahabenin de nefslerini tezkiye etmiş, hatta tasfiye etmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim onu net olarak gösteriyor. Öyleyse nefs tezkiyesine başlayabilmemiz devrin imamının başımızın önüne gelmesiyle mümkün. Peki ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması, o da ancak devrin imamının başımızın üzerine gelmesiyle mümkün. Çünkü Mümin 15'te Allah-u Teala diyor ki onların üzerine emrimizden ruh göndeririz diyor. Onlara, o insanların ruhlarına senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi emrini versinler diye diyor Allah-u Teala. Bu emri devrin imamının ruhu veriyor başın üzerine geldiği zaman kişinin. Ve o kişi Allah'a doğru yola çıkıyor. Çünkü insanları hidayete erdirmekle Allah-u Teala devrin imamını vazifeli kılıyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ne diyordu? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler insanları diye. Öyleyse ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması da, nefsimizin tezkiyeye başlaması da, fizik vücudumuzun bu sebeple şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması da hep devrin imamının başımızın üzerinde bulunması sebebiyle, işte bu sebeple o hidayete erdiricidir. Onun dışındaki herkes hidayete vesile olandır. Öyleyse buradaki ve bi en necmi tek bir yıldızdan bahsediyor Allah-u Teala. Bir yıldız onunla hidayete ererler diyor. Yani o yıldız hidayete erdiren yıldızdır. O devrin imamıdır. Allah razı olsun. Ayet 17. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen yahluku kemen la yahluk. Efela tezekkerun. Mi? Fe artık men kimse yahluku yaratır. Ke gibi ben kimse la yahluku yaratmaz. Efela tezekkerun, tezekkür etmez misiniz? Efe men yahluku ke, yaratan kimse gibi midir? Men la yahluku, yaratmayan kimse. Efela tezekkerun, hala tezekkür etmez misiniz öyleyse? Bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Yaratan kimse yaratmayan gibi midir? Yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Burada bir defa daha önemli bir noktaya temas etmemiz gerekecek. Allah yegane yaratıcıdır. Mutlak yaratıcıdır. Tek yaratıcıdır. İkinci bir yaratıcı olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Allah'ın yarattığı her şey, ki Allah'tan başka her şey yaratıktır. Ne görüyorsanız, ne hissediyorsanız, hissedemedikleriniz varlıklarda hepsi Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Yani zahiri alem, nefsinizin alemi, berzah alemi, gayb alemi, onların berzah alemi, cinlerin berzah alemi, emr alemi ve zülmani alem, hepsi, altı tane alemin hepsi yaratıktır. Bu alemlerdeki bütün insan hüviyetinde gördüğünüz, cin hüviyetinde gördüğünüz, melek hüviyetinde gördüğünüz her şey, herkes sadece yaratıktır. Melekler de dahil olmak üzere yaratma kabiliyeti kimsede mevcut değildir. Yaratan sadece Allah'tır. Allah'a ortak koşanlara Allah Teala burada sesleniyor. Hiç yaratanla yaratılmayan bir olur mu diyor. Yaratan yaratmayan kişi mi, yaratmayan kişi gibi midir diyor Allah Teala. Öyleyse hiç yaratanla yaratamayan bir olur mu manasına geliyor ayet. Yaratan Allah'tır. İnsanlar Allah'tan başka neye tapmışlarsa o taptıklarını da yaratan gene sadece Allah'tır. Onlar yaratamazlar. Nail suresinin 18. ayet-i kerimesine geçiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha innallaha le gafurun rahim. Kelimeler ve in ve eğer şayet teuddu adeten tane tane sayarsanız nimetallahi Allah'ın nimetleri la tuhsuha onu hesaplayamazsınız. İnnallâhe muhakkak ki Allah le gafirun bağışlayan günahları sevaba çeviren mağfiret eden rahimin rahim rahmet nurunu gönderendir. Ve in teuddu nimetallahi ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet tane tane sayarsanız la tuhsuha onu sayamazsınız. Yani hayatınız yetmez saymaya. İnnallâhe le gafurun rahim. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir. Rahim,
1: rahmet nurunu gönderendir.
0: Ve cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet tane tane yani sayarsanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar hiçbir kazancınız söz konusu değil. Birinci ve ikinci basamakta. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecelli gözlerinizdeki hicab-ı mestürenin, kulaklarınızdaki bakranın, kalbinizdeki ekinetin alınmasına, kalbinize ihbat konulmasına, kalbinizin nur kapısının Allah'a çevrilmesine, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmasına sebebiyet verir. Birkaç dakika içinde bunların hepsi tahakkuk eder. Bunların hepsi birer nimet midir? Hayır, bunlar ihsandır. Nimet başlamamıştır daha. Bu Allah Teala'nın ihsanları hep bire ondur. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, bir adım attınız Allah'a. Doğru bir adım attınız. Allah size 10 adım atacaktır. Yani bir gayretinize karşılık, bir hamlenize karşılık Allah 10 hamleyle size yardımcı olacaktır. İşte bu ihsanları bu sebeple 10 tanedir. Bu 7 tane ihsanın ötesinde zikre başlayacaksınız. Huşu sahibi olacaksınız ve Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. 10 tane ihsanın böylece sahibi olacaksınız. Ve Allah size talebiniz üzerine siz Allah'ı mürşidine ulaşmaya istekli olacaksınız, talip olacaksınız. İçinizden o gelecek ve Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracak. Ulaştırdığı gün Allah'tan 10 tane nimet alacaksınız. Bu nimetlerden Allah Teala nimetin başladığı yeri işaret etmek üzere bu ayette kullanıyor bunu. Bu nimetlerden bir tanesi başınızın üzerindeki devrin imamının ruhudur. Onun bir nimet olduğunu söylüyor Allah Teala. Bakara suresinin 5. ayet-i kerimesinde başların üzerinde nimet olanların yoludur diyor Sırat-ı Mustakim. Âl-i İmrân 164'te insanların üzerine bir nimet olarak diyor bir ruh göndeririz onların başlarının üzerine. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah nimetinden bahsediyor devrin imamını. İnsanlara bir nimet olarak verdiğini söylüyor. Ve devrin imamının ruhu ilk nimetidir insanoğlunun. Ve bundan sonra onu o kişinin Allah'tan aldığı her şey nimet hüviyetine ulaşacaktır. Nimetteki derecat karşılığı biri 10 değildir, onun 10 katıdır. Yani nimet, ihsanın 10 katı olarak devreye girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir, biri 10 tamamlanır. Ama 10. ihsanı 1'e 10'dur. Allah Teala'nın mürşide ulaştırdığı zaman kişiye ihsanı 1'e 10'dur. Yani kişi her kazandığı derece için onun 10 katı amel defterine yazılır. Ama ulaşıp da tabi olduğu anda bu 10 katta 10 kata 10 katın 10 katla çarpılması, 10 katın 10 katı kişiye verilmeye başlanır. Yani 1'e 100 vermeye başlar Allah-u Teala. Ruh 1. gök katına ulaşıncaya kadar. 2. 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 200'e, 300'e, 400, 500, 600, 700'e çıkar. Böylece Allah'ın nimetleri 1'e 700'e çıkar. O zaman o kadar çok nimet vermiştir ki bilseydiniz o nimetleri sayamazdınız. Allah Teala sizi yoktan var etti. Şu anda ben de bir mahlukum, sizler de birer mahluksunuz. Allah Teala tarafından var edildik hepimiz. Sağlık verdi bize. Göz verdi görmemiz için, kulak verdi duymamız için, ağız verdi konuşmamız için, yememiz için, mide verdi, bağırsaklar verdi, kalp verdi, her şey verdi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman sıkıntıya düşerseniz Allah'ın nimetlerini sayın. Elbette hepsini sayamazsınız. Ama sayın. Saydığınız zaman Allah'ın size bedavadan, sizden hiç karşılık almadan size ne kadar çok şey vermiş olduğunu göreceksiniz. Onun için Allah'a hep şükredin. Size verdiği fizik nimetler için hep hamd edin. Size verdiği fizik ötesi nimetler için. İhsanların tamamlandığı yerde her şey nimet olur. O noktadan itibaren artık Allah'tan hep nimet alacaksınız. 14. basamağın ötesi nimet sahasıdır. 14. basamağa kadar, 3. basamakla 14. basamak arası ihsanları ifade eder. Ondan evvel de hangi iyiliği yaptıydınız? Gene Allah-u Teala'nın 10 katını alırdınız, yani ihsan alırdınız. Ama bu 10 tane ihsan aldıktan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz andan itibaren ihsanlarınız 10 kat çoğalacak, nimete dönüşecektir. Ve gök katları boyunca 1'e 100 ile başlayan nimetler 1'e 700'e ulaşacaktır. Allah hepinizi çok seviyor. Sakın unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda şu anda bizimle beraber olanlar ve bu kitabı okuyanlar. Ve Nahl suresinin 18. ayet-i kerimesine geliyoruz. İşte bu ayet. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. İnsan kendi prototipleri arasında mutlaka en üstünüdür. Yani 250 milyonda bir en üstün var. Öyleyse bu insanoğlu Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde vardır. Her şeyi İnsanların yapabilmez standartlar içinde Allah'ın vücuda getirdiği her şey bir mucizedir. Hepimiz onun tarafından yaratıldık. Bir insanın yaratılması bir mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç yoktan Allah-u Teala insanı yaratıyor. Biz insanlar daha yeni yeni robotlar yapabilmeye başladık. Japonya'da bir fabrikada her 5 dakikada bir araba çıkıyor piyasaya. Bütün sistem robotlar tarafından idare ediliyor. Sadece kontrol odasındaki bilgisayarları kontrol altında tutanlar insan. O Allah yegane yaratıcı. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 19. Vallahu ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linun. Vallahu ve Allah ya'lemu bilir ma tusirrun, gizledikleriniz, sırlarınız, sakladığınız şeyler. Ve ma tu'linun ve aleni olan açıkladığınız şeyler, tusirrundaki iç kelime, sır kelimesi. Tolin'deki kelime de aleni kelimesi. Allah Teala ister gizli olarak, ister aleni olarak İhsanda bulunun, insanlara infakta bulunun buyuruyor. Cümlecikler, vallahi ya'lemu ve Allah bilir, ma tusirrune, gizledikleriniz, sırlarınız, sakladığınız şeyler, ve ma tu'linun, ve açıkladığınız aleni olan şeyler. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, yani sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan, yani aleni olan şeyleri bilir. Kiramen katibin melekleri de bilir. Çünkü düşüncelerinizin de filmini çekerler. Düşünceleriniz başkalarına göre sırdır. Ama kiramen katibin meleklerine göre sır değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda düşünceleriniz başkaları tarafından bilinmez. Ama Allah düşüncelerinizi de bilir. Diyor ki nereye giderseniz gidin sizinle beraberim diyor Allah-u Teala. Her an sizi bütünüyle ihata eder. Her şeyinizden anında haberdardır. Söylediğimiz gibi sadece Allah-u Teala değil, onun vücuda getirdiği melekler de düşüncelerinizi kiramen katibin melekleri ve onların ellerindeki adına kamera diyelim, kameralar, özel kameralar, düşüncelerinizi de filme almak, üç boyutlu olarak filme almak imkanının sahibidir. Öyleyse bütün gizlediğiniz şeyler aslında kıyamet günü açıkça ortaya konacak. Kapalı kapıların arkasında yaptığınız her şey. Kimsenin kimseden bir saklısı kalmayacak diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Nahl Suresi 20. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَحْلُكُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُحْلَكُونَ. Kelimeler وَالَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ وَالَّذ۪ينَ, o kimseler ki, o kimseler يَدْعُونَ, dua ederler. مِنْ دُنِ اللّٰهِ, Allah'tan başka, لَا يَحْلُكُونَ,
1: yaratamazlar. Şeyen bir şey ve hüm ve onlar yuhlekun, yaratılırlar. Şimdi cümleciklere bakalım. Vellezine yed'une min dunillahi ve Allah'tan başkasına dua ettikleri, çağırdıkları şeyler

La yahlukune şey'en, bir şey yaratamazlar. Ve hüm yuhlekun, ve onlar kendileri yaratılmışlardır. Cümlecikleri birleştirelim. Allah'tan başkasına dua ettikleri la yahlukune şey'en, bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. İnsanların bir kısmı Allah'tan başka putlar oluşturup başka tanrılar kabul edip onlara tapıyorlar. Mesela taşlardan yonttukları putlar binlerce yıl insanlar tarafından tapılmış. Onlara tapmış insanlar. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir dizayn var. Allah Teala o Allah'tan başkasına dua ettikleri zaman dua ettikleri şeyler, yani Allah'tan başkasına taptıkları şeyler diyor Allah Teala.

Onlar hiçbir şey yaratamazlar. Kendileri yaratılmışlardır. Eğer taşlardan put yapmışlarsa o taşlar Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. Eğer insanlar yaratıklardan birine şeytana tapanlar var mesela, şeytana tapıyorlarsa şeytan da bir yaratıktır.

O putlar, Allah'tan başka insanların taptığı her şey sadece birer yaratıktır, mahluktur. Sadece Allah yaratıcıdır, yaratandır, yani Halik'tir. Onun için şeytana tapanlar bilsinler ki taptıkları şey, taptıkları sadece bir mahluktur. Allah Teala tarafından yaratılan bir mahluktur. Ve yaratan dururken Allah'ın bir mahlukuna tapmak otomatik bir şirktir. Ve dünyada, kainatta insanın düşebileceği en büyük hatadır. Allah razı olsun. Ayet 21, Nahl Suresi 21. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Envatün gayru ahya'i ve ma yeşhurune eyyane yub'asun.

kelimeler envatün cansızdır, ölüdür. Gayru hariç başka dışında olmaksızın ahyain diri, canlı, hayatta. Ve ma eşurun ve şuurunda bilincinde değillerdir. Eyyâne ne zaman yub'asûn diriltilecekler. Cümlecikler envâtün gayri ahyâin. Ölüdürler, diri değillerdir. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman be'as olunacaklarının, diriltileceklerinin yani bilincinde değillerdir. Cümlecikler burada tamamlanıyor. Yani insanların taptığı şeyler aslında ölüdürler diyor Allah-u Teala. Ne zaman beyaz olacaklarının, diriltileceklerinin de bilincinde değillerdir. Biliyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın ölü ve diri kavramları, biz insanların ölümle ve hayatta olmakla kastettiğimiz kavramların ötesinde anlamlar taşır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah o insana ölüdür diyor. Gözlerinde hicab-ı mesturi olduğu için irşat makamını, hidayetçiyi, hidayete erdireni göremediği için, sadece ona bakabildiği için. Kulaklarında vakra var, irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini işitemediği için, manasına varamadığı için. Kalbinde iki net var, hidayet makamının söylediklerini idrak edemediği için, onlar mezardaki ölülerdir diyor Allah-u Teala. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Sevgili kardeşlerim, bu birinci ölüm. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu hüviyette. Öyleyse şeytan da Allah-u Teala'nın indinde bir yaratıktır ve şeytana tapanlar var. O şeytana tapanlar da aslında bir ölüye tapıyorlar. Cin tayfesinden Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir zavallı mahluk.

Bizim ölçülerimizde, bizim bulunduğumuz yerden o sadece bir zavallı olarak var olmak mecburiyetindedir. Öyle görünür. Allah'ın dostlarına, Allah'ın imamlarına İblis hiçbir devrede hiçbir şey yapamamıştır. Bir yerden sonra daimi zikir müessesesinin arkasından İblis bütün insanların elinde sadece bir oyuncaktır. Öyleyse ölüdürler diyor ve ne zaman beyaz soluklarının diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Bütün Allah'tan başka taptığı, insanların taptığı her şey. Ve devam ediyor Allah Teala 22. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. İlahukum ilahün vahid. Aslı vahidin. Fellezine la yu'minune bil ahireti kulubuhum münkiratun ve hum müstekbirun. Müstekbirune, aslı müstekbirune. Ve kelimeler ilahukum, sizin ilahınız, ilahın ilahtır, vahidin, tek bir ilahtır. Fellezine, fe ellezine, böylece artık hala o kimseler la yu'minun, mümin olmazlar, inanmazlar. Bi el ahireti, ahirete,

Onların kalpleri münkiretün inkarcıdır, inkar edicidir. Ve hum ve onlar müstekbirun büyüklenenler, kibirlenen kimseler. Öyleyse cümlecikleri bir daha okuyalım. İlahüküm ilahün vahidün, sizin ilahınız tek bir ilahtır. Fellezine la yu'minune bil ahireti, hala ahirette, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimseler. Kulübühüm münküretün, onların kalpleri inkar edicidir. Ve hüm müstekbirun, ve onlar kibirlenen kimselerdir. Kibirlenenlerdir. Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getirelim. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, yani ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir. Ve onlar kibirlenen kimselerdir. Allah Teala bu kibirlenenleri nerede söylüyordu? Araf 146'da aynı şeyi söylüyordu Allah Teala. Sa'sufu anayeti ellezine yetekebirune fil ardı bi gayril hakkı. Allah Teala diyor ki o onlara ayetlerimizin gerçek hüviyetini açıklamaktan sarf-ı nazar edeceğiz ki, onlara göstermeyeceğiz ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlardır. Onlar bütün ayetlerimizi görseler, ona inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinmezler. İrşat yolu işte burada geçen ahiret kelimesiyle ifade edilen şey. Ahiret aslında sonraki demek. Allah Teala bunu diyor. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman onu yol ittiaz ederler. İrşat yolunu kendilerine yol ittiaz etmezler. Gay yolunu, cehenneme ulaştıracak olan yolu kendilerine yol edinirler. Diyor ki Allah Teala bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olması ve ayetlerimizi tekzip etmesidir. Kim ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki oradaki ahiret kelimesi ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Amelleri boşa gidenlerin Kehf 105'teki ifadesine beraberce bakalım. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'a milaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Orada Allah'a milaki olmayı kullanmış Allah Teala amellerin boşa gitmesi sebebiyle ve burada da Araf 147'de de ahirete milaki olmayı kullanmış. Her ikisinde de ameller boşa gidiyor.
Yani birinci kesim aynı ayetlerin inkarı. İkinci kesim Allah'a milaki olmanın inkarı. Ahirete milaki olmanın inkarı. Eşittir günahların, amellerin affedersiniz boşa gitmesi. Öyleyse olay açık bir hüviyet kazanıyor. O amelleri boşa gidenlerin onlar olduğunu görüyoruz. Allah'a ruhu ölmeden hemen ulaştırmayı inkar edenler. Burada da hala ahirete ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimseler, onların kalpleri inkar edicidir. Neyi inkar edici? Allah'ın söylediklerini inkar edici. Allah'ı inkar etmeseler bile Allah'ın söylediklerini inkar ediyorlar. Kendilerine göre birçok şeyler uydurmuşlar ve onları tatbik mevkine koymuşlar asırlar boyunca. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz, Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler dikkatinizi çekiyor mu? Sanki bazı insanlar Allah'a insan ruhunun ulaşmasına, sizlerin hidayete ermesine mani olmaya çalışıyorlar gibi. Birçok insandan dolaylı olarak bize ulaşıyor. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur deniyor. Yok mudur acaba? Bırakınız Allah-u Teala'ya ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemek konusu bile insanlara ne kadar yabancı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an'ı indirmiş. Bir güneş gibi 14 asırdır dünyayı ısıtıyor, aydınlatıyor. Ama ona gerçek anlamda bağlı olanlar tarafından bu aydınlanma gerçekleştirilebiliyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Allah Teala çok açık bir şekilde bu konuyu anlatıyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve sakın müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın en güzel standartlarda insanlara emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi takva sahibi olur. Gördük. Dileyen kişi şirkten kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Bu mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum. İşte gizli şirk bu şirktir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu şirk. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Dilemeyen 72 fırka şu anda dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 fırkayı çıkarmıştır ortaya. 72 grup inanç biçimi var ve 73. grupsa bu 72 grubun içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar cehennemden kurtulacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezse bir insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde tağuta kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. İşte Allah Teala'nın sözü son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki vellezîne eşterebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Allah Teala buyuruyor ki onlar şeytana kul olmaktan tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kendilerini korudular, kurtardılar, kaçındılar. Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala bu ayette açık ve kesin bir şekilde sahabenin önce tağutun kulu olduklarını, insan ve cin şeytanların kulu olduklarını, sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde mümkündür.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetli kerimeleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

Onlar amendururlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bu bir evvelki ayet-i kerimedeki bu ifade Dagut'un kulu olanın Allah'ın kulu olduğu takdirde bir müjdeyle müjdelenmesini ifade ediyor. Ama söz konusu olan sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilememekse, o zaman bu konuyu yer yerine oturtalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. وَرَّادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. وَطْمَئِنُّ بِهَا Onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar gidecekleri yer cehennem olanlar ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun gideceği yer cehennemdir. İşte kim derse ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsan ruhunun Allah'a geri dönmesi diye bir şey olamaz derse onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu tarzdaki sözleri söyleyenler, televizyonları parselemiş olan insanlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmaya mani olma furyası var demektir. De böyle bir tatbikat o insanların Allah'ın katında sorumlu olmasına sebebiyet verir. Biz de en çok buna üzülürüz. Din adamı olsun da Allah'ın ayetlerinden haberdar olmasın. Hem kendi Allah'a ulaşmayı dilemesin, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olsun. O zaman sevgili kardeşlerim, bu durumun değişmesi lazım diye düşünüyoruz. Bizim önce din adamlarımıza bunu güzel bir biçimde anlatabilmemiz lazım. Burada bir açmazla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Din adamları bu konuları bizimle konuşmaktan hep kaçıyorlar. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. O kovaladıkça kuzu kaçıyor. En sonunda
Hazreti Musa kuzuyu yakalamış. Sonra da kuzuya şöyle söylemiş. Ey kuzucuk demiş. Neden kaçıyorsun? Görüyorsun ki benim maksadım seni yakalayıp sana süt vermek. Ve süt vermeye başlamış kuzucuğa. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel ki, her şey mutluluğu, bütün boyutlarıyla yaşamamızı isteyen Allah'ın varlığını ve bunu ne kadar istediğini gösteriyor. O zaman Rabbimizi tanımak mecburiyetinde değil miyiz? Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı istiyorsa, biz bunu gerçekleştiremiyorsak ve insanlar bu bilgilerin sahibi olmadıkları için ve de ilim sahibi olarak görev yaptıkları için gerçekten bir ilmin sahipleri üniversite bitirmişler, ilahiyat fakültesi, doktora yapmışlar, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip mutluluk sahibi olmak onların da hakkı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Herkes buna hak sahibi. İnsan olarak doğan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek bir mutluluğu yaşayabilmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın hem cehennemden kurtulması, hem ayetlerden gafil olmaktan kurtulması, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Hem takva sahibi olması, hem de şirkten kurtulması, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hem tağutun kulu olmaktan kurtulması ve Allah'ın kulu olması, o da Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. İblis, 14 asırda insanlara Allah'a ulaşmak kavramını unutturmuş. İslam'ın 5 tane şartını bırakmış ki, insanlar onlarla uğraşsınlar, cennete gireceklerini zannetsinler, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar diye, ama cehenneme gitsinler. Bunun için de İslam'ın 5 şartı biçilmiş kaftan. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi de üzerimize farz. Biz bütün bu farzları gerçekleştirmiyoruz, gerçekleştiriyor muyuz? Elbette, ama bunlar yetmez. Bunların ötesinde zikir yapıyoruz. Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir farz mı? Farz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Müzemmil 8'de buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Yetmez diyor. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ.
Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Peki, sonra ne diyor Allah-u Teala? Daimi zikirde farz kılmış Nisa 103'te. Diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor bütün insanlara. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'ı, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bakıyoruz ki Allah-u Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Neden? Çünkü yan üstü yattığımız zaman kulağımızı yastığa dayıyoruz, sağ kulağımızı. Ve sağ kulağımızı yastığa dayadığımız kadar zaman, sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok güzel oluyor. Kulağımızda kalbimizin atışını hissediyoruz. Ve de her çift atışında Allah kelimesini tekrar etmeye başlıyoruz. İşte bu hepimiz için Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti, zikretmek. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, eğer biz mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, böylece kalbimize iman yazılmışsa, böylece başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, böylece günahlarımız sevaba çevrilmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, biz Allah içiniz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, günahlarının örtülmesini sağlamış olur. İşte her kim bunların insanlar tarafından bilinmesine mani olmaya çalışıyorsa ve insanlar için onları mutlu edecek şeyleri önlemiş olmuyor mu? Evvela kendisine yazık ediyor. Çünkü bunu söyleyebilen kişi Allah'a ulaşmayı kendisi dilemiyor ki başka insanların da dilemesine mani oluyor. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda o kişi için mutluluk oluşması mümkün değildir. Allah-u Teala'nın en güzel standartlarda o kişiyi hedefine ulaştırması söz konusu olmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kendisinin kurtulması mümkün olmaz kişinin. Ama bir de bütün bunlardan sonra Allah'a ulaşmayı dilemeye mani oluyorsa, o zaman o kişi için bakınız Allah-u Teala neler söylüyor. Nisa 167, 168, 169'da
اِنَّ keferu ve saddu an سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا Onlar ki kafirdirler ve Allah'a ulaşmayı dilemezler ve Allah'ın yolundan başka insanları men ederler. İnsanları Allah'ın yoluna girmekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten, Allah'ın yolundan men ederler. اِنَّ keferu ve zalemu, onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Onlar diyor Allah Teala ayrıca uzak bir dalalet içindedirler. قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Muhakkak ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem zalimdirler diyor Allah Teala. Biliyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kafir hüviyetindedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, başka insanları da men ettiği için, o kişi kafirdir ve zalimdir. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, mutlaka onu Allah mürşidine ulaştıracaktı. Ulaştırdığı noktada da kalbine iman yazılacaktı kişinin ve günahları sevaba çevrilecekti. Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhakkak ki Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirir. O her şeye kadirdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki o güzelliğin bütün insanlar tarafından gerçekleşmesi söz konusu. Kim engel koyuyorsa, onlar insanların mutluluğuna engel olanlardır.

Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, Allah-u Teala onun günahlarını örtecekti. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah-u Teala size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Bu kadar Allah-u Teala'nın gözünde önemli bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen kişi, mutlaka günahları örtülen bir kişidir. O dilediği güne kadar işlediği bütün günahlar Allah-u Teala tarafından örtülür.

Nasıl bir olgu bu sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, günahları örtülüyor. Ne olur örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. O zaman ne olur? Kişi cennete gider. İşte müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Yani gidecekleri yer cennettir. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen kalmak üzere cehenneme girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için bir olgu var. Herkesi Allah Teala cennetine ulaştırmayı diliyor ama herkes Allah'ın cennetine giremiyor. Sırf Allah'ın Kur'an'ında ne yazdığından haberdar olmadıkları için, sırf asırlardan beri devam ede gelen bir emani bilgilerle mücehhez olma standardından kendilerini kurtaramadıkları için. Kur'an'ın öğrenilmesi ve tatbiki unutulmuş. Kur'an rafa kaldırılmış. Cüz keseleri yapıp Kur'an-ı Kerim'i onun içine koymuşlar ve duvara asmışlar. Ve insanlar diyorlar ki Kur'an'ı herkes anlayamaz. Alimler incelemişler Kur'an-ı Kerim'i. İşte bize yol göstermişler. Gösterdikleri yol İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse neden giremez? İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek ibadetlerdir. Ve ibadetleri hiç kimseyi kurtaramaz. Amelleri hiç kimseyi kurtaramaz. Neden? Allah'a ulaşmayı dilememiş bir kişinin amelleri boşa gider de ondan. İşte Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri, onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar amelleri hüsrana uğrayanlardır. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onların amelleri heba olur diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı kim inkar ederse onların amelleri heba olur. İşte en güzelini yaptıklarını zanneden ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların amellerinin boşa gittiğini görüyoruz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi açık bir şekilde Allah'ın ona hedef gösterdiği gerçeği kabul etmeyen ve realize etmeyen birisidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse ne yapılabilir? Yapılması lazım gelen şey son derece açık. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi noktasında bir büyük problemle karşı karşıya. O kişi ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, onun amelleri
boşa gider. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da günahları örtülür. İkisi birbirinden ne kadar zıt bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye Allah Teala o kişinin bütün sevaplarını yok ediyor. Kazandığı dereceleri yok sayıyor, sıfırlıyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun da günahlarını sıfırlıyor Allah Teala. Bu kadar açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'da en önemli konu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse din adamlarının omuzlarında vebal yok mu bu durumda sevgili kardeşlerim? Kurtulabileceklerken Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve kendilerine o söylendiği zaman biz dinimizi biliriz, dinimizi senden öğrenecek değiliz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Ve onun için huzur dolu bir dünyamız var. İnsanlara Allah'ı ve onun hidayetini öğretmekle vazifeli kılındık. Bütün insanlar için kurtuluş Allah'a ulaşmayı dileme noktasındadır. Dileyen insan mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Dilemeyen insan da mutlaka cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi neden inkar ediyorlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Çok basit bir sebebe dayalı. Sadece onların öğrendikleri ilimde bu mevcut olmadığı için. Onların öğrendikleri ilimde bu konu yok. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. İşte Allah Teala ile olan ilişkilerinin bu kavramsız devam etmesi ve bir gün insanlar Allah'ın hakikatlerine muhatap olmadan ölürlerse ne olur? O insanların Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmeleri ne yazık ki onların amellerinin boşa gitmesine sebebiyet verir. Ve kişinin gideceği yer otomatik olarak cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümindir. Dilemeyen kişi Allah'a inansa da kafir hüviyetinde görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Allahü velillezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, aminu olan müminlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur.
onları zulmetten nura ulaştırır, diyor Allah Teala. Kimde kafirse onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır, diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar ya mümindirler, hak mümindirler ya da değillerdir. O zaman kafir hüviyetinde görüyor Allah Teala onları. Allah'ın sevdiği müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü sadece onların kalpleri nurdan zulmete götürülür, zulmetten nura götürülür. Belli ki bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olan müminlerden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, Allah'a ruhlarını ulaştıranlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse o kişi mutlaka bu şerefe nail olacaktır, yeterli ömrü varsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzelliklerini bütün insanlar yaşamak için imkan sahibidirler. Yeter ki sözümüze kulak versinler, incelesinler söylediğimiz ayetleri, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. Ne kadar isteriz, her birisi incelesin, sonuna kadar bizim yanlışımızı bulmaya çalışsın, ama hiç bulamayacaktır sevgili kardeşlerim. Sonunda doğrunun bizim söylediklerimiz olduğunu fark edecektir. Dinini bildiğini düşünen herkes. Ne olur? Allah'ın güzelliklerini en güzel şekilde yaşar. Ne olur? Bu dünyada da mutlu olur. Ahirette de mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bir takım insanlar var, başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. İşte onlar vebal alanlardır. Ve Allah-u Teala onlar için onların kurtuluşu yoktur, diyor. Böyle olacak yerde insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini ve gerçekleştirmelerini tahakkuk ettirmeye çalışan insanlar olsalar ne olur? O zaman Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse siz siz olun. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sakın insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına engel olmayın. O zaman incelerseniz bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman kurtuluşunuz için ne yapmanız lazım geldiğini öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak sevgili

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim.

0: Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah-u Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 testini yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Mürşid olmadan kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bütün kutsal kitapların hedefi, hedef emirler açısından 7 safayı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir var. Bu hedef emirlerin İkincisi, Allah'ın ezelde bizler için tayin ettiği mürşide ihsanla tabi olmaktır. Ama ihsanla mürşide tabiyet, onun öncesinde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Kısacası Allah'a ulaşmayı dilemenin sağlaması mürşide tabi olmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de anahtarı, Kur'an-ı Kerim'in de giriş anahtarıdır. Bu dilek yoksa hiç kimse Kur'an-ı Kerim'e nüfuz edemez. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler ne kadar Kur'an okusalar dahi derecat kazanırlar ama ayet-i kerimelerinin manasına varamazlar. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Nitekim Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيْكَانَ وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ مَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ İşte Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, cennetin de anahtarı, Allah'a ulaşmayı dilemek bu ayette yer almış ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ayetlerden gafil olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, konferansımızın konusu mürşit olmadan mürşide tabi olmadan hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi kesinlikle dinin hedefidir. Çünkü Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluk. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi olmadan hiç kimse mutlu olamaz. Dünya mutluluğunu yaşayamaz. Ahiret mutluluğu çok basit bir dilekle elde edilir. Allah Teala başlangıç noktasında herkesin 19 negatif özelliğin sahibi olduğunu bize açıklıyor. İşte bu 19 negatif özellik slaytımıza yer alıyor. Herkes ayetlerden gafil. Ayetlerden gafil olanlar şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, cahildir, zalimdir, isyandadır, fitnededir. Sağır dilsiz kördür, ölüdür, şeytanın kulu ve dostudur. dinde fırkalara ayrılmıştır. Sebil-i gaydedir. Birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden kişilerdir. Hüsrandadırlar. Ve gideceği yer cehennem. Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, ameli boşa giden, kazandığı negatif dereceler sebebiyle gideceği yer cehennem olan kişidir. Ama bir insanı cehennemden kurtaracak olan şey sadece kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o mümindir. O hidayet üzeredir ve o takva sahibidir. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler, onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar fesat çıkaranlardır. Onlar kübera ve saadetlerdir. Onlar hidayeti gizleyenlerdir. Onlar ayet ve Resulü'yle alay edenlerdir. Ve onlar zulmani ilme amel edenlerdir. Onların gideceği yer cehennem. Bunlar ateşe davet ediyorlar. Bunlar seçilmeyenler, Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişiler. Beş grup insan. Geri kalan her devirde insanlar %90'dan fazlası seçiliyor. Ama %90'dan fazla seçilen bu insanları da Allah musibetlerle imtihan ediyor. Musibetler bize derecat kazandıran olaylardır. Kulağa musibet gelmez. Hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kişi üç vücut ve serbest irade ile olayları yaşıyor. Ayetlerden gafil olan bu kişi her zaman nefsinin talebine uyarak şer işliyor. 7 tane ayet-i kerimede bu şer işleyen insanların Allah Teala musibetlerle imtihan ediyor. İşte 7 ayet-i kerimedeki musibet belki Mevlana'nın şu slaytını da gösterelim. Akıl bir kuzu, nefs bir kurt ve iman bir çoban. Şimdi eğer her seferinde nefsi emaredeyken Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ayetlerden gafil olanlar otomatikmen kurt kuzuyu yer, nefs aklı ikna eder ve devamlı şer işler. İşte bu kişinin kazandığı şerler sebebiyle Allah-u Teala peşinden onları musibetlerle imtihan eder. Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar diyor. İşte bunlar seçilmesine rağmen, musibetlerle imtihan olmasına rağmen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve zikre başlamayan insanlar. Zikir yapmıyorlar ve tövbe etmiyorlar. Bunların üzerine azap sözü hak oluyor. Onların derat üzerine hak oluyor. Onlar kalbi kasiyet bağlayanlardır. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da kalbi hasta olanlar. Ama sevgili kardeşlerim, her kim ki seçilmiş, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, Bu kişi nasıl üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor? Allah onu da musibetlerle imtihan ediyor. İşte Bakara 155'te وَنَمُلَنَّكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِنْ اَمْوَالِ وَاَنْفُسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشُرٌ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi korkuyla, açlıkla, mal candan eksiltmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Yani musibetlerle Allah Teala onları imtihan ediyor. O musibetlerle imtihan edilenler bir grubu seçilmesine rağmen zikre başlamıyorlar, tövbe etmiyorlar. Diğeri ise onlar sabredenlerdir. İmtihan oldukları zaman hemen zikre başlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, o zaman bizim konumuz üçüncü basamakla alakalı. Çünkü kim üçüncü basamakta kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala Rahim Esması ile dördüncü basamakta tecelli ediyor. Yusuf 53'te ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ve yine Hud 118-119'da sadece rahmete kavuşanlar Rahim Esması'nın tecellisine mazhar olanlardır. Allah Teala 5. basamakta onların gözlerindeki hicabın müsterihi alıyor. Onlar mürşidi mürşit olarak görüyorlar. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Onlar mürşidin sözlerinin manasına varıyorlar. Kalbindeki ekinleti alıyor. Onlar idrak ettikleri ayetleri kalplerine indiriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fakir kimdir sualine parası olmayan deyince sahabe hayır bilemediniz. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kimin kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmuyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbi hasta ve kalbi kasiyet bağlayanların kalbinde Allah'ın ayetleri yok. Şeytan da zaten sadece bunlara tesir eder. Hac 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُ الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ Yani kalplerine hasta olanlar, kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar şeytanın ilka ettiği şeyleri onlara imtihan etmek için. Ama onlar uzak bir ayrılık içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın gözlerinde, kulaklarında ve kalbinin ekinli engelleri aldığı kişiler, onlar yerdi Furkan'ın sahibi olan kişilerdir. Ve onlar günahları örtülenlerdir. Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Onların gideceği yer cehennem, hüsranda oldukları için. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah günahlarını örtüyor. İşte Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen günahları örtülenlerden bahsediyor. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilemek takva sahibi olmak mıdır? Evet. Rum 31'de Münibine ileyhi ve takku Allah'a yönel ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yine Bakara 223'te Vettakullaha ve alemu enne mulaku. Öyleyse takva sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. O zaman Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah Teala Rahim Esması ile tecelli ederek onu Enfal 29'a göre 7 Furkan'ın sahibi kılıyor ve onun o gün arkadaşları bütün günahlarını örtüyor ve böylece o kişi tek bir dilekle cennetin sahibi oluyor. Ama Allah Teala onu o halde bırakmıyor. Tekamül 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalp 33'e göre kalbini Allah kendisine çeviriyor. En'am 125'e göre Allah o göğsünden kalbine nur onu açıyor. Dilek sadece bize ait, geri kalanı tamamen Allah gerçekleştiriyor. Neyle? Rahim esmasıyla. Rahman esması herkes için geçerli olan bir esmadır. Hayır işlemesi halinde o kişi 1'e 10 kazanır. Ama Rahim esması öyle değil. Rahim esması ile tecelli ettiği zaman 10'dan 700'e kadar derecat arttırımında bulunuyor Allah-u Teala. O sebeple huşu sahibi olan, hadis 12-6'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidini Allah'tan istediği zaman Allah ona mürşid gösteriyor ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gidip tabi oluyor. Mürşid seçimi Allah'a ait değil. Sevgili kardeşlerim, bazı zavallı insanlar Kur'an-ı Kerim'i bilmedikleri için mürşide ne gerek var? Allah Teala mürşid Kur'an'dır diyor. Gerçekten mürşid Kur'an'dır. Kur'an mürşittir ama Kur'an mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mürşidin 19 tane ayrı ismi var. Ve Kur'an-ı Kerim bizzat mürşide tabiyeti farz kılıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle mürşidin 19 ayrı ismi. Mürşidin bir ismi Nebi'dir. Mürşidin ismi İmam, Halife, Veli Resul, Nezir, Hidayetçi, Veli ve 19 tane ayrı isim söz konusu. Ve Allah-u Teala bu 19 ayrı isimle adlandırdığı mürşide tabi olmayı farz kılmış. Hiç kimseye mürşidin kendisini seçme hakkı verilmemiş. En üst seviyedeki mürşid Allah'ı temsil eden devrin imamıdır. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler hepsi mürşittir. Nebi Resul'dür. Asaleten huzur namazının imamıdırlar. Ve yeryüzündeki en üst seviyedeki insan halifedirler. Aynı zamanda Allah'ın Resulü'dür. Kısacası 19 tane ayrı isimle. Ama onların olmadığı dönemlerde yine insanlardan, veli resullerden bir tanesini seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Bütün mürşitler müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. Hidayetçidirler ve 19 negatif özelliğin sahibi olan insanları Allah Teala katından müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyor. En'am 48. Ve ma nursilul murselin illa mubashirin ve munzirin. Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı. O halde kim mürşidine tabi olursa o nefs tezkiyesine başlar. 19 tane ayrı isimle Kur'an'da zikredilen mürşide tabiyet, kim mürşidine tabi olmasa 10 ayet gereğince delalette kalır. Kimdir mürşide tabi olmayanlar? 7 ayet-i kerimede mürşide tabi olmayanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bakın, Allah'a ulaşmayı dilemeyin 7 tane ayet-i kerime. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8, Secde 10. Ulaşmayı kalben dilemeyenleri Allah delalette bırakır ve onlar için bir hidayetçi, bir mürşit yok. Hidayetçi yok, hidayetçi yok, mürşit yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider. Diretenler hariç. Ey Allah'ın Resulü, kim istemez ki cennete gitmeyi? Diretenler kimlerdir? Beni istemeyenlerdir. Öyleyse kimdir mürşidi istemeyen? Mürşidi istemeyenler onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilediğiniz an Allah Teala peş peşe, Allah size mürşid göstermişse 7 tane nimet verir. Mürşide tabi olmadan Allah'ın bize verdikleri ihsanlardır. Ama mürşide tabi olduktan sonra rahim esması ile bize verilenler, onlar kesinlikle nimettir. Rahim esması ile verilenler ihsan, rahim esması ile verilenler nimet. Yedi nimeti o kişi Allah'tan alır mürşide tabiyette. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. İki, o kişinin kalbine Allah imanı yazar. Üç, onun günahlarını Allah sevaba çevirir. Dört, ruhu vücudu terk eder, sirat-ı müstakim ulaşır. Beş, fizik vücut şeytana kolmaktan kurtulmaya başlar. Altı, kişi nefs esken ıslah edici amellere başlar. Bir, yedi, irade güçlenir. Yedi tane nimeti o kişi kesinlikle alır. Allah'tan alır. Şimdi konferansımızın ismi neydi? Mürşid olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. İşte sevgili kardeşlerim, yedi tane nimet olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Bu yedi nimeti kişi neyle sahip olur? Hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşid önünde tövbe ettiği zaman. Mürşid önünde tövbeyi tam Allah dört tane ayet-i kerimede açıklıyor. Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehine 12. Dikkat edin mürşid önüne yapılan tövbe. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Hud 112 keza öyle. Furkan 70, bu mağfiret tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Günahların sevaba çevrilmesi. Ve şefaat bu dünya hayatında. Kişi mürşidin önünde tövbe ettiği zaman. Öyleyse ikinci safa mürşidin önünde tövbe, mürşide tabiyetle nefs tezkiyesi başlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şüphesiz ki Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle gerçekleştir. Yani ne demiş oluyor Allah Resulü? Allah Resulü demiş oluyor ki şüphesiz Allah bu dini nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmek için yarattı, oluşturdu. Öyleyse nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoksa din yoktur. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi emanete riayet etmenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin dini yok. Kişi mürşidine tabi olduktan sonra ezelde Allah'a verdiği misaki, ahdi ve yemini yerine getirir. Evet, mürşide tabi olmadan hiç kimse ne misakini yerine getirebilir, hiç kimse ne ahdini yerine getirebilir, hiç kimse ne dini, yeminini yerine getirebilir. O zaman mürşide tabi olmayan bir insan misakini, ahdini, yeminini yerine getiremezse bu yeminini yerine getiremeyenlerin Kur'an'daki adı ne? Münafık. Mürşide tabi olmayan herkes bu durumdadır. Onun için Hazreti Ali kendi kendine yapılan tövbeyi yalancıların tövbesi olarak zikrediyor. Yani münafıklar bu şekilde tövbe eder. Şimdi bir, mürşidle yapılan bir tövbeye bakalım. İki, kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbeye bakalım. Mürşid önüne yapılan tövbe yedi nimete kişiyi götürüyor. Ama bir insan kendi kendine tövbe ettiği zaman Rahman esmasının gereği yok, sadece bir on kazanır. Kendi kendine yaptığın tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Kalbine iman yazılmaz. Ruh vücuttan ayrı sırat-ı müstakim ulaşmaz. Zikrettiğin zaman nurlar gelmez. İrade güçlenmez. Ve 1-700 kazanmazsın. O halde sevgili kardeşlerim Allah Teala bize farz kıldı ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam ancak mürşide tabiyetle yaşanır. Evet, ayrı saadeti bir dilektir. Mürşide tabi olmadan da gerçekleşir. Ama bu dilek aynı zamanda mürşide ulaşmanın da sağlamasıdır. ulaşmayı kalben dileyenlerin kalben dileyip dilemedikleri ancak Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Mürşide tabi olmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemenin bir sağlamasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede mürşide tabi olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah Teala Bakara 129'da o sizin nefsinizi tezkiye eder. O dedi Allah'ın mürşidi. Bakara 151'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Ali İmran 164'te o sizin nefsinizi tezkiye eder. Nisa 49'da Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Nur 21'de rahmet ve fazıl olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Ve Cuma 2'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Yani kısacası mürşide tabi olmadan hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği hayattayken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Evet, 19 fiil 73 ayet-i kerimede. Allah bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. Bu kadar önemli olan bir konu Allah Teala bizden serbest iradenin sahibi olarak kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Dileyenlerin Allah onları mürşitlerine ulaştıracağını söylüyor. 7 tane ayet-i kerime. Evet, 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerden bahsediyor. Ve peşinden mutlaka Allah-u Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor. Kim kalben ulaşmayı dilerse, Allah'ı seviyorsa bana tabi olsun. Kim kalben ulaşmayı dilerse, onlar mürşide tabi olmadan delaletteler. Ulaşmayı dileyen, bana tabi olur ki seni sırat-ı seviye ulaştırayım. Ulaşmayı kalben dileyen, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Ulaşmayı kalben dileyen, bana tabi olur ki irşat yoluna ulaştırayım. Ulaşmayı kalben dileyen. Yani kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşit de ancak ruh vücudu terk edip Allah'a ulaşıyor, misak yerine geliyor. Mürşide tabiyetle ancak fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulları arasına giriyor. Mürşitle ancak 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle olay gerçekleşiyor. Mürşitle ancak kişi iradenin hidayetine başlıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mürşit deyip geçmeyin. Madem mürşit bu kadar farz, neden Allah Resulü söylemedi diye söyleyenlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam 7 tane hadiste mürşide tabi olmayı farz kılmış. Bakın Allah Resulü buyuruyor. Benden sonra nebi gelmeyecek. Benimle nübüvvet sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. İster Allah Teala halife desin, ister imam desin, her devirdeki huzur namazında imamından bahsediyor. Onlara itaat bana itaattir. Yani kim kendi dönemindeki devrin imamına itaat ederse Allah Resulü diyor ki o bana itaat etmiştir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse bugün ben de sahabe gibi birisi olmak istiyorum diyen birisi içinden geçiriyorsa mümkün mü? Elbette. Devrin imamına tabi olsun. Devrin imamına tabi olup itaat ettiği zaman sahabe gibi, sahabe nasıl Allah Resulüne ulaşıp biat ettiyse, itaat ettiyse o da bugün devrin imamına tabi olduğu zaman İtaat ederse bu noktaya gelir. 14 asır evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaat eden sahabenin Kur'an'daki adına Sabikunel Evvelin. 14 asır sonra devrin imamına tabi olanların Kur'an'daki adına Sabikunel Ahirin. Öyleyse dikkat edin yani. Devrin imamı her zaman var. Hayatta olan bir kişidir. Ve kim Allah'ın hayatta olan devrin imamına tabi olursa o kesinlikle Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olur ve ruhu vücuttan ayrılır. Ama her devirde devrin imamı bir tek kişi. Dünyada 8,5 milyar insan var. Hepsinin tek bir insana ulaşması imkansız. Onun dışındaki bütün mürşitler devrin imamını temsil ediyor. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Diğer bütün mürşitler, veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi devrin imamını temsil ediyor, vesiledirler. İşte Kur'an ayetleriyle 7 safa varis. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi, hikmetin öğrenen ve öğreten, tebliğ edenler Resulullah'ın varisi, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi ayetlerle, maruf ve emreden münkerden nehyeden, tebliğ eden Resulullah'ın varisleri ve veli resuller, tebliğ edenler ve en üst seviyede devrin imamı. Bunlar hepsi Allah'ın Kur'an'daki adı mürşitler. Ne demiştik? 19 tane isimle. Öyleyse din mürşitle yaşanır. Mürşide tabi olmayı Allah farz kılmıştır. Mürşid olmadan kimse nefsini tezkiye edemez. Mürşid olmadan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşmaz, misakini yerine getiremez. Mürşid olmadan hiç kimse fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtarıp kul edemez. Mürşid olmadan hiç kimse 7 kademenin nefsini tezkiye edemez. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın bizler için taati mürşidle gerçekleşir ki ifade etmiştim mürşidim Kur'an'da 19 tane ayrı ismi. Mürşide tabi olmak 7 ayet-i kerimede farz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması mürşide tabiyetle, fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulup Allah'ın kulları arasına girmesi mürşide tabiyetle gerçekleşir. 7 kademedeki nefs eskisi mürşide tabiyetle, iradenin güçlenmesi mürşide tabiyetle gerçekleşir. Bunlar olmadan hiç kimse tek başına nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin 7 kademesine baktığımız zaman kalbe imanın yazılmasıyla başlar. Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa ve zikre başlarsa 15 bin zikirle nefsi emmare, 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi müleme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye ve 30 bin zikirle nefsi tezkiye. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle o kişi Allah'ın kulları arasına girer. Ve nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi ancak mürşide tabiyetle. İşte bütün devrin imamların birinci görevi ayetlerin tilaveti, ikinci görevi tabi olanların nefsini tezkiye etmek. Ve nefs tezkiyesi yapanlar hidayete erenlerdir. İşte Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki mutlaka biz Allah işiniz ve ona döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Hidayete erenler de onlardır. Nasıl Yürün 20'de, Nur 21'de rahmet ve fazıl kalbinize ulaşmadan kimse tezkiye olamazsa onların üzerine selavat ve rahmet vardır buyurduğuna göre onlar kalplerine rahmetin ulaştığı nefs tezkiyesini yapanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün kutsal kitaplarda farz kıldığı 7 safanın ikincisi mürşide tabi olmak kesinlikle farz ve din mürşitle yaşanır. Hem Resulullah'ın hadislerinde mürşide tabi olmak farz, hem Kur'an ayetlerinde mürşide tabi olmak farz, hem de bütün kutsal kitaplarda bu gerçekleşmiş durumda. İşte ikinci safa kutsal kitaplarda, Tevrat'ta Keşke Rabbim bütün halkı peygamber olsa da Rab onların üzerine ruhunu gönderse. Yani devri imamın ruhunu gönderse. Yine aynı şekilde İncil'de ikinci defa Allah Teala ben onlar suyla vasıtıyla ben kutsal ruhla devri imamının ruhuyla onları vaftiz ediyor. Yani devri imamın ruhu kim bana şunun üzerine gelirse o tövbeyi gerçekleştirmiştir. Ve Mumin 15 kim mürşid önünde tövbe ederse devri imamın ruhu başının üzerine gelir Mumin 15'e göre. Allah kalbine imanı yazan mücadele 12'ye göre ve kısacası hadisler ve ayetlerin ışığında dinimizin ikinci safhası mürşide tabiyet. Ancak tezkiye mürşide tabiyetle başlar. Mürşide tabi olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizler de Allah'a ulaşmayı kalben dileyip mürşide tabi olmak istiyorsanız, tövbenizi gerçekleştirmek istiyorsanız ki ancak mürşid önüne yapılan tövbeyle gök kapıları açılır. Ruhunuz vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Siz de ben ruhumu hayattayken Allah'a ulaştırmak istiyorum. Ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret
0: dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve onun vekilinin emirlerine,
0: itaat edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla,
1: tabi oldum.
0: La ilahe illallah,
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Hayırlı olsun, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
2: Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim yeni sabah dört teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm Tâlehim dâil mağdûbi aleyhim ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle birlikteyiz. Allah, sizler ve biz. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Konumuz mu? Erdem. Yani fazilet. Ne demek? Hani insanlar vardır. Tasavvufta insanı kamil adını alırlar. Kamil insan, kemale ulaşmış insan. Türkçemizde de erdemli insandır bu. Yani fazılların bütünüyle kalplerini kuşattığı insanlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biliyorsunuz ki Allah Teala onları mutlaka kendisine ulaştırır. Böyle bir muhtevanın gerçekleşebilmesi, nefsimizle ruhumuz arasındaki bir ilişkiye dayalı. Nefsimiz aklanmadıkça, afetlerinden kurtulmadıkça ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Oysa ki bildiğiniz gibi ruhumuz bir emanettir. Mutlaka Allah'a geri dönmesi gerekir. Herkes için bir geçerliliktir bu. Herkes için farzdır. Hem de tam 12 defa farz. Öyleyse bu 12 defa farzın var olmasının arkasında ne var? Bizim erdemli insan olmamız, faziletli insan olmamız. Allah Teala her şeyin en güzelini dizayn ediyor. Bizi Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz diye bir zorunluluğun içine atmış Allah Teala. Muradı ne? Muradı bizi erdemli insan yapmak. Fazilet sahibi insan yapmak. Fazileti oluşturan nedir? Fazileti oluşturan Allah'ın fazl adı verilen bir nurudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onların üzerine ulaşan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ulaşması mümkün olmayan bir nur. Bütün insanlar faziletli olarak mı doğarlar? Hiç kimse faziletli olarak doğamaz. Fazilet, dünya hayatında kazanılan bir sonuçtur. Öyleyse erdemlilik, bu dünyanın bize hediye edeceği bir uğraşının neticesinde hediye edeceği öyle bir güzelliktir ki onu yaşayan bilir. Mutluluk mu diyorsunuz? Erdemlilikle mümkündür. Sadece erdemli olan insanlar erdemlilikleri seviyesinde mutludurlar. Mutluluğu yaşamak fazileti yaşamaktır. Faziletin hangi ölçüde sahibiyseniz o kadar erdemlisiniz. Erdeminiz o seviyededir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledik. Üçüncü basamaktayız. Rahim esması ve tecelli etti Allah Teala ve hemen arkasından harekete geçti. Gözlerimizdeki icabı mesuleyi aldı. Müşavveti aldı görme hastamızın üzerinden. Kulaklarımızdaki vakrayı aldı.
İşitme hasamızın mührünü açtı. Kalbimizden küfür kelimesini aldı. Kalbimizin mührünü açtı. Küfür kelimesini aldı. Ekinleti aldı kalbimizden. Mümin olduk. Hidayet üzere olduk. Dalaletten kurtulduk. Hidayet ehli olduk. Ve sonra Allah-u Teala ihbat koydu kalbimize. Kalbimize ulaştı. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtı. Kalbimize ulaştı. Kalbimizin içindeki nur kapısının üzerindeki mührü şeytana dönükken Allah'a çevirdi. Kalbimizin Allah'a dönmesini sağladı. Sonra bütün günahlarımızdan daha fazla sevap aktardı bize. Yani günahlarımızı örttü. Sonra bizi huşu sahibi kıldı. Talebimiz üzerine mürşidimizi gösterdi. Bizi ona ulaştırdı. Erdemli miyiz? Hayır değiliz. Erdemle henüz ilişki kuramadık. Erdemsiz bir insanız. Fazilet bizim için geçerli bir mefhum değil henüz. İrşad makamına ulaştık. Ne oldu? Allah Teala devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderdi. O bizim ruhumuza emir verdi ki vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ve Allah günahlarımızı sevaba çevirdi. Aynı zamanda 1'e 10 verirken bize her sevabımıza karşılık, her bir derecelik sevabımıza karşılık 1'e 100 vermeye başladı. Nefsimiz nefs tezkiyesine başladı. Bu erdemin başlangıç noktası. Ruhumuz Allah'a doğru vücudumuzdan ayrıldı. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Artık sebil üzerindeyiz. Sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Ve fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtuldu. Üçüncü kademede, üçüncü seviyede Allah'a kul oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ilk kulluk, mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci kulluk. İkinci defa kul oldu fizik vücudumuz Allah'a. Nefs tezkiyesine başladığımız noktada durum böyle. Ve nefs tezkiyesi adı verilen bir işleve başladık. Ne yapıyoruz? Zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Tabiyetimizde Allah Teala ne yaptı? Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderdiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kalbimizin içine iman kelimesini yazdı Allah Teala. Kalbimizin içine yazılan bu iman kelimesi konumuzla birinci derecede alakalıdır. Erdemlilikle, faziletle iman kelimesi arasında bir illiyet rabıtası var. İman kelimesi kişinin kalbine yazılmadan önce kişi asla faziletli bir insan olamaz. Faziletin, erdemliliğin başlangıç noktası burasıdır. 14. basamakta kalbimizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazmasıdır. Nasıl erdemli olacağız? Erdem müessesesi, Fazl isimli bir nurun kalbimize gelip kalbimize yerleşmesiyle teessüs eder. Yoksa erdemli olmak mümkün değildir. Faziletli bir insan olmak mümkün değildir.

Farada daimi zikri farz kılmış. Erdemliliğe gerçek anlamda ulaştığımız yer daimi zikir kademesidir. Hikmet, erdemin, varlığının, erdemlilik seviyesine ulaştığımızın kesin işaretini taşır. Öyleyse gelin muhtevaya beraberce bakalım. 14. basamaktayız. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. 12 tane ihsanla Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet almışız. Demin saydığımız nimetler. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nedir nefs tezkiyesi? Zikir yaptığımız zaman bu seviyede kalbimize iman yazıldıktan sonra Allah-u Teala'nın ismini tekrar ederek nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefs tezkiyesinin varlığı sadece bir tek sebebe dayalıdır. Zikir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Farz mıdır dedik? Evet, farzdır. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak faziletli insan olmanın, erdemli insan olmanın birinci, ilk hedefidir. Burada erdemli değilsiniz henüz. Fazilet birikimi henüz %50'yi biraz aşmıştır. Erdemli olduğunuz nokta faziletin nefsinizin kalbini %98 kaplaması halidir. O zaman insanı kamil olacaksınız. Faziletli insan olacaksınız. Ama aslında insanı kamilin gerçek anlamı irşat makamının sahipleridir. Erdemlilik kendi içinde üç kademede oluşuyor. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. Ama asıl erdemli olduğunuz nokta, erdemin gerçek anlamıyla tezahür ettiği nokta, faziletlerin süslenmesi halidir. 19 mertebe müzeyyen olmanız halidir. Şimdi ne gördük? Zikir farz. Çok zikir farz mıdır? Çok zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amini olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Peki daimi zikir farz mıdır? Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunudihim. Cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah Teala'yı zikretmeniz farz kılınmış. Neden? Çünkü Allah faziletli olmanızı istiyor. Çünkü Allah Teala erdemli olmanızı istiyor. İnsanı kamil olmanızı istiyor. Öyleyse sırat-ı müstakimlerden, 7 tane sırat-ı müstakimden sadece 14. basamakla 21. basamak arasında devam eden iki yatay, iki dikey yoldan oluşan bir tek sırat-ı müstakim aksiyon ifade eder. Efal ifade eder. Nefsinizin tezkiyesine paralel olarak ruhunuz Allah'a doğru yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. Bu gerçek bir yükseliştir. Sadece bir tek sırat-ı müstakim, 7 sırat-ı müstakimden sadece bir tanesi bunu sağlar. İki yatay, iki dikey sebil, ruhunuzun bunları takip ederek Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Böyle bir müesseseyi gerçekleştirmek için

14. basamakta tabiyetiniz, 12 tane ihsanla tabiyetiniz şarttır ve üzerinize farzdır. Tabiyetinizi mütakip zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah diye. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz zikir yapın. Hangi tür zikir yaparsanız yapın. Ama zikriniz Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nuru davet edecektir. Faziletin temelini oluşturan bu iki grup nurdur. Rahmetle faz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından, insan ve cin şeytanları tarafından da aynı söz, aynı şey geçerlidir. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize, üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz tezkiye olamazsınız. Nefsinizin kalbini afetlerden temizleyemezsiniz diyor Allah-u Teala. Hiçbiriniz kendinizi tezkiye edemezsiniz, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ne demek? Allah'ın dilediği kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O kişinin nefsinin kalbini tezkiye eder, 12 tane insanla mürşidine ulaştırır onu, 7 tane de nimet vererek tezkiyeye hazır hale getirir. Bu noktada kişinin Allah'tan aldığı rahmetle fazl var, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre ve rahmetle salavat var, Bakara suresinin 156-157. ayet-i kerimesine göre. Diyor ki Allah-u Teala Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve biz mutlaka Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendilerindir diyor Allah-u Teala. Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da ilave ediliyor. İşte o noktadayız. 14. basamak o noktayı ifade eder. İrşat makamına ulaşmışız. 12 tane ihsanla tabi olmuşuz. Bütün şartlar hazır, zikir yapıyoruz. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyoruz. Niçin Allah adını kullanıyoruz? Çünkü bu Allah'ın emri. Diyor ki Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi El İlah. Yani Allah. Allah kelimesiyle zikredeceğiz. Rabbimizin ismiyle. Öyleyse böyle bir zikir ne yapar? Allah'ın katından iki grup nur getirir göğsümüze. Allah Teala ne yapmıştı? Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmıştı. Ve biz bu noktaya geldiğimiz zaman 12. basamakta 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtığı zaman biz zikir yapmışsak eğer, Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelmişti, göğsümüzden kalbimize ulaşmıştı, fazıllar kalbimize çekilmemişti, çünkü kalbimizde iman kelimesi mevcut değildi. Ama rahmet nurları kalbimize girmeyi başarmıştı. Bu giriş ancak %2 nispetinde olabilir, bu da bizi huşuya ulaştırır. Huşuya ulaştırınca mürşidimizi görmemiz mümkün olurdu. Öyle oldu. Allah gösterdi, ulaştık, tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ve şimdi nefsimizin kalbinde %2 rahmetle
fazilet sahibi olmak için, erdemli bir insan olmak için harekete geçtik, zikir yapıyoruz. Faziletin başlangıç noktası 14. basamaktır. O ana kadar nefsimizin kalbine fazıl hiç girmemiştir. İkinci kat cennetin sahibiyiz, tamam. Ama nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi sadece %2 rahmet olarak mümkün olmuştur. Bizi erdemli insan kılacak olan, fazileti oluşturacak olan nefsimizin kalbinde fazıllar, hayır, henüz kalbimize girmediler. Ne zaman girecekler? 14. basamakta tabiiyetimizden sonra. Kalbimize iman kelimesi yazıldıktan sonra. Neden 10. basamakta da zikir yapıyoruz? Rahmetle faz geliyor göğsümüzden, kalbimize ulaşıyor. Göğsümüzden Allah'ın yardığı yolu takip ederek. Ama kalbimiz içine neden giremiyor? Çünkü kalbimizde iman kelimesi yok ve fazıllar kendi kendilerine kalbe girecek yaratılışta değillerdir. Mutlaka bir çekim gücünün onları kendisine çekmesi lazım. Bu da kalbimize yazılan iman kelimesinde var. 14. basamakta kalbimize iman kelimesi yazıldı ve fazıllar kalbimizden içeriye o çekim gücünün tesiriyle girmeye ve iman kelimesinin etrafında toplanmaya başladılar. Başlangıç noktasında %2 rahmet var nefsimizin kalbinde, 0 fazıl var. Şimdi 14. basamakta zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine %1, %2 fazıllar girip iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Bu yapışmak öyle bir manyetik alanı ifade eder ki, onlar oraya yapışırken kapı dışarı ettikleri karanlıklar onların etrafını kuşatır zikir bittiği zaman, ama onları yerinden kımıldatamaz. Tıpkı bir mıknatısın etrafına sarılan demir tozları gibi orada yerleşirler ve karanlıklar geri döndükleri zaman orasını artık işgal edemezler. Onlar Allah'ın fazılları tarafından işgal edilmiş yerlerdir kişiyi faziletli kılmak üzere. Nefsimizin kalbinde %7 nur birikiminde nefse emaredeyiz. Nefsimiz bir rehineydi. Rehine %7 nur birikimini sağladığı zaman fazilet birikimini, dikkat edin, fazıl birikimini, rahmet bu hesaba dahil edilmiyor. %7 fazıl birikimi sağlandığı zaman vücudumuzun içinde bir rehine olan nefs birinci gök katının kapısını açma yetkisinin sahibi olur. Ve ancak bu noktada birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime اَمَا اُوَرِّعُوا نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَا اَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rahim esmasıyla tecelli oraya fazl gönderir rahmetle beraber ve o fazlar nefsin kalbine girer, yerleşir. Yerleştikçe her %7 yerleşmede fazl birikiminde ruh bir yüksek kata yükselmek için gök kapılarının bir üsttekini açma yetkisinin sahibi olur. Böylece ikinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame, fela uksumu bin nefs-i levvameti diyor Allah-u Teala. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde, hayır öyle değil, o levvame nefse kasem ederim. Levmedilen, kınanan bir nefs. Kişi hatalar yapıyor, nefsini kınıyor. İkinci defa %7 nur, %2 fazıl birikimi, fazilet birikimi. Adım adım erdemli insan olmak yolundayız. Faziletli insan olma yolundayız. Ve ikinci defa %7 nur birikimi ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimini sağlıyoruz adım adım zikrimizi arttırarak.
nefsi mülkimedeyiz. Allah'tan ilham almaya başladığımız bir kademe. Fe elhamaha fücraha ve takvaha. Onlara Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Allah'tan ilham almaya başladığımız noktada ruhumuz 3. katta, nefsimizin kalbinde 3. defa %7 fazıl birikimi, faziletli olmak yolunda 3. merhaledeyiz. Sonra bir daha adım adım artan nefsimizin kalbindeki faziletler 4. defa %7 nur birikimini sağlıyor ve nefsi mutmainnenin sahibi oluyoruz. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü diyor Allah Teala. Rad 28. Nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Kalbimiz mutmain olmuş durumda. Yani Allah'ın verdikleri ne verirse Allah Teala onlar bizim için yeterli ve nefsimiz mutmain olmuş durumda. İnanıyoruz ki daha fazla verse belki yanlış yerlerde paraları harcayıp kendimizi lüzumsuz yere tehlikeye atacağız. Az verse bu sefer de belki isyan edeceğiz Allah Teala'ya. Öyle bir inanç seviyesinin sahibiyiz ki Allah'ın bize verdikleri tam bizim layık olduğumuzdur. Bu bize mutlaka yeterli diye bir inancın sahibiyiz. Nefsi mutmainne. Ruhumuz 4. gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz 5. gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Fecr 28, radiyeten mardiye. Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. katta. 6 defa %7 fazl birikimi nefsimizin kalbinde faziletleri oluşturuyor bu. Nefsimizin kalbinde 7. defa %7 nur birikimi ve ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Ne demek? Yani bütün nefsler ezelde Allah'a yemin verdiler. Allah'a tezkiye ve tasfiye olup teslim olacaklarına dair. Burada konunun birinci kesimi tamamlanmış. Kişi Allah'a verdiği yeminin birinci faslını, tezkiye faslını tamamlamış. O yemin sebebiyle bunu kendisi için yapıyor. Mecbur Allah'a verdiği yemin sebebiyle. Ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. İlallahil masir ve ruhu Allah'a döner istikametinde. Kişi nefsini tezkiye etmiş. Nefsinin kalbinde %2 rahmet var, %49 fazıl var. Kişi %49 fazilet sahibi. Ama nefsinin kalbindeki nurlar artık afetlerden fazla. Düşünün sevgili kardeşlerim, başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iftiralar, cimrilik, cehalet vesaire. Bu afetler Allah'ın kendileriyle alakalı olan, hangi afetle alakalı olan bir emri varsa
ona mutlaka karşı çıkarlar. Allah neyi emretmişse, kendi sahalarıyla alakalı neyi emretmişse onu da asla yapmak istemezler. Ve nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak hayata başlarız. Bu nokta nefsimizin kalbinde %49 fazıl, yani fazileti oluşturan faktör, %2'de rahmetin olduğu yerde nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Ruhumuz da Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olduk. %49 faziletle Allah'ın evliyası olduk. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Burada Allah'a ruhumuzun ulaşması nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini, ama sadece %49 fazilet birikimini, fazl birikimini ifade eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazl var. Yani yarı yarıya erdemli bir insanız. Erdemli olabilmemiz için daha köprünün altından çok suların akması lazım. Ve zikrimizi arttırıyoruz. 22. basamakta zikrimiz daha uzun bir süre devam ediyor. Ruhumuz bir sığınak olan Allah'a ulaşıyor, meaba ulaşıyor ve meapta Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece evvab oluyoruz. Meaba ulaşmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş bir insan. Nefsimizin kalbinde bu noktada %61 fazıl birikimi söz konusu. Öyleyse kim Allah'ın evliyası olmuşsa onun nefsinin kalbindeki fazıllar %59'dur. Rahmetse her zamanki gibi %2'dir. %2'dir. Böylece %61 nur birikimi oluşmuştur kişinin kalbinde ve bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Erdemin %60'dan fazlasını sağlamış durumdayız. Allah Teala diyor ki Nebe 39'da affedersiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o gün hak günüdür. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi mehâbâ. O gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yol ithaz eder. Allah'a doğru bir yol ithaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok oluyor. Kişi evvab oluyor. Bundan sonra kişi daha çok zikrini arttırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz aktif bir yolculuk yaptınız. 7 tane gök katını açtı ruhunuz. Allah'ın zatına ulaştı. O noktaya kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için bir çabanın içindeydiniz. Bu nefs tezkiyesinin size %51'ini sağladı. Allah'a ulaştıktan sonra artık yolculuk yok. Bundan sonraki çalışmanız sırf erdemlilik için, insanı kamil olmak için. Bu noktadan itibaren, ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu noktadan itibaren, 22. basamaktan itibaren, 23, 24 ve 25. basamaklarda fizik vücudun teslimi için
bir sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuz daha baştan itibaren bu sırat-ı müstakimin üzerindedir. Yani Allah'a ulaşmak için irşat makamına ulaşıp tabiyetinizin gerçekleştiği an, ruhunuz için ruhun sırat-ı müstakiminin, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin fiili olarak devreye girdiği an, fizik vücudunuz için de sırat-ı müstakimdesiniz. Nefsiniz için de sırat-ı müstakimdesiniz. İradeniz için de sırat-ı müstakimdesiniz. Ama fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi de, nefsinizin sırat-ı müstakimi de, iradenizin sırat-ı müstakimi de, hepsi erdemlilik için vardır. Sadece ruhunuzun sırat-ı müstakimi yolculuk içindir. Erdemlilik ondan sonra başlayacaktır. %50'den sonraki safhada adım adım erdemli olmayı başaracaksınız. Orada henüz karanlıkları yendiniz. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada karanlıkları henüz yendiniz. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Yolculuk tamamlandı ruhunuz için. Allah'ın zatına ulaştınız. Ve Allah'ın zatında yok oldu ruhunuz. Allah da yok oldunuz. İşte burası nefsinizin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla nefsinizi Allah'a teslim etmenin yarı yolunu ifade eder. Nefsinizin kalbindeki nurlar, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu an %61'e ulaşır. Ve %61 olduğu noktada da yeni bir muhtevaya girersiniz. Artık Allah-u Teala'nın size bir indi ilahiye taht vermesi için yeni bir safhadasınız. %61 nurun ötesi. Allah-u Teala Enam 27'de diyor ki, onlara Allah-u Teala'nın indi ilahisinde selam yurdu vardır, teslim yurdu vardır. Allah da demiyor, Allah'ın indinde onlar altın tahtlardır ve taht ihsan edilir. Bu tahtın ihsan edildiği noktadan itibaren %61 nurdan öteye geçtiniz demektir. Taht ihsan edildiği nokta %61'e ulaştığınız yer. %61'den sonraki kesim nefsinizin kalbinde ne zaman ruhunuz Allah'a ulaşmışsa o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede yükselmeye başlıyor. %61'e kadar yükselme ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu noktaya kadar. %71'e kadar yükselme Allah-u Teala'nın size taht verdiği noktaya kadar. Taht verdikten sonraki yükselme %81'e kadar, %71'den başlayan yeni bir safhayı içeriyor. Zahit oluyorsunuz. Allah-u Teala negatif zühdten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu yüzden onu birkaç dirheme sattılar diyor. Pozitif zühd ise her gün Allah'a günün yarısından daha fazla zikir yaparak dünyaya değil Allah'a dönük olduğunuzu Allah'a ispat etmeniz. Böyle bir ispat müessesesinde kişi zahit oluyor. Allah'ı
önde tuttuğu, dünya hayatını ikinci planda tuttuğu, her gün Allah'ı günün yarısından 12 saatten daha fazla zikretmesinden kesinlikle ortaya çıkıyor. Ve bu kişi zikrini arttırıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki zikri günün zikrinin neticesinde kalbine dolan nurlar %80'i aşıyor. Kişinin erdemliliğiyle nefsinin kalbindeki fazılların birikimi aynı oranı gösterir. Bu noktada kişi fizik vücudunu Allah'a, fizik vücudun bütün Allah'ın emirlerini yapmasıyla teslim olur. Ama bu teslimde rezistans vardır. Nefsin kalbindeki %19 afet hala isyandadır. Emirleri yapmak istemez ama çok küçük bir azınlık oluşturur bu. Bu küçük azınlığa da fizik vücut aldırmaz. Onların isyanına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu, %81 nurun nefsinizin kalbinde oluştuğu, %79 fazilet sahibi olduğunuz bir noktadır. Peki siz bu noktada erdemli bir insan mısınız? Hayır. Bu noktada erdemlilik için yeterli değildir. Öyleyse erdemliliğin bir diğer adına geliyoruz. Hikmet. Erdemli olanlar kademe kademe erdemi yükselenlerdir. Ama erdemin Allah'ın istediği hüviyette kamil insan olma standartları, erdemli olmanın gerçek vasfı hikmetle başlar. Yani daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başlar. Eğer Allah'a tevekkül etmişseniz daimi zikir konusunda, o zaman mutlaka daimi zikre Allah Teala sizi ulaştırır ve ulaştırdığı zaman daimi zikir müessesesi sebebiyle evvela bir daimi zikrin sahibisiniz. Bu sebeple iki, kalbinizdeki bütün afetler yok olmuştur. O geri kalan fizik vücudunun teslimi sırasında nefsinizin kalbinde olan %19 karanlık daimi zikre başladığınız anda yerini faziletlere terk etmiş ve kalbinizi bırakarak kaçmak mecburiyetinde kalmışlardır. Artık nefsinizin kalbi %98 fazıllarla donanmıştır. Sadece %2 rahmet, rahim ezmasının simgesi olarak nefsinizin kalbini işgal etmektedir. İşte burada siz faziletli bir insansınız. Erdemlilik burada kendisini artık gösterir. Erdemli bir insan olmanın standardı, nefsin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Bunun manası o kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat edecektir. Başka bir alternatifi yoktur, mutlaka itaat eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. İşlemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın yasaklarına riayet eder. Hala iradesi kendisinindir. Kendi iradesini kullanmaktadır. Ve bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle o kişinin daimi zikrin sahibi olduğu anda nefsinin kalbindeki mühür zulmani kapıyı kapatmıştır ve bu mührün üzerine devamlı olarak Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları basınç yapmakta ve bu basınç mührü devamlı orada zulmani kapının üzerinde tutmaktadır.
kişi zikri devamlı zikir haline geldiği için kişinin zikri, bu rahmet, faz ve salavat nurları kesilmemektedir. Kesilmeyince de zulmani kapının açılması mümkün değildir. Hiçbir zaman karanlıklar o kişinin kalbine artık geri dönemez. O kalp faziletini son hedefe, %98'e çıkarmıştır. Öyleyse bu sebeple nefsin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Yerini %98 fazla, %2 rahmeti bırakmıştır. Bunun tabii neticesi olarak o kişinin Allah kalp gözünü açmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kişi kalbiyle görebilmektedir. Kalp kulağını açmıştır. Allah'ın söylediklerini kişi işitebilmektedir. Bu temel şartlar kişiyi 3 tane de vasıf şartının sahibi kılar. Ya da bu şartların hepsi 7 tanedir. 4'ü asılları oluşturur. 3 tane de sonuç şartı vardır. İster sonuç şartı deyin, ister temel şart deyin, ister vasıf şartı deyin. İsimler önemli değil. Daimi zikir, nefsin afetlerinin yok olması, kalp gözünün ve kalp kulağının açılması 3 sonuç şartı için temel teşkil ederler. Ve o kişi hikmet sahibi olur. O kişi tezekkür sahibi olur. O kişi hayır sahibi olur. Niçin hayır sahibi olur? Daimi zikirde olduğu için zikir sebebiyle kesintisiz bir şekilde her an derecat kazanmaktadır. Her an hayır kazandığı için ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. İşte erdemin, faziletliliğin temelinde büyük hayır vardır. Kişi sonsuz bir şekilde hayır kazanmaktadır. Kesintisiz. Erdemin temelinde hikmet vardır. O kişi ayetlere baktığında o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya çıkarabilecek olan bir faziletin sahibidir. Ve o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuları tezekkür edebilir. Yani Allah'a sualler sorar, Allah da ona mutlaka cevabı verir. Aslında Allah Teala dilerse verir ama bu dilek her zaman vardır. Her zaman vermeyi ister ve cevabı verir Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki keyfe maişadır. Dilediğini yapar sadece. Kişinin talebi üzerine Allah Teala böyle bir sonuca kişiyi ulaştırır. Ama diyelim ki Allah Teala cevap vermeyi dilemedi, o zaman cevap vermez. Hiç kimsenin Allah Teala'dan mutlaka cevap alacağı konusunda bir garanti söz konusu değildir. Bu kişi burada bu 7 tane şartın sahibi olarak, 7 vasfın sahibi olarak erdemli olmuştur ve ona yer katları, yerlerin melekûtu mutlaka Allah Teala tarafından gösterilir. Erdemliliğin standardı melekût sahibi olmaktır. Yerlerin 7 katı gösterildiği zaman 7. kat zemin kattır. En alt kattan başlayarak gösterme zemin kata gelinir. Zemin katta da devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Kişi lüklerin sahibi kılınır. Fizik ötesi yetenekler kazanır. Kalp gözü, kalp kulağı gibi. Buradaki olay, bu kademedeki, Ulu'l-Elbab kademesindeki olay ve bu kişi hikmet ehlidir. Sonra
Ne zaman Allah Teala ona göklerin melekutunu göstermeye başlarsa, bu sefer de birinci gökkatından başlamak üzere 7 tane gök katını kişi görecektir. Kendi ruhunun da nasıl Allah'a ulaştığını Allah Teala dilerse ona gösterir. 7 tane gök katının her birisi bir ayrı kademe ifade eder. 7 yer katının gösterilmesinde o kişinin nefsinin kalbi 7 mertebe müzeyyen olur. 7 mertebe, 7 kademe gök katlarının gösterilmesi o kişinin 7 kademede daha nefsinin kalbinin müzeyyen olmasını ifade eder. Sonra Allah Teala tövbe-i nasuha davet eder kişiyi. Bu salah makamına geçiştir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye salah nurunu verir. İkinci kademe o kişinin günahlarını örter. Üçüncü kademe o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademe. Salah makamının ilk 4 kademesi kişi burada huşuya, kişi burada irşada ulaşır. İrşad etmek için ehil hale gelmiş, bütün ilmi artık kendisinde toplamıştır. Sadece iradesinin teslimi kalmıştır. Ve Allah iradesini kendi iradesine bağlayarak teslim alır. İlahi iradeye cüz'i irade bağlanmıştır. Bu noktada Allah Teala o kişiye onun iradesini ilahi iradeye bağladığı zaman Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi erdemin gerçek sahibidir. Erdemlilik asıl bu makama aittir. Bu makam irşat makamıdır. Ve irşat makamına geçen bir kişi muhtemeldir ki Allah Teala tarafından nurumuzu tamamla talebinin mükafatını da alacaktır. Yani onun başının üzerine kendi ruhu Allah Teala tarafından gönderilir ve o kişi ruh tayin mekanı için Allah Teala tarafından teçhiz edilir. Erdemliliğin asli unsuru o kişinin nefsinin kalbinin 19 defa müzeyyen olmasıdır. Burası insanı kamili oluşturur. İnsanı kamil irşat ehlidir. Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettiği insanlar, erdemliler onlardır. Onlar her açıdan ferasetin sahipleridir. Onlar erdemle yani faziletle mücehhez olmuşlardır. Onlar faziletin gerçek sahipleridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibidir. Bu Allah'ın o müzeyyen olmaya ilaveten özel erdem sahibi kılmasıdır Resulleri ve devrin imamını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olduğum zaman dakikaların nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Gene bir saat tamamlanmış, gene konumuzun sonuna gelmişiz.
Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine, yani iki cihan saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kur'an'daki İslam'la bugünkü yaşanmakta olan İslam'ın mukayesesini sizlere sunmak istiyoruz bu konuşmamızda. Kur'an'daki İslam, sahabe tarafından yaşanmıştır. Ve bugün o İslam, ne yazık ki yaşanmıyor. Büyük kitleler İslam'ı yaşamıyorlar. En kötüsü yaşadıklarını zannetmeleri ve de o yaşadıkları İslam'la cennete girebileceklerini zannetmeleri. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safa arz eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a hayattayken ulaşması. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşad olmak. 7. İradeyi de Allah-u Teala'ya teslim edip irşada memur ve mezun olmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hepsi de farz. Ve Kur'an-ı Kerim 7 safhanın 7'sinin de sahabe tarafından yaşandığını söylüyor. Birinci safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Allah Teala diyor ki: "Minibine ilehi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayet-i kerimede gördüğümüz gibi üzerimize farz. Ve Allah Teala buyuruyor ki وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيكُمُ الْعَذَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Demek ki Allah'a yönelmemiz, Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış teslimler de ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. İslam 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. 7 safayı demin saydık. 4 teslim ruhumuzun ve içimizin, yani fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içerir. Demek ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Dilemeyen kişi fırkalara ayrılmış durumda. Yani fırkalara ayrılmış olan insanlara Allah Teala şirkte olanlar diyor, müşrikler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. İşte bu gizli şirk, insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali, dilemezlerse dalalette kalmaya mahkumlar. Şirkte kalmaya mahkumlar ve takva sahibi olamazlar. Bundan 14 asır evvel Allah'ın gördüğümüz ayetlerle üzerimize farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farizesi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İşte bu ayet, Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesini üzerimize farz kılıyor. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşşir ibadî. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken bundan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini tağuta, şeytana kul olmaktan kurtardılar. Ne yapmış da kurtarmışlar? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta, şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor.
başlangıçtaki ifade ise şeytana, tağuta kul iken başlangıcı böyle konunun, sonra Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse Allah'a

Hatta tarafından insanların bir kısmı hariç hepsi seçilirler. O bir kısım Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Onların dışındaki herkes, insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilir bu insanlar ve o seçilenlerden çok azı, onda birden daha azı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler birinci kat cennetin sahibi olmuşlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyenler birinci kat cennetin sahibi olmuşlardır. Burası dördüncü basamaktır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettikleri hariç. Allah rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Allah'ın bu tecellisi dördüncü basamakta gerçekleşiyor. Ne olduğu da beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gerçekleşiyor. O kişinin Allah Teala görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kışavet adlı perdeyi alır. Gözlerinin önünde bulunan hicab-ı mestüre adlı perdeyi alır. Görmeyen kişi, irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen kişi, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Burası beşinci basamaktır. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır, engeli alır Allah-u Teala ve işitme hassasının mührünü açar. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala bu kişinin kalbindeki ekinliği alır. Yerine ihbat koyar, kalbinin mührünü açar.

Öyleyse başlangıçta gözler kördür, kulaklar sağırdır, kalpler mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi mühürlü olur. Allah Teala da bunu açar. İşte bütün sahabenin bu işlemleri gerçekleşmiş. Gözleri, kulakları ve kalpleri açılmış. Sonra ne olur Allah Teala'nın dizayn içerisinde? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tekavül suresinin 11. ayet kelimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amen olursa Allah'a ulaşmayı

diyen bir mümin olursa Allah onun kalbine ulaşır diyor. Ne yapar? Kalbin nur kapısını Allah'a döndürür. Kalbi Allah'a döndürür. İşte Allah-u Teala'nın kalbi Allah'a döndürmesi söz konusu olur. Sonra Allah'a dönük olan bu kalbin arkasından kişi en güzeli doğru harekete geçer. O kişi için söz konusu olan şey Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması ve göğsünden kalbine nur yolu açmasıdır. Diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. Kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala göğsünü yararak bir nur yolu açıyor. Dokuzuncu basamak, onuncu basamakta Allah-u Teala o kişinin kalbine nur gönderecek. Bunu göndermeye başladığı zaman kişinin zikir yapması halinde Allah-u Teala'nın kalbine rahmetle faz nurlarını gönderir. Ve o nurlar o kişinin kalbine ulaşır. Göğsünden geçerek o kişinin kalbine ulaşır. Burası 11. basamaktır. Rahmetle salavat nurları o kalbe giremez. Rahmetle faz girer sadece. Bunlar kalbe ulaşırlar. Ama rahmet nuru sadece kalbe sızabilir. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde. Kelimesi gereğince. İşte böyle bir dizaynda bu kişi için bir sonuç vardır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kişinin Allah-u Teala'dan devamlı destek alması söz konusudur. Allah bu kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Ve kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Gösterince bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyüten nefsül mutmainnetü Ya eyyühellezine amenu amenu tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, sizi Allah'a ulaştıracak olan o vesileyi Allah'tan isteyin ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. İstemek açık bir şekilde üzerimize farz kılınmış. İstiyoruz mürşidimizi. Ve Allah Teala nefsimizin kalbine %2 nur girdiği için huşu sahibi olan bize mürşidimizi gösteriyor. Gösteriyor ve o mürşidimize ulaşıyoruz.
İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Neyle karşı karşıyayız? Allah-u Teala'nın dizaynıyla karşı karşıyayız. O kişi mürşidine ulaşmış. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış. Mümin suresi bu hususu açıklıyor. Ne diyor Allah-u Teala Mümin suresinin 10. ayet-i kerimesinde? Affedersiniz, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Açık bir şekilde görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi olmuş. Böylece tabiyetin farz olduğunu gördük. Sahabenin tabiyeti gerçekleştirdiğini gördük. Şimdi bugünün İslam yaşantısına bakıyoruz. Sadece İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar vasıtalardır. Allah'a ulaşmak için, teslimler için vasıtalar. Ama iblis bu vasıtaları hedef haline getirmiş. İnsanlara soruyorsunuz, niçin yaratıldık? Namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, harca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Onlar da bunu kulluk etsinler diye, namaz kılsınlar diye, oruç tutsunlar diye, zekat versinler diye, hacca gitsinler diye, kelime-i şehadet getirsinler diye yarattık manasına almaya çalışıyorlar. Oysa ki bu sadece onları Allah'ın hedeflerinden men eder, o asli hedefe ulaşmaktan men eder. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. 6. şart zikirdir. Ara sıra zikretmek de farzdır. Günün yarısından daha çok zikretmek de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse zikrin farz olmasına rağmen ve Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olduğu kesin şekilde açıklanmasına rağmen zikir İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Bir başka husus, olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemektir. O da İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Bu da İslam'ın vazgeçilemez olan temel şartıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi küfürdedir, o kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişinin gideceği yer cehennemdir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişinin bütün amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, bütün bunun ötesinde o kişi hidayette değildir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için ayetler bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bizim zamanımızda artık insanlar İslam'ın 5 şartını hedefler olarak kabul etmişler. Halbuki bunlar o ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin başlangıç noktasını teşkil ederler. Bunlar vasıtalardır. O hedeflere ulaşmanın vasıtalarıdır. Kapınızın önünde bir araba var. Bu bir vasıtadır.
7 tane şehre gideceksiniz. Birinci şehir, birinci yola çıkacaksınız o arabayla. Orada bir görev yapacaksınız. İkinci şehre ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci şehirlere ulaşacaksınız. Neyle ulaştınız? O kapınızın önündeki arabayla ulaştınız. O bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedef, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci şehirlere ulaşmaktır. Öyleyse vasıtayla hedefi birbirinden ayırmak için bu misali veriyoruz. Net ve açık bir şekilde anlaşılabilmesi için. İslam'ın hedefi, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır. Vasıtalar ise namazdır, oruçtur, zekattır, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. Ve özellikle altıncısı zikirdir. Yedincisi de olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bu 7 tane vasıta evvela 5'e indirilmiş, en önemli ikisi, hayati öneme ait olan ikisi yok edilmiş. Olmazsa olmaz şartlar yok edilmiş. 14 asır evvel onlar ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne gördük? Mürşide ulaşmak farz Kur'an-ı Kerim'de. Sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Bugün mürşitlere ulaşmanın bir şirk olduğu iddia ediliyor bir takım profesörler tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala farz kılıyor, onlar o bir şirktir diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İslam'dan ne kadar sapmışız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan İslam'da onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler hepsi ve kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş. Sahabeye tabi olanların adı tabi'in. Tabi'ine tabi olanların adı da tebe-i tabi'in. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabesi ona tabi olmuşlar. Sahabeye de tabi'in tabi olmuş. Öyleyse tabiyet müessesesi var. İşte kişi mürşidine tabi oluyor. Bu tabiyetle birlikte başın üzerine devrilen imamının ruhu geliyor. Onun ruhunun Allah'a doğru vücuttan ayrılarak yönelmesini sağlıyor. Ana dergaha gönderiyor. Kalbine kişinin iman yazılıyor. Bütün günahları örtülüyor. Sonra da örtülmüş olan günahları, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülmüş olan günahları burada sevaba çevriliyor. Mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlıyor kişinin. Nefsin afetlerine karşı kişi güçleniyor, fizik vücut güçleniyor. O kişi o güne kadar 1'e 100 alırken Allah-u Teala'dan, 1'e 10 alırken, her yaptığı 1 derecelik sevap için 10 katını alırken, o günden sonra 100 katını almaya başlıyor ve bu 100 kat 700 kata kadar da yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın 7 tane böylece nimet alıyoruz. Mürşidimize tabi olduğumuz noktada. Bundan sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması var. Ne olacak? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. Önce nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşecek. Nasıl gerçekleşecek? Allah-u Teala kalbimize iman yazmıştı. Kalbimize yazdığı bu iman kelimesi bir manyetik alan sahibi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli iki nurdan fazıllar, rahmetle salavat isimli ikinci iki nurdan, dört nurdan ya sadece fazıllar, iman kelimesiyle ters kutupların sahipleri olduğu için kalbimize ulaştıkları zaman iman kelimesine gelip yapışırlar ve kalbimizi işgal etmeye başlarlar. İşte
böyle bir işgal söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimizin kalbinin işgali %7 nur birikiminde ruhumuz, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Mürşide tabiyetle ayrılmıştı vücudumuzdan. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. 7 tane gök katını aşar. Her %7'de bir gök katı aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'a ulaşmak farz mıdır? Evet, farzdır. İşte Müzzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'a ulaştıran faktör zikirdir. Bütün sahabe bu zikri gerçekleştirmek suretiyle hepsi Allah'a ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ruhlarını ulaştıran herkes gibi hidayete ermişler. Bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler. Ama sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenmiş olanına, yani Kur'an'da söylenmiş olanına tabi olanlar, ikisi de ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek diyorsunuz, ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşan kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu, Allah'a ulaştı. Ve o zaman huve işte o el muhted, hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşırsa o hidayete erer diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Gördük ki ruhumuzu ulaştırmak üzerimize farz. Farz mı? İşte Allah Teala söylüyor. Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Üzerimize farz. Farzlar Kur'an-ı Kerim'deki açık şekildeki emirleri oluşturur. Hangi konu açık bir şekilde emredilmişse o üzerimize mutlaka farzdır. İşte bu farza bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Rad Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey bir şey var. Onu Allah'a ulaştırmakla hepimiz vazifeliyiz. Ve bütün sahabe hidayete ermişler. Burada ve onlar Allah'ın
Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ifadesi geçiyor. Görülüyor ki Allah emretmiştir ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmayı. Öyleyse bir farz olayla karşı karşıyayız. Ve gene gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam standartlarında artık ne mürşide ulaşmak farz hükümler arasında yer alıyor, ne de ruhu Allah'a ulaştırmak. İslam'ın 7 şartının, İslam'ın 7 safhasının 4 desteminin hepsi yok edilmiş. 4 teslimde, 7 safhada tamamen bütün boyutlarıyla yok edilmiş sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bapta hepiniz için bir ihtar var bu konunun arkasında. Hepiniz dikkatle Kur'an'a sahip çıkın. Allah Teala sahabenin hayatını örnek vererek gösteriyor ki benim diyor Allah Teala demiş oluyor. Kur'an'ımda neyi farz kıldıysam bütün sahabe peygamberleriyle beraber onların hepsini yaşadılar. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah bize bir taht veriyor indi ilahide. O zaman Allah'ın indinde muhkim oluyor kişi. Burası 22. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta teslim oluruz. Allah'ın zatında ruhumuz yok olduğu için Allah'a teslim oluruz. Ve 23. basamakta da Allah o kişiye Enam suresinin 27. ayet-i kerimesi gereğince bir 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht verir. Bundan sonra bu kişi zikrini arttıracaktır. Zikrin günün yarısını geçebilirse o kişi zahit olacaktır. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur ve zahit olan kişi kısa bir süre sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsimizin kalbinde %81 nur oluştuğu zaman biz Allah'a fizik vücudumuzu teslim etmiş oluruz. Üzerimize farz mı? Evet, farz. İşte Yasin suresinin 61-61. Ayetleri Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eyni buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları, Adem'in sulbünden gelen şu fizik vücutlarımız. Bizim fizik vücutlarımızdan ezelde Allah Teala ahd almış. Şeytana kul olmayın diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Allah Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Bütün sahabe bu lazimeyi yerine getirmişler mi? Hepsi yerine getirmiş sevgili kardeşlerim. İşte açıkça Allah Teala şöyle söylüyor. Ali İmran 20. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış. Yasin 60 ve 61'de ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde ispat ediliyor iki hususta. Bugün nerede fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi bile
farzların arasında yer almıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bile yer almıyor. Bugünün İslam aleminde, şimdi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bir zamanlar İslam dünya üzerinde bütün boyutlarıyla yaşanırken, teknikte en ileri giden ülkelerdi. Fransa orta çağları yaşarken, İslam'da optik sistem icat edilmişti. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyoruz ki sahabe Allah'ın farz kıldığı fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun tesliminden sonra kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üzerimize daimi zikir farz. Neden daimi zikir? Çünkü bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir hali yok. Üç halin üçünde de zikir üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim. Yani daimi zikir. Bu lazimeyi yerine getirenlere Allah Teala ulul elbab diyor. Lüplerin, Allah'ın sırlarının beş duyumuzla algılayamadığımız Kur'an'ın gizli kalmış taraflarının belki kısmen bilinmesi. Ama görmek, baş gözlerinin açılması sözde başlangıçta oluşmuştu. Şimdi kalp gözünün açılması söz konusu burada. Kalp kulağının açılması ve kişinin işiten, bilen ve gören olması söz konusu. Öyleyse kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayakta, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Başlangıçta geçmişti. Allah Teala diyordu ki onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar. Onlar hidayete ermiştir ve onlar ulul elbab olmuştur diyor Allah Teala. Bütün sahabenin ulul elbab olduğu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde şekillenmiş. Daimi zikre bütün sahabe ulaşmış. Burası 5. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Yerlerin melekutu gösterilir bu kişiye. Sonra ne olur? Bu kişi muhlis olur. Muhlis olmak üzerimize farz mı? Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak dinde
kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kişiler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Muhlis olmak üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Deyin ki, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. İşte Allah-u Teala bütün sahabeye bu emri veriyor. Deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Peki, bundan sonraki safa iradenin teslimi. Acaba bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim ettiler mi? İradenin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde daha evvelki nesillerdeki peygamberlere tabi olanlar, onlar diyor Allah Teala nasıl takva sahibi olduysa siz de onlar gibi hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmak için son teslimi istiyor bizden. İrademizin Allah Teala'ya teslimi. İşte İhlas makamını yaşayan sahabe bundan sonra Allah Teala'dan Allah Teala onları gök katlarının tamamen göstermiş 7 katı ve muhlis olmanın sonuna ulaşmışlar. Sonra ne olur? Sitret-i Münteha göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet alınır ve ihlas makamı burada tamamlanır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Burası salah makamıdır artık. Sonra o kişiye salah nuru verir. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Ve sonra da Allah o kişinin iradesini teslim alır. 4 safa. 5. safhada ise Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevini teslim eder. O kişi bir evvelki kademede kendisi muhlis olmuştur, irşad olmuştur. Burada ise başkalarını irşad edebilecek olan bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Daimi zikirdeyken artık tesbih sahibi olmuştur. Çünkü iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmıştır. Bu noktadan itibaren devamlı emirler alan, o emirleri yaşayan birisi olacaktır. Sadece Allah'ın emrettiklerini ard arda devamlı emirler alarak gerçekleştiren birisi oluşacaktır. O nokta, irşat makamının sahibi kılındığı noktadır kişinin. Bütün sahabe mürşit olmuşlar mı? Hepsi olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabe için şunu söylüyor. O sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Öyleyse Ensar ve Macir'in kimdir? Ensar ve Macir'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar ve hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Ensar Medine'deki ev sahipleri, yardımcılar. Macir'in de Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de diyor Allah Teala onlara, ensar ve macirine tabi olanlar. İşte tabiin sahabeye tabi olanlardır. Öyleyse
sahabenin irşat makamına tayin olduğu kesindir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Kur'an'daki İslam'dır. Yedi safhası da sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an'daki İslam'ın yedi safhası da farzdır. Ve bugünkü İslam'a baktığımız zaman yedi safhanın yerinde yerler estiğini görüyoruz. Sadece İslam'ın yedi şartında değil, beş şartı kalmış ortada. İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete gireceklerine inandırılmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlığa korkunç bir tuzak kurmuş. Daha evvel Hristiyanlar unutmuş Allah'ın yedi safhasını. Daha evvel Museviler unutmuş. Ama daha sonra İslam da unutmuş. Böylece bütün insanlık Allah'ın peygamberleri zamanında Allah'ın yegane dinini yaşamışlar. Ama ondan sonra artık yaşamıyorlar. Son peygamber biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O Hatem'in Nebi'indi. Nebilerin hitamıydı, sonuncusuydu. Nübüvvet, peygamberlik meselesi sonuna sona ermiştir. Artık peygamber ondan sonra dünyaya gelmeyecektir. Kıyamete kadar gelmesi mümkün değildir. Öyleyse Resullere tabi olunacaktır, peygamber olmayan Resullere. İşte şunu görüyoruz ki, İslam'ın yedi safhası da Kur'an'daki yedi safhanın yedisi de farzdır. Bütün sahabe yedi safhayı da yaşamışlar. 14 asır sonra bugün bunlardan hiçbirisi yaşanmıyor. Yedi safhanın yedisi de yaşanmıyor. İnsanlar kitle halinde cehenneme mahkum edilmişler. Sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz sizleri uyarmak. Kur'an'daki İslam budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tarafından yaşanmıştır ve bugün yaşanmamaktadır. Hangi din adamı çıkar da bize hayır yaşanıyor diyebilir? Kim bize diyebilir ki İslam'ın beş şartıyla biz cennete gireriz? Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an böyle söylüyor. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle mükellef olanız. Bu devirdeki vazifeli olan kişi o biziz. Kur'an'ı insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. İnsanlardan öğrendiysek, öğrenmiş olsaydık, onlar kadarını söyleyebilirdik. Sizi İslam'ın beş şartına biz de mahkum ederdik. Ama biz hidayeti öğrendik. İslam'ın yedi safhasını öğrendik. Hiç kimse itiraz edemez ki yedi safhanın yedisi de bugün İslam alemi tarafından yaşanmıyor. Biz vazifemizi yapmanın huzuru içinde sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. İbret almak o sizin işiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve özellikle sevgili muhterem din öğreticileri. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Değerli izleyenler, dinleyenler ve değerli öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi hayata getirmiş. Allah var olmamızı irade buyurduğu için varız. Eğer bizi yaratmak istemeseydi, şimdi hiçbirimiz mevcut olmayacaktık. Öyleyse kainatın ve bizlerin yaratıcısı olan Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimizi yaratmış. Varız. Şu dünyada bir hayatı yaşıyoruz. İnsan olmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizleri yaratmış ve bizlerden mutlu olmamızı istiyor. Hedef aldığı şey bu. Bizlerin mutluluğu, hepimizin saadete ulaşması Allah'ın temel ilkesidir. O hepimizin mutluluğu yaşamasını istiyor. Huzur içerisinde, mutluluk içerisinde bir dünya hayatı ve arkasından da herkesin cennete girmesi Allah'ın temel isteğidir. Ama orada durun. Çünkü cennetinizi veya cehenneminizi oluşturacak olan siz kendinizsiniz. Şu dünyayı kendinize cennet yapabilirsiniz ya da cehennem yapabilirsiniz. Her halükarda sizler için sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bu dünya hayatında cennetini yaşarsınız, mutlu bir insan olursunuz ya da cehennemini yaşarsınız, mutsuz bir insan olursunuz. Ki ikinci olay söz konusuysa gideceğiniz yerde kesinlikle cehennemdir. Öyleyse her şey bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyordu Allah Teala? Kalpleriniz diyor. Onlar diyor, kalplerinde olmayan bir şeyi dilleriyle söylediler. Kalplerinde olmayan bir talebi dilleriyle söylediler diyor. Hani şu münafıklardan oturanlar savaşa katılmayanlar Allah-u Teala'nın o ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın söylediği şey onlar diyor her ne kadar biz de savaşa katılmak istiyoruz dedilerse de onlar savaşacaktık. Savaş sona ermiş. Ondan sonra diyorlar ki biz de savaşacaktık, savaşmak istiyorduk. Allah Teala buyuruyor, onlar kalplerinde olmayan bir şeyi dilleriyle söylüyorlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere sesleniyorum. Bu dilek kalbinizde olan bir dilek olmalıdır. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah'a söylüyorsanız, Allah'a kalpten ulaşmayı dilemiyor da lafla "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum." diyorsanız, bu Allah'ın katında bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Burada bir hedefe gitmeniz mümkün değildir. Allah'ın katında
Sizi kıymetli kılan şey Allah'a ulaşma dileğinizdir. Ve bu dileği kalpten yaptığınız takdirde dileğiniz geçerlidir. Yoksa geçerli değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Burası sizin mümin olduğunuz yerdir. Amini olduğunuz yerdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Burası sizin tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğunuz noktadır. Burası sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulduğunuz noktadır. Burası sizin dalaletten hidayete adım attığınız noktadır. Burası sizin tağutun dostu iken Allah'ın dostu olduğunuz noktadır. Burası sizin tağutun kulu iken Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Burası sizin cehennemden kurtulduğunuz, cennet ehli olduğunuz noktadır. Cenneti hak ettiğiniz noktadır. Fısktan kurtulduğunuz noktadır. Küfürden kurtulduğunuz noktadır. Cehennemden kurtulduğunuz noktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelidir. Mutluluk gemisi o iskeleden yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorsanız mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız mutlu olamazsınız. Şu dünyada mutsuz bir hayat geçirirsiniz. Huzursuzlukla, kavgalarla dolu, mutsuz, sıkıntılı bir hayat. Bu hayatta zengin olabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. Ama bu kazandığınız paralarla mutluluğu satın alamadığınızı göreceksiniz. Birçok insan için ben para kazanayım, mutlaka mutlu olurum felsefesi söz konusudur. Hiç kimse para kazandığı için mutlu olamaz. Mutluluk ayrı bir konudur. Mutluluk evvela dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Kim o mutlu olmayı dileyenler? Onlar kimlerse, cennet saadetine ulaşmak istiyorlarsa yapmaları lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi mi? Gerisi Allah-u Teala tarafından tahakkuk ettirilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da bunu gördüğü anda onu kendisine ulaştırmayı dileyecektir. O kişiyi Allah da kendisine ulaştırmayı dileyecektir. Öyleyse karşılıklı talepler. Önce biz insanlar kendi irademizle, serbest irademizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilediğimiz anda Allah'ın koruyucu kalkanı üzerimizi kaplar, tağutla ilişkimizi keser, tağutun bizi Allah'ın yolundan alıkoymasına, Allah'ın yolundan saptırmasına asla müsaade etmez. Allah'ın koruyucu kalkanının altında artık muhafaza altına alınmışızdır. İşte bu noktadan itibaren o kişi cennet mutluluğunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefsinin kalbine Allah-u Teala'nın ifatı yazdığı kişi bu noktadan itibaren bir güzelliği yaşamaya başlar. O
bu noktadan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Dünya saadeti için de bir gayretin içindedir. Ama Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı o kişinin üzerine geldiği noktadan itibaren o kişi artık mutludur. Çünkü Allah onun iradesini kendi iradesine bağlamıştır. Muhafaza altına almıştır. Ve kişiyi kendisine mutlaka ulaştıracaktır ruhen. Böyle bir dizaynda kişi için mutluluk söz konusudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Derhal Allah Teala onda 7 tane furkan oluşturacaktır. Bu 7 furkanın her biriyle o kişinin günahlarını örtecektir. Günahları tamamen örtülecektir. Ve örtüldüğü andan itibaren de o kişi Allah'ın cennetine ehil olacaktır. Çünkü sevapları, günahları tamamen örtüldüğü için o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Öyleyse kişinin günahlarının sevaplarını aştığı bir noktadan ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazladır. Allah'ın kanunuysa cennete girebilmek için mutlaka sevapların günahları aşması gerekir. Allah'ın kanunu budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah'ın koruyucu sistemi sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizin için hüküm fermadır ve sizi mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırıncaya kadar geçen zaman süresinde şeytanın bütün tuzaklarından Allah korur. Bu süre 5-6 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşıncaya kadar geçen safha. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi ölse de ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ölümden sonra ulaşacaktır ama kişi evvelce cenneti hak ettiği için o kişi ruhunu Allah'a canlıyken, hayattayken kendisi ulaştıramadığı halde öldükten sonra ruhunun Allah'a ulaşmasına rağmen gene de Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama ömrü 5-6 aylık bir zaman parçasına sahip olmamıştır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti o kişi zaten elde etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde güzel olan nokta budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yeni hayat. Bu yeni hayatınızı en güzel standartlarda Allah-u Teala gözlerinizin önüne seriyor. Buyurun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennetim sizin olsun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları örtüleceği için ve Allah'ın kanunu da sevapları günahlarından fazla olan mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü kim Allah'a

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz sizin elinizde. Sadece tek alternatifli bir denklem çözümü bu. İkinci alternatifiniz yok. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutlaka cennete ulaşacaksınız veya dilemeyeceksiniz. O zaman gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse kurtuluşun ikincisi yok. Alternatifi yok. Sadece bir tek şey sizi kurtuluşa ulaştırabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemedikçe ondan sonraki safhaların hiçbirisi oluşmaz. İkinci safhada mürşidinize ulaşırsınız. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Altıncı safhada irşada ulaşırsınız. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmak imkanını bize bahşetti. Mutluluğunuzun nerede başladığını, nereye kadar ulaştığını hepiniz bileceksiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde sizin için mutluluk söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde cennet mutluluğunu dünya hayatı da dünya mutluluğunu ihtiva eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ama diğerleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cennet mutluluğuna hiçbir zaman ulaşamayacakları gibi dünya mutluluğunu da yaşayamazlar. Öyleyse her şey elinizde sevgili kardeşlerim. Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve Allah'ın sizin için öngördüğü, hedef tayin ettiği mutluluğu yaşayın. Bu mutluluğu yaşayabilmeniz ancak böyle bir talebin sahibi olmanız da mümkün. Başka türlüsü hiç mümkün değil. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan odur, mutluluktur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu saadetin, bu mutluluğun sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu güzelliği birlikte yaşamak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Öylesine Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini anlatıyor ki her şey. Düşünün bir defa, ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Allah-u Teala diyor ki onların ticaretleri hiçbir işe yaramadı. Dalalete karşılık hidayeti satın almamışlar. Hidayete karşılık dalaleti satın almışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onların ticareti onlara hiçbir menfaat, fayda sağlamadı diyor Allah-u Teala. İşte sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hidayetine dikkatle bakın. O hidayet sizi hedefe ulaştıracaktır. Birinci hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Diğer hidayetler arkadan mutlaka onu takip edecektir.

mürşide ulaşmak ve ruhu Allah'laştırmak mutlaka onu takip edecektir. Sadece 6 aylık bir ömrünüzün olması yeterli. Öyleyse şu dünya adı verilen gezegende yaşıyorsunuz. İstediğiniz şey ne? Mutluluk mu? O zaman mutluluk ayaklarınızın altında. Bir dileğinizle mutluluğu mutlaka yakalarsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Arkasından da ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Bu konuda kesin sözü var. Diyor ki Allah Teala, kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de öyle söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mülaki kılar diyor. Kendisine ulaştırır. Hidayet kelimesiyle ilka kelimesi çok ayrı köklerden olmalarına rağmen ikisi de ulaşmak manasında kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a mülaki olmasıdır. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a hidayet olmasıdır. İşte Şura 13'te yehdi ileyhi men yunib diyor. Kim Allah'a yönelirse Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor.

Ama Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine mülaki kılar diyor. Gene ulaştırır. İlka, ulaşma, vasıl olma anlamına geliyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: İlla alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar hariç diyor. Kimler? Huşu sahipleri hariç diyor. Ve onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhların ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında ister Allah'a yönelmek şeklinde ifade edilsin. Münip böyle bir kelime Allah'a ulaşmayı değil de Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala, ona yönel. Ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ona karşı, Allah'a karşı. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki bir sonraki ayet-i kerime ile birlikte mütalaa ettiğimiz zaman Allah Teala'nın dizaynında

Allah'a. Ulaşmak söz konusu. Bu ulaşma vetiresi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ama burada Allah-u Teala'nın enteresan bir ifadesi var. Ona yönel ve takva sahibi ol. Ona karşı, Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi hizbiyle, kendi her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar müşriklerdir diyor Allah Teala. İki grup insan var, fırkalara ayrılanlar ve tek bir fırkayı vücuda getirenler. İşte müminler sadece o tek fırkadakilerdir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini yerine getirdi. Bir tek müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar, o bir tek fırkanın dışındaki, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dışındaki bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Ne diyordu İblis? Allah'ın huzuruna kovulması üzerine ya Rabbi diyordu beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben bu Adem oğullarının önlerinden arkalarından mutlaka önlerine çıkacağım. Adem oğullarının önlerinden arkalarından sağlarından sollarından mutlaka sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Onların sana ulaşmalarına mani olacağım. Ve pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Başarmış mı? Evet başarmış. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar 73 fırkadan 72'si tağuta kul oluyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım size mutluluğun yolunu gösteriyor Allah Teala. Nasıl bir mutluluğa ulaşma söz konusu? Hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaşmak söz konusu. Ama bir dilek olmazsa olmaz. Mutluluğun olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bundan sonraki bütün safhaları yaşarlar. Onların bütün engelleri alınır. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen bu insanlar, gören, işiten, idrak eden insanlar olur. Allah kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerini yarar, göğüslerinden kalbine nur yolu açar. Onlar zikir yaparlar, Allah'ın katından gelen rahmete faz, göğüslerinden içeriye girer. Kalplerine rahmet nurları ulaşır. Sonra zikir yaparlar, kalplerine ulaşan bu rahmet nurları ikiyi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlar içinse Allah'ın garantisi var. Onlar irşat makamına ulaşmayı diledikleri zaman mutlaka Allah-u Teala onlara mürşitlerini gösterecek. Ve istiyorlar onlar ulaşmayı mürşitlerine. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitlerini gösteriyor. 14. basamak. Burası artan hidayeti gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, hidayet üzere olur. Ama Allah Teala onların hidayetlerini arttırırız diyor. İşte bu artan hidayettir. Kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşidine ulaşırsa ne olur? Allah Teala'dan 7 tane de nimet alır. Bu noktaya kadar 12 tane ihsan alan kişi 7 tane de nimet alır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Kalbinin içine iman yazılır.
Bu devrin imamın ruhu kimin başımıza gelmişse o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et. Emrini verir. Ve ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. Sonra o kişinin nefs tezkiyesine başlaması, amel-i salihat işlemesi söz konusudur. Islah edici ameller, nefsin kalbindeki afetleri azaltmak suretiyle yerine fazılları yerleştiren bir statü. Öyleyse burada bir noktaya işaret etmemiz lazım. İnsanlar hayata eşit şartlarla başlarlar. Kulvara herkes eşit şartlarda ulaşır. Hayat bir yarıştır. Nedir kişilerin durumu? Nefslerimiz var. Kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhlarımız var. Kalbi %100 hasletlerle dolu. Öyleyse iki tane yüzlerinden 100 dengede sağ kanat ve sol kanat. Sağ kanat ruhumuz, sol kanat nefsimiz. Sol kanat baştan aşağı afetlerle dolu. Sağ kanat baştan aşağı hasletlerle dolu. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyetinden sonra bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yapmaya başlayınca nefsinin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bunlar göğüsten o yarıktan geçmek suretiyle kalbe ulaşırlar ve kalbin nur kapısının üzerine baskı yaparak onu zümani kapıya kadar indirirler. Kalp o sırada baştan aşağı karanlıklarla doludur. Zülmani kapı kapanınca karanlıkların kalbe girmesi artık engellenmiştir. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının ömrün üzerine baskısı oradan kalbinize şeytanın karanlıklarının inmesine, ulaşmasına, çıkmasına kesinlikle müsaade etmez. Ve karanlıklar nefsinizin kalbine zikir boyunca giremezler. Öyleyse ne olur? Nefsinizin kalbi birkaç dakika içinde Rabbani kapıdan giren nurlarla aydınlanır. Ötekiler de kapı dışarı edilir. Karanlıklar hiç kalmaz nefsinizin kalbinde. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. 3-4 dakikalık bir zaman bu iş için yeterlidir. Ondan sonra da zikir boyunca nefsinizin kalbi tamamen hasletlerle, affedersiniz, fazıllarla, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllarla dolar. Böyle bir statü içerisinde nefsinizin kalbi. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları ilk %7'ye ulaştığı zaman ruhunuz birinci gök katına doğru yola çıkacaktır. Böyle bir şey için zikir temel şarttır. Ve ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu, nefsinizin kalbinde de %7 nur birikimi gerçekleşti. İki de rahmet nuru %9 eder ama biz %7'leri hesaplayarak çıkalım. Nefsi emare burası. İkinci bir %7 nur birikimi, nefsi levvamedesiniz, ruhunuz ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhimedesiniz, ruhunuz üçüncü gök katına yükseliyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mutmainedesiniz, dördüncü kattasınız. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefs-i radiyedesiniz, siz Allah'tan razısınız, beşinci gök katındasınız, ruhunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, altıncı gök katındasınız, nefsim ardiyesindesiniz. Allah da sizden razı oldu. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyedesiniz. Yani nefsinizin kalbindeki nurların toplamı karanlıkları aştı. %51, %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur nefsinizin kalbini işgal etti. Alaca karanlık oldu nefsiniz. Ama aydınlık taraf
karanlık tarafı geçti. %49'a karanlığa karşılık, zulmete karşılık %51 nur, %2 rahmet, %49 fazıl. Aslında fazıllarla afetler %49 üzerinden birbirine eşit. %2 rahmet dengeyi fazıllar lehine değiştiriyor. Ruhunuz mu vücudunuzdan çoktan ayrılmıştı, Allah'a vasıl oldu. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı noktadan Allah'a varıncaya kadar geçen süre 3-4 aylık bir zaman parçasıdır. Bu zaman zarfında ruhunuzun görevini başınız üzerindeki devrin imamının ruhu gerçekleştirir. Ama ondan sonra %51 nurdan sonra artık ruhunuzun iç dünyanıza tesiri olmayacaktır. Nefsinizin kendi içinde meseleler çözülecektir. %51 rahmet, %2 rahmet artı %49 fazıl, %51 nefsinizin kalbinin aklandığını gösterir. Böyle bir noktayı Allah-u Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde anlatıyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden kendi nefsi için yapmıştır? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Allah'a teslim olacağına dair. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında bu kişi tezkiye olmuştur. Yani nefsinin kalbine %51 nur doldurmayı başarmıştır. Nefs içindeki denge nurların lehine dönüşmüştür. Ruhun bu noktadan itibaren bir fonksiyonu yok artık. Nefsinizin kalbi giderek fazıllarla dolacaktır. %51'den sonra Allah'ın evliyası olduğunuz fena makamındasınız. %61'e kadar çıkarsınız. Beka makamında %71'e kadar çıkarsınız. Zühd makamında 81'e kadar çıkarsınız. Böylece Muhsinler makamı fizik vücudunu teslim ettiğiniz yerdir. Ullelbap ve İhlas makamlarında nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Salam makamının ilk 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ve Allah ile olan o müstesna yaklaşım sona erer. Orada iradeniz Allah'ın iradesine tabi olmuştur. Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındığınız cümlesiyle irşat görevi verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın öğretisi bunların hepsini gerçekleştirme imkanını veriyor sizlere. Unutmayın ki hepimiz sadece bir yaratıktan ibaretiz. Sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Yaratan o, Allah-u Teala. Bazı dışarıdan kişiler bize diyorlar ki böyle parmağını yukarı kaldırıp Allah'a işaret etme, o zaman Allah'a mekan izafe ediyorsun diyorlar. Biz de doğru diyoruz, Allah'a mekan izafe ediyoruz. Allah'a mekana ihtiyacı yoktur. Ama o Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim yukarıdan aşağı indirilmiştir. Kim tarafından? Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Açık ifade, bu kitabı biz indirdik diyor Allah-u Teala ve onun muhafızı da biziz, biz diyor Hicr suresinde.
Öyleyse Allah Teala oradadır. Arşa istiva ettiğini, arşa oturduğunu söylüyor Allah Teala. 7 altı alemi yaratmış. Bir asıl, bir zıt olmak üzere. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattık. Allah Teala her şeyi zıttıyla kayım kıldığını ve çift yarattığını söylüyor. Onun için alemlerin sayısı 7 değildir, 6'dır. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, fizik vücudumuzun ve nefsimizin alemleri. Gayb alemi ve onun zıttı olan berzah alemi, cinlerin fizik vücutlarının ve nefslerinin alemleri. Emr alemi, ruhların alemi ve zulmani alem, şeytanların alemi, 6 alem. 3 asıl, 3 onun zıttı. Peki 7. bir alem sayılabilecek olan bir şey var mı? Allah'ın ilmi ve rahmeti de bütün alemleri kuşatmıştır. Ama alem değildir. Allah'ın rahmeti ve ilmi onu oluşturmaktadır. Kainattaki her varlığı Allah'ın rahmeti ve ilmi kaplar. Bu sebeple Allah her yaptığımızdan anında haberdardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala kainatı bu standartlarda yaratmış, insanı da yaratmış. Diyor ki ben yeryüzünde mutlaka bir halife kılacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde dikkatle her şeyi yerli yerine oturtun. O Allah'tır, yaratıcıdır. Bizlerse hepimiz sadece birer mahlukuz. Melekler de mahluktur, cinler de mahluktur. Aklınıza giren canlı ve cansız her şey, her şey, her şey sadece mahluktur. Sadece Allah Halık'tır. Ve bize ruhundan üfürerek bizi ruh sahibi kılmış ama ruhumuzu da kendisine hayatta kinayet etmemizi, teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. Ve mutluluğunuzun temelinde de bu vardır. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırıp da ona teslim ederse 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu demektir ki o kişi ruhunu Allah'a teslim etmeyi başarmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse bu noktadaki muhtevaya hadi gelin beraberce bakalım. Allah Teala ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasına kadar geçen devre için hepinize garanti veriyor. Diyor ki kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Hem Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala kesin olarak bunu söylüyor. İşte bu keyfiyet Allah Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Ve Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırır. 21. basamak. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplanmıştır. Ve buraya kadarı Allah'ın garantisi altındadır. Bundan sonrası
garantinin dışına çıkar. Peki burada ne olur? Burada kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdığı noktada üçüncü kat cennetin sahibidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebi, bu dileği kalbinizden yapacaksınız. Sakın siz de o insanlar gibi olmayın. Allah ki onlara diyor ki, onlar sana dilleriyle kalplerinde olmayan bir şeyi söylediler. İşte siz de kalbinizde olan bir şeyi Allah'a ulaştıracaksınız. O dilek kalbinizde olacak. Kalbinizdeki şurada, kalbinizdeki bir dileği Allah'a iç dünyanızdaki iç sesinizle veya dış sesinizle ulaştıracaksınız. Ama kalbinizde mevcut olan bir dileği ulaştıracaksınız. Hep kalbinize bakan Allah Teala bunu kalbinizde görmek ister. İşte her şey böyle başlar. Kişi birinci kat cennetin sahibidir. Dilediği anda 6-7 dakika içinde Allah Teala onun kaybettiği derecelerden kazandığı dereceleri fazla hale getirir. Bütün kaybettiği dereceleri örter. Ona furkanlar verir. Ve bu noktadan itibaren kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Nefs eskisi başlıyor. Henüz dünya saadeti başkalarından biraz çok farklı değil. Sadece Allah'ın kontrolü altında olduğu için tağutun kendisine yapabileceği negatif şeylere Allah-u Teala mani olduğu için o kişi bir mutluluk devresi geçirecektir. Ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar da bu koruyucu kalkan devam eder. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman hem koruyucu kalkanın şeytanın telkinlerinden onu kurtarması sebebiyle hem de nefsinin kalbindeki fazıllar arttığı cihetle kişi her gün biraz daha mutlu olacaktır. Ve 21. basamakta ruhunu o kişi Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişiye zikir yapma zevkini Allah vermiştir. Namaz kılmayı Allah bir zevk haline getirmiştir. Oruç tutunca karnının acıkmamasını temin etmiştir Allah-u Teala. Böyle bir statü söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah garantisini ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı güne kadar veriyor ki, burası nefsinizin kalbinde zaten %51 fazıl birikimi gerçekleştiği için, dünya saadetinin de yarısını aşan bir mutluluk artık sizindir. Bunu devam ettirebilmeniz, o noktaya kadar ulaştığınız 33 bin zikrinizi devam ettirmenize bağlı. Eğer devam ederseniz hedeflere gidebilirsiniz. Bu bir tek dileğinize karşı Allah'ın size bahşettiği mutluluklara bir göz atın. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, kalbi bir dilek karşılığı, kalbinizde olanı Allah'a ulaştırmanız kaydıyla Allah-u Teala size dünya saadetinin yarısını veriyor. Nefsinizin kalbinde %51 haslet varsa, fazıllar varsa %49 karanlık kalmıştır. Öyleyse aydınlıklar, nurlar karanlıklara galebe çalmıştır. Artık davranış biçimlerinizin %50'den fazlası pozitif olacaktır. Kaldı ki bundan sonraki devrede de pozitif istikamete ilerlemeniz her geçen gün daha kesin bir kurtuluşu müjdeler. Fizik vücudunuzun, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimine kadar hep artarak giden bir mutlulukla yaşarsınız. Ama en azından yarısı, dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Siz namazı sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Siz zekatı sevmeyeceksiniz, Allah sevdirecek.
Siz zikri sevmeyeceksiniz Allah sevdirerek. Ama mutlaka sevdirecek. Ve ruhunuzu kendisine ulaştıracak. O ulaştıracak. Bu cennet saadetinin üçüncü katıdır. Dünya saadetinin ise yarısıdır. Allah'ın garantisi de buraya kadar. Bundan sonra sizin gayretinize bağbeste bir olay. Eğer Allah'a tevekkül edebilirseniz ve zikrinizi aynı seviyede devam ettirip de biraz da yükseltebilirseniz, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edebilirsiniz. Eğer zikrinizi daha çok arttırırsanız, daimi zikre doğru yaklaşırsınız ve bir gün nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Sonrası mutlaka gelir, irşada ulaşırsınız. Daha sonrası da mutlaka gelir, iradenizi de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi kılınırsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mutluluk diyorsanız bu sizin elinizde olan bir şey. Siz de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlak kurtuluşa ulaşırsınız. Dilemiyorsunuz, eğer dilemiyorsanız o zaman da mutsuzluğu kendi elinize seçtiniz demektir. Seçim size bırakılmış. Sizin hür iradeniz kendi mutluluğunuzun mimarıdır. Öyleyse Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yine bir Kur'an sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Risalet ve Hidayet. Bütün Resuller hidayetle vazifeli olarak gönderilirler. Allah Teala eğer bir Resul göndermişse ki Resul irsal edilen demektir, gönderilen demektir. Allah Teala tarafından vazifeli kılınan manasına gelir. Resul göndermişse oradaki Allah Teala'nın hedefi o kavme hidayeti ulaştırmaktır. Yani o kavmin mensuplarının hidayete ermesini temin etmektir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman birçok ayet çıkıyor ortaya. Resullerin hidayetle gönderildiğine dair. İşte Bakara Suresi'nin 213. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kânen nâsu ümmeten vâhideten ve be'asallâhün nebiyyîne mübeşşirîne ve münzirine. Kâne idiler, nasu insanlar, ümmeten, ümmet olarak vahideten. İnsanlar tek bir ümmet idiler. Ve Eâsallâhün nebiyyine. Ve Allah beas etti. Beasallahu, Allah beas etti. Nebiyyine, nebiler, peygamberler, mübeşşirine, müjdeleyici olarak ve münzirine ve inzar edici, yeni Türkçe ile uyarıcı olarak. Ve enzele ve gönderdi. Meahü onunla, yani o Resulle, o Resullerle ül kitabe, kitap gönderdi. Bil hakkı, hak ile. Li yahkûme, li için yahkûme, hüküm vermek, hüküm versinler diye. Beynen nasi, beyne arasında, en nasi insanlar arasında. Fi mahtelifu fi. Fi içinde mahtelifu fi. İhtilafa, ayrılığa düştükleri şey hakkında.

Allah Teala insanların ayrılığa düştükleri konular hakkında hüküm vermeleri için kitap indirdi. İşte Hazreti Musa'ya Tevrat inmiş. Hazreti İsa'ya İncil inmiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise Kur'an'la şereflenmiş.

Allah Teala diyor ki ve muhtelepe ve itirafa düştüler. Bir onun üzerinde illellezine utuhu min badi ma caetumil beyinatü bayen beynehum. Kendilerine beyineler minbadi'den sonra ma şey caetümül onlara gelen şey beyinatü beyineler ve sonuç şöyle oluyor. Kendilerine apaçık belgeler, beyineler geldikten sonra sırf kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden bunun hakkında ihtilafa düşen sadece kendilerine verilenlerdir.

Ve hedallahu'l-lezine, Allah'ellezine onları hedallahu, Allah hidayete erdirdi. Ellezine aminu, amin olanları.

بما تلف فيه من الحق بإذنه hakkında ayrılığa düştükleri yani ihtilaf mahtelefu itiraf ettikleri şey fihi içinde minel hakkı haktan biiznihi onun izniyle Allah Teala onları kendi izniyle hidayete fehedallahu lezzine aminu amin olanları Allah Teala kendi izniyle hidayete erdirdi. Vallahi yehdi men yeşahü ve Allah dilediğini hidayete erdirir. İla yehdi ulaştırır, erdirir. Men kişiyi yeşahü dilediği kişi ila sırat-ı müstakim sırat-ı müstakime. Buradaki yehdi kelimesi ulaştırmak istikametinde kullanılmış. Onları sırat-ı müstakime ilettiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala diyor ki vaktiyle insanlar bir tek ümmetken Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler, nebiler ve Hazreti Nebi, peygamber ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hak ile hüküm vermek için kitap indirdi. Üç ayrı peygambere, üç ayrı kitap. Ve bu kitap verilenler de Allah kendilerine kitap vermesine rağmen aralarında ihtilafa düştüler. Sevgili kardeşlerim, İncil'i, Tevrat'ı ve Kur'an'ı incelediğimiz zaman açık ve net bir standartta Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 tane teslimi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide tabiyet 2. safa, bu sebeple vücuttan ayrılan, mürşide tabiyet sırasında vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması, yani ruhun Allah'a teslimi 3. safa, fizik vücudun Allah'a teslimi 4. safa, nefsin Allah'a teslimi 5. safa, muhlis olmak 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. safa. İşte bütün insanlar için muhteva bundan ibaret. Dört tane teslimle karşı karşıyayız. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin teslim olmamızı ister? Teslim olmamızı istemesinin arkasında sadece biz insanların mutluluğu yatar. Üç kitabı da incelediğimiz zaman hepsinde 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu, bir, ikincisi de bu 7 safa ve 4 teslimin bütün insanlara farz olduğunu görüyoruz. İnsanlar kıyametten sonra ya cehenneme gireceklerdir ya da cennete ulaştırılacaklardır. Aradaki fark sadece bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesidir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği anda dalaletten hidayete adım atmıştır.
Sadece bir dilek Allah'a mülaki olmayı dilemek o kişiyi cehennemden mutlaka kurtarır. Birinci kat cennetin sahibi kılar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, arkasından da ölmüş olsa bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama böyle bir dilek olmaksızın ölen herkes için İslam'ın ve şartını yapsın veya yapmasın netice değişmez. O kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bir başka açıdan olaylara baktığımızda İslam'ın beş şartının kesin olarak farzlardan oluştuğu ama bu farzların beşinin toplamını bir araya getirsek bile bir insanı cehennemden kurtaramayacağını Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Cehennemden insanı kurtarıp da birinci kat cenneti alacak olan husus, o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesidir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. İşte bu dilek o insanı cehennemden kurtarır. Bu kişi mutlaka mürşide ulaşmak ihtiyacını duyacaktır. Bu kesindir, mutlaka duyacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaşma iştiyakını, mürşidine ulaşma azmini ve talebini yerleştirecektir. Ve o kişi mutlaka Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a hayattayken ilka etmeyi, ulaştırmayı dileyecektir. İşte bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kim dilerse dilesin, eğer kalpten bir dilekse, o kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Öyleyse bu muhtevada Resullere baktığımız zaman bütün Resullerin hidayetle gönderildiklerini görüyoruz. Hidayetle vazifeli olduklarını, hidayete ermekle insanları bir hedefe, hidayete ermek istikametinde bir hedefe yöneltmenin aynı ağacın dalları olduğunu görüyoruz. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve ma erselna min resulün. Biz göndermedik resullerden illa bil lisan-ı kavmihi. Sadece onları kendi lisanlarının, kendi kavimlerinin lisanlarıyla gönderdik. Hangi kavimde bir resul vaaz etmişsek, bir resul görevli kılmışsak, işte o resul onların o kavmin lisanıyla konuşan bir resuldür. Li yübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Neden? Onların lisanını kullanıyor, onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Ve yudullahullahu yudil
Resulullah'ı ve Allah bırakır men kişiyi, yaşa dilediği kişiyi ve yehdi men yaşa dilediği kişiyi de hidayete erdirir. İki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah-u Teala tarafından velayette bırakılıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayeti dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayetin birinci aşamasıdır. Demin saydığımız 7 aşamalık bir hidayet meselesinde Allah'a ulaşmayı dilemek açıştır. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz gerçeği yer alır. Allah'a ulaşacak olan şey o kişinin sadece ruhudur. Biliyorsunuz ki ruhumuz Allah-u Teala tarafından öpülür ve Allah-u Teala emanetini geri ister. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırılması ise hidayet adını alır o kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa, ki aslında Allah kendisine ulaştırmıştır ruhunu. Çünkü kişiye düşen sadece bir taleptir. Gerekleri yerine getirdiği takdirde, yani zikrini yaptığı takdirde, namazını kıldığı takdirde, İslam'ın 5 şartını yerine getirip de onun üzerine Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Yeter ki bu dilek kalpten bir dilek olsun. Nail suresinin 36. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki velekat ve asla ve andolsun ki biz beas ederiz. Fi içinde kulli ümmetin, bütün ümmetlerin içinde resulen, resul beas ederiz. Orada hayata getiririz. Orada o kavmin içinde onu var ederiz. Eni budullahi.

ederiz diyor Allah Teala. Hayatı getiririz. Eminhum men hedallahu. Ve bu durumda benim onlardan men bir kısmı bazı kişiler hedallahu. Hidayete ersinler ve minhum men hakkat aleyhit taraya. Onların bir kısmını Allah hidayet erdir de bir kısmını da bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Men kişiler hakkat hak oldu. Aleyhi onların üzerine Dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Fesiru fil ardı. Yeryüzünde gezin bakalım artık. Öyleyse bu takdirde van siru seyredin. Dolaşın, gezin fi içinde ardı. Dünyanın içinde dünyada gezin, dolaşın. Benzuru keyfekâne akıbetül kezibin. Benzuru o zaman o veya o zaman o takdirde benzuru nazar edin. Bakın keyfe ne oldu? Kâne akıbetül mükezzibîn. Keyfe kâne ne oldu? Akıbeti ondan sonraki safhadaki durumu mükezzibîn, tekzip edenlerin tekzip ve mükezzip aynı kökten geliyor. Tekzip etmek, yalanlamak demek. Kezibinlere, yani tekzip edenlere, tekzip edenlerin halleri akıbetinin nasıl olduğuna bakın diyor Allah Teala. Bakın ki tekzip edenlerin hakikat durumu nasıl oldu? Öyleyse Allah Teala gene Resul bahsettiğini ve bunun hidayet için olduğunu söylüyor. Meryem suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya ebeti inni kad ca'eni minel ilmi ma lem yetike fettebi'ini ehdike sıraten seviyya. Ya ebeti, ey babacığım, kat and olsun ki cae geldi, yani bana geldi. Minel ilmi, ilimden. Ma İlimden bir şey, lem yetike, sana gelmeyen. Lem negatif ek oluyor, yetike, gelen, lem yetike, sana gelmeyen. Fettebi'ini, öyleyse, bana tabi ol. Ehdike seni ulaştırayım. Sıraten seviyya.

düzgün seviyeli yani Allah'a ulaştıran yola. Ayetler arda arda bir hidayet meselesinin varlığından bahsediyor. Taha suresinin 10. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki ve iza vere iz rea naren ekale li ehlihim husu inni anestu naren lealli atikum minha bi kabesin ev ecidu alen nari huda. Ve iz rea gördüğü zaman naren ateş. Ve o zaman kale dedi li ehlihim ailesine, onun ehline, kendi ehline dedi ki husu. Durun. Bekleyin. İnni muhakkak ki ben anestü naren. Bir ateş gördüm. Lealli eki atikum getiririm size minha ondan ateşten bir Kabe'sin bir kor, bir ateş ev vücudu alen nari hüda veya ateşin üzerinde hidayeti elde ederim. Hidayeti bulurum. Burada Allah Teala yine hidayetten bahsediyor. Hazreti Musa bir nebi resul yani resul ve söz konusu olan şey gene hidayet. Taha suresinin 47. ayet kerimesinde şöyle buyuruluyor. Etiyahu ve kula inna resule rabbike. Öyleyse

Yahu ona gidin ve o zaman kula söyleyin. İnna Resula Rabbike. İnna muhakkak ki biz Resule Rabbike, Rabbinin iki Resulüyüz.

أرسل معنا بني إسرائيل'e. İsrailoğullarını bizimle birlikte irsal et, gönder. Ve la tuazzibhum. Ve onlara, onlara la tuazzib, azap etme. Kat cinake andolsun ki sana biz getirdik bir ayetin, ayetin, ayet getirdik. Min Rabbiki, senin Rabbinden. Esselamu ala men ittebe'al huda. Esselamu ve selam olsun ala üzerine men ittebe'al huda. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Görülüyor ki gene Resul gene hidayetle gönderilmiş. Hazreti Musa, biliyorsunuz ki Hazreti Musa bir Nebi Resul'dü. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Nebi Resul'dü. Bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Şu anda da dünyada ne kadar kavim varsa her kavimde en az Allah'ın bir Resulü mutlaka şu anda da görev yapmaktadır. Allah Resullerini o kavimdekileri hidayete erdirmek üzere gönderir. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Sümmeç tebahu rabbehu. Sümmeç sonra eşteba seçti. Bu onu Rabbuhu, Rabbi. Onun Rabbi, sonra onun Rabbi onu seçti. Ve tabe aleyhi ve heda. Ve ona karşı tövbe etti. Yani onun tövbesini Allah'a tövbe eden kişinin tövbesini Allah kabul etti ve heda ve hidayete erdirdi. Yani onu hidayete erdirdi. Tövbenin kabulü hidayete ermek değildir. Hidayete ermek en az ruhun hidayete ermesidir. Bu ise bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına seyre sülük isimli bir yolculukla ulaşması, sonra da Allah'ın zatında zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kal kaleh bita minha cemiyan.
Minha oradan cemiyan hepiniz kale Allah-u Teala diyor ki, dedi ki Allah kelimesini kullanmamış ama daha evvelki ayete dayalı olarak Allah-u Teala dedi ki diyoruz. Kale bir daha oradan ikiniz aşağı inin. Cemiyan hepiniz badüküm li badün adüv. Bir kısmınız diğerlerine düşman olarak. Bir bazınız bazınıza birbirinize düşman olarak demek daha kesin bir ifade. Yani bir tarafta şeytan var, bir tarafta Adem Aleyhisselam. Allah Teala diyor ki fe imma yetiyennüküm minni hüden. Benden size hidayet gelecek. Minni min denden ki ni i benden size gelecek, hidayet gelecek diyor Allah Teala. Ve min teba hidaye. Kim hidayetime tabi olursa. Kim hidayetçime, hidaye hidayetçi tabi olursa, fela yadüllü, o dalalette kalmaz, dalaletten kurtulur. Fela yeşka, eşyaki de olmaz. Öyleyse hidayetin gelmesi bir vasıtayla oluyor. Allah-u Teala mutlaka bir hidayetçiyi vazifeli kılıyor. Ve o hidayetçi o insanlara hidayeti ulaştırıyor. İnsanları hidayete erdiriyor.

Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim ve cealnahum eimmeten ve cealna biz na biz cealna biz kıldık hum onları eimmeten imamlar kıldık. Yehdune hidayete erdiren bi ile emrina bizim emrimiz. Emrimizle na biz. Emrina bizim emrimiz. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık onlardan. Onlardan değil. Cealnahum onları kıldık. Onlardan bir kısmını değil, onları imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık diyor Allah Teala. Ve evhayna ileyhim ve onlara vahyettik. Bilal hayrati hayırlar işlemeyi vahyettik. Değil, yapılan iş. Onlara hayırlar işlemeyi emrettik. Ve ikamet salate ve namazı ikame etmeyi, namazı kılmayı, salat namaz, namazı kılmayı vahyettik. Ve ita ez-zekah ve zekatı vermeyi vahyettik. Ve kânû lenâ âbidîn. Ve kânû ve oldular lenâ bizim için âbidîn. Abdlar, kullar oldular. Onlar bize kul oldular diyor, kullar oldular diyor. Görülüyor ki yine Resuller, bu sefer imam kelimesi kullanılmış. Allah huzur namazının imamları.

Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kul de ki etiullah'a Allah'a itaat edin ve etiur resul ve resule itaat edin ve in tevellev eğer dönerseniz yüz çevirirseniz ve innema aleyhi ve sizin üzerinize aleyküm ma ümmeltüm. Ve in tevellev yine yüz çevirirseniz ve innema bu takdirde aleyhi üzerinizedir. Ma şeyküm bile sizin sorumluluğunuz ve aleyküm ve üzerinize ahümmülküm. Onların üzerine onların sorumluluğu, sizin üzerinizde sizin sorumluluğunuz söz konusudur diyor. Size yüklenendir. Hamal kelimesi de aynı kökten geliyor. Yük taşıyan demek. Ve in tuti'uhu eğer ona hu ona tuti itaat ederseniz ve in tuti'uhu ve eğer ona itaat ederseniz tehtedu o zaman hidayete erersiniz. Ve ma alel resulü illel belagul mübin. Resulün üzerine düşen illa sadece apaçık bir tebliğdir sadece. Tebliğden başka bir şey değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bütün Resuller hidayetle gönderilmişlerdir. Ve bütün Resullerin görevi hidayeti öğretmektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabe 7 safhada 4 tane teslimi yaşamışlar, gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler.

Ama sonra gelen nesiller Allah'ın bu hedeflerinden yavaş yavaş uzaklaşmışlar. Zamanımızda ise öyle bir uzaklaşma söz konusu olmuş ki Allah-u Teala'nın iki ayet-i kerimesi اِنَّ الْهُدَى اِلَى اللّٰهِ وَاِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayetin dışında bir açıklamayla yer almış. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel-hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, işte o var ya, hüve işte o, el-hüda, hidayettir. İki ayet-i kerimede açıkça Allah'a insan ruhunun ulaşması hidayettir diyor. Ama ülkemizdeki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde bir ifade kullanılmış. İnsanlar ruhları vücutlarından ayrılırsa öleceklerini zannediyorlar. Oysa ki ruh günde belki 100 defa o kişinin vücudunu terk edip gider ve gelir. Kişinin ruhu bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, hidayet babında birlikte olduk. Resuller hidayetle gönderilir. İşte bu konuşmamızda bütün Resullerin hidayetle gönderildiği ayetlerde apaçık yer almış durumda. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Kutluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öfkenin yenmesi. Birinci sual, öfke insanın fıtratında olan bir duyguysa kontrol altına alması neden bu kadar önemlidir? Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza beraberce bakalım. Allah Teala şu an ekranda görüldüğü gibi Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle, Şems 7'de bir nefsle, Secde 9'da zatına ruh üfürmüş ve bir üçlüyle, serbest iradeyle, aklın kumandasında bir hayatı bize bahşetmiş Rabbimiz. Ama nefsin afetlerine başlangıç noktasında %100 şeytan tesir ediyor. Ve şeytan bu sebeple herkese vahyediyor. Ama başlangıç noktasında insanlar Allah'tan vahiy alamıyorlar. O zaman şeytandan vahiy alan bu kişi, böyle bir dizayn şeytanın lehine bozulmuş durumda. Şeytan da insanların baş düşmanı. Ve Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse ilk olarak hepimizin hedefi şeytanı hayatımızdan çıkartmak. Şeytanın adımlarına tabi olmamak. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar, şeytan adımına tabi olmayın. Şeytan adımına tabi olursanız şeytan size fuhuşiyatı münkeri emreder. Yani kötülüğün öğretmeni şeytandır. Öte yandan Bakara 208'de hepiniz teslime girin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O zaman hepimizin silme teslime girmesi mutlak surette Resul'ün gelip daveti bize ulaştırmasına bağlı. Tekrar slaytımıza dönecek olursak, insanları en çok etkileyen afetlerin başında öfke vardır. Öfke öyle bir afettir ki muhatap falan tanımaz. İnsanı mutlaka şeytanın emrinde Allah'ın tasvip etmeyeceği davranışlara götürür. En ufak bir öfke anında nefsimiz bize Allah'ı hemen unutturur ve bu öfkenin tesiri altında kırmadığımız kalp kalmaz. Ardından hep vicdan azabı duyarız ve pişmanlık duyarız. Halbuysa hiçbir zaman etrafınızdaki insanların size hayretle baktığı öfke sahneleri sergilemeyelim. Başka insanların kıymeti olmadığını belli edecek bir davranışta bulunmayalım. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de öfke ve gayzdır. Ve Allah Teala bunu tamamen hayatımızdan çıkartmamızı istiyor. Ne zaman hayatımıza öfke olmaz? Daimi zikre bulaştığımız zaman. Daimi zikre bulaştığımız zaman artık bizde öfke yoktur, kin yoktur, nefret yoktur, düşmanlık yoktur. Bunlar hep negatif duygulardır. Nefret şeytandandır, sevgi Allah'tandır. Kin şeytandandır, dostluk Allah'tandır. Ve bunun gibi çok şey söyleyebiliriz. O zaman öfke patlaması yaşayanlar, sosyal bir varlık olması hasebiyle başka insanlarla birlikte olan insanlar öfke patlaması yaşıyorlarsa bunun akabinde çok kan davaları da söz konusu. İnsan arası ilişkilerde her zaman zalim ve mazlum var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah Resulü öfke hakkında diyor ki dikkat edin, öfke insanın kalbinde bir ateştir. Yani afettir. Öfkelenen kişinin gözlerinin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misiniz? Kim öfkelenmeye başladığını hissederse hemen otursun veya yatsın. Öyleyse öfkelenen bir insan derhal oturması veya yatması söz konusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadiste buyuruyor ki en hayırlı yudum öfkesini yutandır. Öyleyse öfkenin kontrol altına alınabilmesi kesinlikle bir dileğe bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Nefsimizin 19 afeti de bize hakim olduğu zaman bize çok büyük zararlar verebiliyor. Ama bunları kontrol altına almak bir dilektir. Çünkü Bu dilek kaptan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an nefsimizin 19 afetinin 19 afetini kontrol altına almasını sağlayan Rabbimizin yardımıdır. Allah Resulü bir hadiste pehlivan güreşte insanları yenen değildir. Asıl pehlivan öfke anında kendisine hakim olandır. Evet. Pehlivan güreşte insanları yenen değildir. Asıl pehlivan öfke anında kendisine hakim olandır. Bu mümin sırf Allah rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumundan daha hatında Allah sevap yoktur diyor. Bunlara baktığımız zaman evet gerçekten mazlum ve zalim ikisine de yardım ediyor diyor Allah Resulü. Mazluma yardım sabretmek, zalime yardım da vakti beklemek şeklinde gerçekleşiyor. İkinci sual öfkesini yenmek isteyen bir insan ne yapmalıdır? Öfkesini yendiğimiz zaman Allah'ı hatırlamak, ondan yardım istemek ve mutlaka öfkemizi yenme konusunda bir isteğin sahibi olmak söz konusu. Bu üç şart bir araya geldiği zaman bu konuda başarılı olmamız için yeterli bir sonuca mutlaka bizi götürecektir. Neden doğuracaktır? Çünkü öfkemizi yenecek olan biz değiliz. Öfkemizi yenecek olan Allah'tır. Yardımımıza gelen Allah'tır. Evet. Öfkemizi yenecek olan Allah'sa, yardımımıza gelecek olan Allah'sa, o zaman hepimizin öfkesini yenmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Dilersek ne olur? Ne yazık ki nefsler bir öfke anında Allah'ı derhal unuturlar ve intikam almaya doğru hemen insanları harekete geçirirler. Demek ki öfke anında kişi Allah-u Teala'yı unutuyor ve intikam almaya doğru onu götürüyor. Kin alınmamış intikamdır. Oysa ki Allah'ın bizden istediği şey intikam almak değildir, affedebilmektir. Daha ötede insanlara, size kötülük yapan insanlara iyilik edebilmektir. Allah'ın muradı bu. Üç tür davranış biçiminden kısas, af ve kötülüğe karşı aile mukabele etmek. Ama Allah'ın sizin için daha hayırlıdır buyurduğu affetmek, daha da hayırlı bulduysa kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah razı olsun. Üçüncü sual bize, başkası bize öfkeyle geldiği zaman nasıl bir davranışın içinde olmalıyız? Ne zaman kendimizi öyle bir hakarete maruz kalmamış gibi hissedersiniz, bu sizin için bir fırsattır. Neyin fırsatı? O kişinin davranışına, hakaretine hayırla mukabele etmek fırsatı. Size öfkeyle davranan birisine siz hiçbir şey olmamış gibi ondan af dileyerek cevap verirseniz, o size bağırıp çağıran kişinin verecek şaşkınlık içinde düşündükten sonra sizden af dilemek ücretinde hissetmesine şahit olacaksınız. Deneyin o zaman mutlaka göreceksiniz. Af dilemek bir büyüklüktür. Ayrıcalıktır. Allah'ın müstesna bir davranış biçimi öğretisidir. Af barışın zekatıdır. İşte Hz. İsa'nın senin yanına bir tokat atan kişiye öbür yanına da uzat. Bir de oraya tokat atsın. Bu onun cevabıdır. O halde ne yapmamız lazım? Bize tokat atana ondan özür dilememiz lazım. Acaba bizim hangi davranışımız seni bu noktaya ulaştırdı? Yani daima karşı tarafın nefsani davranışlarının arkasında nefsimizin başkasını yaptıklarını bilmemiz, düşünmemiz, idrak etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Bildiğiniz gibi öfke insanın kalbini karartan ve Allah'a yakınlaşmasını engelleyen bir duygu. Sizce öfkeyi yenmenin yolu nedir?
2: Hasbünallah ve nimel vekil.
3: Polis.
2: Budur. Öfkeni yenmenin yolu sabırdır. Tabii her şeyde bir sabırlı olmak lazımdır.
3: But I think you can't be too serious about most of the things, and you need to go calm about life and do what you like to do.
1: Allah-u Teala öfkesini yenmek isteyen kişinin her şeyden önce Allah'a yönelmesini ve Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince tabii ki yardımseverlik, kul hakkı, Allah'a karşı düşüncelerimize baktığımız zaman sabır, yine sabır.
4: Zaten her an ona ulaşabilecek kapasitedeyiz. Abdest, 5 vakit namaz kıldığımızda, abdest aldığımızda, günlük zikirlerimizi yerine getirdiğimizde bu zaten Allah'a ulaşmış oluyoruz. Nefes alırken Allah'a ulaşıyoruz.
1: Ruh ölümle Allah'a ulaşıyor. Azrail Aleyhisselam alıyor. Hayattayken ruh Allah'a ulaşır mı sizce? Dünya hayatını yaşarken.
4: Şimdi ruh bedende değil mi zaten? Yani sen ulaştığın sürece ruhun, sen ruhunu Allah'la beslediğin zaman ruhun zaten Allah, ona ait olan bir şey, bize değil ki. Biz alamayız da veremeyiz de, onu çıkartamayız da kendi istediğimizde.
2: Ey yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumuzu ölmeden önce sana ulaştır. Bizi de dostlarına eyledi.
1: Amin. Allah kabul etsin.
0: Zamimiz ruh Allah'a ait bir şey. Biz alamayız da veremeyiz de. Onu kendi istediğimizde çıkartmayız da. Ruhun vücuttan ayrılması sadece Allah'ın elinde midir? Hayır. İrademizle de Allah Teala bunu bizden istiyor. Secde 11'de ölümle ruhumuz bizden ayrılıyor. Ama Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُمْ لَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ve ölümle bir kere daha o ruh Allah'a ulaşacaktır. Yani dini yaşamanın sırrı ruhun iki şekilde Allah'a ulaşmasını kalbimize yerleştirmektir. Evet, ruh dilediği zaman vücudumuzu terk etmek yetkisine sahibidir. O kişi yaşadığı sürece ruh onun vücuduna dilediği zaman girer, dilediği zaman çıkar. Kişi bunu hiçbir zaman hissedemez ama ruh vücuttan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Daha ötesi Allah bütün insanları ruhlarını hayattayken kendisine ulaştırsınlar diye yaratmıştır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek de farzdır. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak da farzdır. Allah'a ulaştırmayı dilemek ve ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak da farz. Kur'an'ın olması olmaz temel şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Böyle bir talep yoksa kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte şirksiz Allah'a mülaki olana cennet, şirkli mülaki olana cehennem. Kimdir şirk içinde olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen de olsa ölümle secde 11'e göre ruhu Allah-u Teala'ya ulaştıran meleklerdir. Bir de şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Bu da ancak o kişinin iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala söz vermiş, mutlaka onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Rad 27 ve Şura 13 bu garantiyi bize veriyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim öfkesine hakim olan kulları övmüş ve onları hidayete erdirecek mürşitlere tabi olmayı emretmiştir. Sizce bir mürşide tabi olan insanda neler değişir? Bu hakiki Allah dostlarından bahsediyoruz.
2: Tabii mürşit, Allah'ın mürşidi deyince Allah'a yakın olan kişiler herhalde öyle denir. Senin bildiğin mürşit, Allah'ın mürşidi. Allah'a yakın olan, yani Allah'la şahitlik etmiş, Allah'ın varlığına şahitlik, Allah'ın manevi duygularına şahitlik yapmış kişilere de mürşit denir. Ha, bunlardan örnekler verdiğimiz tabii ki bir işte yok, mürşitlerimiz var. Hani bu Allah'a daha yakınlaştırır bazı konularda bizi. Tabii bundan dolayı da mürşitlerimize hani es geçmemek lazım bazı konularda. Hani
3: most of the people also most of the saints have they bring up a message. They always stand for something and I think you can learn from them or even look up to them.
4: Ben bu mürşit konusunda çok taraftar değilim. Çünkü ben direkt Kur'an'ı kendim okuyup önderim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yani o yüzden bir mürşit en güzel peygamberim ve Kur'an-ı Kerim yani. Ben hiç onu taraftarı değilim yani. Kesinlikle karşıyım. Bir araç isterseydi bunu Peygamber Efendimiz kendisi bir tarikatla bir ne diyorsanız artık. Ben ona kesinlikle karşıyım yani. Peki. Kesinlikle karşıyım. Son direkt kişi direkt Allah'a bağlı. Aracıya gerek yok.
0: Bir misafirimiz çoğu aziz bir mesaj getirir. Her zaman bir şeyi temsil eder. Azizlerin temsil ettiği şey, insanlara duyurmak istediği mesaj nedir? Enam 48'de biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlere müjdelemek, dilemeyenleri de uyarmak şeklinde. Öyleyse Allah'tan bize elçi olarak gönderilen bütün Resuller hem müjdeleyici hem uyarıcı. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı kalben dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için uyarıcı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir uyarıcı mıydı? Evet. Rad 7'de اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزُرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَدٍ. Sen bir uyarıcısın, her kavim için bir mutlaka hidayetçi vardır. Bakara 151, Alman 164, her devirde devrin imamının bu vazifelere sahip olduğunu biliyoruz. Tüm kutsal kitaplarda Allah-u Teala 7 sabah 4 teslimi farz kılıyor. Ve İslam'da evliya ol, Hristiyanlıkta azizler, Yahudilikte hahamlar, bunlar hep bunun göstergesi. İslam'da evliya, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişi. Hristiyanlıkta azizler de bu görevin sahibi. Yahudilikte de hamamlar. Bir kere Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde mürşide tabi olmayı farz kılmış. İşte Ali İmran 31, işte Yusuf 108, Meryem 43 ve Yasin 21, Mumin 38. Bütün bunlar hep bize mürşide tabi olmanın farziyetini anlatıyor. Sadece ayetler değil, Resulullah'ın yaşayan mürşide tabi olmayı bize farz kıldığını görüyoruz. Evet, Ali İmran 31, Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2. Şimdi 7 grup hadiste benden sonra Nebi gelmeyecek. Benimle nübüvvet sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. İşte Allah Resulü bu kardeşimiz diyor ki ben kimseyle Allah'la kendini arama hiç kimseyi koymam. Eğer koyacak olsam Peygamber Efendimiz kafidir. Ben de Kur'an'da okuyorum. İşte Peygamber Efendimiz kafidir dediği zaman Peygamber Efendimiz ona diyor ki evet benim nübüvvet sona ermiştir. Eğer benim sözlerime iman ediyorsan o zaman sana ben şunu söylüyorum. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onları ara bul. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Şimdi her kardeşimizin vazifesi Resulullah'ın bu mesajını değerlendirmek. Resulullah ne diyor? Nübüvvet benimle sona ermiştir. Peygamberlerin son halkası Peygamber Efendimiz. Bir daha gelmeyecek. Ama kendisinden sonra her devirde halifeler imamlar olacak. Hiçbir zaman dilim yoktur ki imam olmasın, halife olmasın. O halife imama Allah Resulü diyor ki onu ara bul diyor. Size ruh verenler gelecek, arayın bulun. Kim zamanı imamla arif olmasa o cariye standart ölür. İşte bu kardeşimiz kimseyi sokmam ama o halifeyi arayıp bulmazsa, ona tabi olmazsa o cariye standartlarıyla ölür. 1400 senedir dünya peygambersiz ama bütün insanların kendi kavimlerinde onların diliyle konuşacak olan, Allah'ın hakikatleri öğretecek olan Resul bütün zaman parçalarında yaşamaktadır. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinin Allah'ın bir Resulü onlara kendi dilleriyle dinlerini Allah'a teslim olma esasını anlatmak üzere vardır. Resul Allah'a temsil eder. Ve Allah'ın vazifelendirdiği bu insanlar mürşid hüviyetindedir. Elbette bütün bir Hristiyan camiası değil. Ama onların içinde de bir kısmı bu mutlaka müşriklerine tabi olanlardır. Onlar arasında da elbette bir takım insanlar dinlerine bağlı olarak yaşıyorlar. Azizler var, ahamlar var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. İzniniz olursa sizlere bir sual arz etmek istiyorum. Sessiz kalmak her zaman öfkeyi yenmek anlamına gelir mi? Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sessiz kalmak her zaman öfkeyi yenmek anlamına gelir mi? Hayır. Ali İmran 134'te اَلَّذِي يُنَفِقُ مِنَ فِسَ الرَّائِبَتْ اَدَّرَّائِبِ كَزْمِنَ هَيْتَ وَبَعْفَنُ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Bunlar öfkelenen insanlardır. Onlar insanları affedenlerdir. Allah muhsinleri sever. Ne zaman birisi size karşı bir yanlış davranışta bulunmuşsa ona karşı öfke duymaya başlarsınız. Öfkeniz sizi o kişiye karşı koymaya götürür. Ama Yunus'a dikkatle bakın. Ne diyor? Sövene dilsiz gerek. Dövene elsiz gerek. Eriş gönülsün. Biri size kötü davranışlarla, kötü sözle davranışta bulunuyorsa sessiz kalınmasını ona aynı şekilde cevap vermemiz lazım geldiğini söylüyor. Sövene dilsiz gerek. Bir insanın öfkesinin yok olması hali başkadır. Öfkesinin varlığına rağmen öfkesini yutması hali başkadır. Öfkesinin yok olması daimi zikirle, öfkesinin varlığına rağmen öfkesini yutması ise fizik vücut teslimiyle gerçekleşen bir olgudur. Bu da ancak öfkesinin yok olması daimi zikir, kalbinin %100 nurlanmasıyla, öfkesinin yutması ise %81 nurlanmasıyla. Allah'tan överek bahsettiği öfkenin yutulması hali, o kişinin Allah yolunda merhaleler kazandığını gösteren bir kesin işarettir. Kişi evliya olduktan sonra öfkesini yutmayı adım adım öğrenecektir. Neyle bu noktaya gelecek? Zikirle, zikir artışıyla. Evvela 3 saat zikir, daha sonra 4, 5, 6, 7, 13 saat, 12 saat üstünde 13 saatlik zikir o kişiyi zahitlerden kılacaktır. Ama muhsinlerden olabilmek bir nevi dik yokuş o kişinin 18 saat zikrini gerektiriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kalbin sükûna kavuşması, öfkenin yerini merhametin alması için Allah'ı çokça zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insan öfkesini önleyebilir mi?
4: Ha, zikir yapmak tabii ki öfkeyi önler. Öfkeyi önlemek için zikir çok önemlidir. Bazı insanlar işte aşırı derece, bir görüyoruz yani çevremizde, aşırı stresli, aşırı öfkeli, toplumda bu tür insanlar çok mevcut. Sabrımıza yani şey olursak, sahip çıkarsak, sığınırsak öfkemize yenebiliriz. Ani patlamalar oluyor. Tabii ki hani kendi kişimizde dahil, kendi kişisel fikrim bu tabii ki. Ama Allah'a yakın olmak hakikaten öfkeyi, kontrolümüzü daha da sağlar, güçlendirecek ve bize daha çok sabır vereceğine inanıyorum.
3: I think it's more possible if you think of God, but yeah, like I said, maybe not 100%, but definitely more.
6: Ya sabah namazından başlayıp yani ayıracağımız bir 10 dakika gün doğumuna kadar belki hani böyle yapıyorum şahsen. Hani Allah'ı zikretmek zaten kalbi sükûne erdiriyor. Doğru zikirleri kullanarak. La ilahe illallah, hasbunallah. Hani bu tek bu şekilde la havle ve la kuvveti. Allahu ekber, elhamdülillah, sübhanallah. Sayın. Hepsi bu şekilde.
1: Biz bu,
6: kesinlikle,
1: etmek.
6: Kesinlikle yani Allah'ı zikretmek zaten her türlü öfkeyi bastırır. Peki. Her türlü kötülüğü önler.
0: Bir misafirimiz, sabrımıza sahip çıkarsak, sığınırsak öfkemizi de yenebiliriz. Sabırlı olmayı nasıl başarabiliriz? Allah-u Teala davranış biçimlerini Şura 40, 41, 42 ve 43'te açıklıyor. Ne diyor Şura 40'ta? Ceza seyyiatin seyyiatin misli. Yani bir kötülüğün cezası misliyledir. Ve men afa vasta, ama kim affeder ve ıslah ederse Bu enerji Allah'a aittir. Allah zalimleri sevmez. Ama zulme uğradıktan sonra o kişi kısası tatbik ederse, hakkını alırsa ona bir yol yoktur. Yol zalimler içindir. Şura 43'te ise لَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لِمْ عَزْمٍ اُمُرُ Öyleyse kim bağışlarsa, elbette kim sabreder ve bağışlarsa bu en azim işlerdendir. Bağışlamak affetmektir. Ama sabretmek mutlaka daha ötesini gerektiriyor inşallah. Kişi bir başkasından zulüm gördüğünde karşındakinden intikam almaya yönelmezse gördüğü zulüm karşılığında kazandığı dereceler ona yeterli görünüyorsa, kısas istemiyorsa kazandığı dereceyi iade etmek zorunda kalmaz. Fakat böyle bir konu sabır ve azim gerektiriyor. Allah'ın yardımı kişinin göstereceği sabır ve metanete dayalıdır. Ama işte nefsimiz bu sırada devreye girecek. Allah'tan bu sabrı istememize mani olmak için şeytanla beraber her şeyi yapacaklardır. Bunun için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. İrade sabrı kontrol altına tutan müessesedir. Sabrı nefsimizin kalbinden olgunlaştıran sebep ise zikirdir. Evet, sabrı nefsimizin kalbinde olgunlaştıran sebep ise zikirdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, mübarek ellerinizden sonsuz hasretli ümmetle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz efendim. Bizi metili inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim vardı. Öfke bazen haklı bir tepki olarak görülebilir mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Öfke bazen haklı bir tepki olarak görülebilir mi? Aslında hiç kimse %100 haklı, %100 haksız değildir. İki tarafın da haklı olduğu taraflar vardır. Haklı olduğu, haklı da olsanız karşısındakinden af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz işte o zaman Allah'ın emrettiği davranış biçimi standardına ulaşmış olursunuz. Allah-u Teala'nın biz insanların istediği bu. Daima affetmek ve karşı taraftan özür dilemek mevkinde olmalıyız. Daha ötesi yaratılış gayemiz mutlu olmak. Mutlu olmak herkesi mutlu etmekten geçiyor. Ancak kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfuran'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere birlikteyiz. Her sohbet bizim için bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Kalplerin birleştiği, gönüllerin huzurla dolduğu bir beraberliği yaşamak üzere birlikteyiz. Allah'ın yolunda, Allah ile beraber, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda birlik ve beraberlik bir bütünü oluşturmak, bütünün bir parçası olmak ama bütünün bilincinde olarak. Allah ile bütünleşmeyi sağlamak. Bir insan kendisi ve etrafındakilerle Allah'ın katkısı olmaksızın bir mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutluluk deyince mutlaka Allah'ın devrede olduğu bir nizam söz konusudur. Allah'a inanmayan, Allah'a inanan ama yakın olmayan bir insan mutluluğu hiçbir zaman yaşayamaz. Mutluluğun kaynağı, merkezi ve dağıtıcı sistemi bizatihi Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah, Rabbimiz, o hepimizin sahibidir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sadece bir köle sevgili kardeşlerim. Onunla varız. Onunla mutluyuz. Onunla başkalarına mutluluk ulaştırırız.

Biz kendimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. O bizi konuşturur. Söylediklerimiz bize ait değildir. Ona ait. Yapacağımız her şeyi şimdiye kadar yapmakta olduğumuz gibi bize Allah yaptırır. Elbette şimdiye kadar sözünün başlangıç noktası Allah'ın yoluna girdiğimiz andan itibaren. Sevgili kardeşlerim, Mutluluk Müessesesi Allah ile insan, insan ile diğer insanlar arasında kurulan bir insanı huzura kavuşturan bağlantıları içerir. Allah'ın dostları mutludurlar. Onların iç dünyaları aydınlıktır. Daimi zikrin onlara verdiği bir huzur içinde yaşarlar. Bu yüzlerine, gözlerine konuşmalarına mutlaka yansır. Sevgili kardeşlerim, biz kendimizden konuşabilmek yetkisinin sahibi değiliz. Bizi Rabbimiz Allah konuşturur. Biz kendimizden mutlu değiliz. Bizi mutlu eden Yüce Rabbimizdir. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun bir tek yolu olduğunu bilmesi lazım. Zikirle nefsindeki afetleri tamamen temizlemek. Bu ancak daimi zikirle mümkündür. Daimi zikre ise Allah'ın yardımı olmadan hiç kimsenin ulaşması mümkün değildir. Daimi zikirden evvel fizik vücudun teslimini gerektiren 18 saatlik zikre Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse ulaşamaz. Zaten 3 saatlik bir zikirde bile asli unsur gene Allah'ın yardımıdır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyor Allah Teala? Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sadece onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bu Allah'ın mükafatıdır, hediyesidir. Karşılıksız verdiği bir nimettir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi sevmesi, eğer böyle bir şey söz konusuysa, Allah Teala sizi seviyorsa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmekle Allah'ın emirlerini yerine getirmekle ve onun daha ötesinde Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşamakla tahakkuk eder. Bu muhteva mutluluğun ta kendisidir. Mutluluğun yeterli boyutta, en üst boyutta yaşanabileceği yer daimi zikre ulaşılan noktadan itibaren hüküm fermadır. Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını ister ve şartları koymuştur. Allah'ın bu konudaki terazisi zikirle mutluluğun arasındaki ilişkidir. Kişinin zikir seviyesi terazinin bir tarafında, mutluluk öteki tarafındadır. Kişi ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, gramlar o kadar ağırdır. Mutluluk da o kadar çok yeşeren bir bitki olarak kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen bir muhtevayı Allah-u Teala izin verdiği sürece hepimiz yaşamak mecburiyetindeyiz. Bazıları için bir zevk olan dünya hayatı, huzur dolu bir dünyayı içerirken, nefsi istikametinde talepleri olan insanlar için dünya bir mutluluk yuvası olamaz. Nefsin afetleri varsa onlar kişiyi devamlı rahatsız edecektir. Şeytan bir insana sadece nefsin afetleri kanalıyla yaklaşabilir. Nefsin afetlerini bütünüyle devre dışı bıraktığınız zaman ki bu daimi zikrin sahibi olmakla gerçekleşir. O zaman şeytan sizin elinizde bir oyuncak olur. Size hiçbir şey yapamadığını itiraf etmek mecburiyetinde kalır. Daimi zikir, nefsinizin kalbinde hiçbir afeti bırakmayacak olan yegane anahtardır. Oraya ulaştığınız zaman şeytan tertemiz bir kalp ile karşılaşacaktır. Hiçbir noktasında hiçbir barınağı olmayan kendisi için hiçbir barınağı olmayan tertemiz bir kalp. Şeytan insanın kalbindeki karanlıklara tesir edebilir. Ama ne zaman siz daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı ederseniz, nefsiniz pırıl pırıl Allah'ın nuru ile dolarsa, o güneş gibi sizi ısıtacaktır. Güneş gibi kalbinize aydınlık olacaktır. Size mutluluğu yaşatacaktır. Bütün boyutlarıyla mutluluğu.
Mutluluğun ilacı sevmektir. Sevin, aziz kardeşlerim. Sevin. Sevdikçe sevinirsiniz. Sevginizi kalbinizde saklamayın. Sevginizi ishar edin. Yani belirtin. Onlar sizin onları sevdiğinizi bilirlerse bir şey kaybetmezsiniz. Ama çok şey kazanırsınız. Sevgi ishar edildikçe, acıklandıkça başka insanların kalbinde de sevgi tomurcuklarını vücuda getirecektir. Sevenler mutlaka sevilir sevgili kardeşlerim. Kim bir başkasını sever de onu sevdiğini davranışlarıyla ortaya koyarsa, sevilen taraf da onu sevmek istikametinde bir eğilimin içine mutlaka girer. Bu konu tamamlanır veya tamamlanmaz, kişiye göre değişir. Ama bu eğilim sevgi karşısında kayıtsız kalmama hüviyetindedir. Hiç kimse sevildiği zaman kayıtsız kalamaz. Sevgilerin boyutunda değişiklik vardır sadece. Taraflardan biri diğerini, diğer tarafı daha çok sevebilir. Ama o insan başka insanları sevebiliyorsa, nefreti hayatından silebiliyorsa, düşmanlığı bütünüyle yok edebiliyorsa, düşmanlarının da böyle bir durumda ona düşman olanlar, Allah'a düşman olanlardır, şeytanın taraftarlarıdır. Ama onların da mutluluğunu ister. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yakın dostları hiç kimseye düşman muamelesi yapmazlar. Onların düşmanı yoktur. Onlara düşman olanlar vardır. Onlar Allah'ın dostları başkalarına düşman olmazlar. Olamazlar. Kalplerinde şeytanın onlara hükmedebileceği bir boşluk mevcut değildir. Daimi zikir sebebiyle bu imkansızdır. Nefsindeki şeytanın el koyabileceği bütün odak noktaları sıfırlanmıştır Allah'ın nurlarıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları isteğiyle yaratır. Kendi dünyalarını kapkaranlık eden insanların bizatihi kendileridir. Ya doğru yolu seçerler, Allah için yaşamak üzere bir hayata başlarlar ve de Allah Teala onların ruhlarını kendisi Allah'a ulaştırır. Ve o insanlar bundan sonrasına da devam ederler. 3 saatlik bir zikirle bir insanın ruhu Allah'a normal standartlarda ulaşır. Günde 3 saatlik bir zikir bu konu için yeterlidir.
Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah-u Teala'nın bütün insanlara mutlaka ulaşmalarını emrettiği bir hedeftir. Allah'ın dostları nefs tezkiyesi yoluyla bunun yarısına ulaşabilirler. Yani nefslerinin kalbinde %51 aydınlık olduğu noktada bu Allah tarafından gerçekleştirilir. Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Allah Teala nefsinin kalbini %51 nurla doldurur kişinin. Geri kalan %49 karanlığı ifade eder. Nefsin kalbindeki nurlar mutluluğu yaşatırlar. Nefsin kalbindeki geri kalan karanlıklar ise %49 kalmış olur insanın ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'a ulaştırdığında o kişinin mutsuz çevresini, mutsuz yönünü, mutsuz bölümünü teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, Allah için yaşamak hiç de zor bir şey değildir. Bir tek dilek, sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, bunca ermiş evliya nasıl ruhlarını sana ulaştırdıysa ya da Ya Rabbi bunca ermiş evliyanın ruhunu onların talebi üzerine sen nasıl kendine ulaştırdıysan benim de ruhumu ulaştır. Ben de onlar gibi mutluluğu yaşamak istiyorum. Onlar da o mutluluğa ulaşmadan evvel benim gibiydiler. Mutsuzdular. Ama sen onları mutluluğa ulaştırdın. Onların talebi üzerine. Şimdi benim de talebim var. Ben de istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Beni de mutluluğa ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bunu kabul etmemesi mümkün değildir. İsteyin diyor. Verelim. Talebena, bizden talep edin. Ve cebena, biz ona icabet edelim. Ve biz ona icabet edelim. Yani senin istediğin mutluluğu sana verelim diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala insanın mutluluğunu istediği cihetle kainatın en üstün mahluku olarak yarattığı İnsanın mutlaka mutluluğunu istediği cihetle bunu mutlaka gerçekleştirecektir. En çok sevdiği, yarattığı bütün mahlukat içinde insandır. Ve onca yaratık arasında sadece insana ruhundan üfürmek gibi bir büyük şeref bahşetmiştir. Bütün insanlara doğdukları zaman Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürür. Ama cinlere ruhundan üfürmez Allah-u Teala. Meleklere böyle bir şey söz konusu değildir. Her birisi farklı bir boyutta, farklı bir yapıyla yaratılmıştır. Bu yaratıkların içinde Allah-u Teala'nın dininde
üstün olan insandır. Sadece Allah'ın ruhunu insana üfürmesi sebebiyle. Allah Teala insanı o üfürdüğü ruhu kendisine teslim etmeleri istikametinde teçhiz ettiği için ve hedefi de Allah'ın hedefi bu olduğu için, yani insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını Allah dilediği için, öyle istediği için, onlardan gelecek olan dileği Allah-u Teala mutlaka gerçekleştirir. Allah'ın baktığı kontrol sahasına giren bir tek şey vardır. Bu talep gerçek bir kalbi dilek mi? Yoksa gerçekte kişi böyle bir şey istemiyor. Ama herkes, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim ruhumu da sana ulaştır dediği için o da böyle bir şey söylüyor. Ama böyle bir hedefe ulaşmak istikametinde kalbi duygusuz. Kalbi o istikamette çarpmıyor. Kalbi talep yok. Bir düşünce sistemi var sadece. Bu düşünce sistemi bakalım böyle bir şey iste diyorlar Allah-u Teala'dan. Ben de söyleyeyim Allah-u Teala'ya beni de ulaştırsın kendine. Bir talep değil sevgili kardeşlerim. Yasak savmak gibi bir şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı kalben dilemeli. Bu kalbinde bir bütün oluşturmalı. Bütün gönlüyle kişi Allah'a ulaşmayı dilemeli. Böyle bir durum varsa kişinin kalbi Allah'a dönük demektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalp Allah'a dönecektir. Dönmüşse, yani kalbi talebi söz konusuysa, gerçekten yürekten bir dilekle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah için kıymetli olan işte budur sevgili kardeşlerim. Allah mutlaka o kişinin ruhunu, o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Ona 7-8 aylık bir ömür vermişse ki bir insan eğer gerçek anlamda kalbinde böyle bir talebi oluşturmuşsa, Allah-u Teala'nın buna kayıtsız kalması mümkün değildir. Sözü var. Allah kim ona ulaşmayı dilerse onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle yapmasaydı ne olacaktı? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasaydı ne olacaktı? Hiç. Ruh gene Allah'a ulaşacaktı. Ama o kişinin
ölümüyle ulaşacaktı. Ve kişi de ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği için, böyle bir talebin sahibi olmadığı için gideceği yer cehennem olacaktı. Nefs tezkiyesini veya daha öteye geçip de nefs tasfiyesini sağlayamayacaktı. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir dünya olabilir. Bir şartla. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, sadece onlar için dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk beldesi olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Daha içinden mutluyum diye bağırmak gelir. Sevgili kardeşlerim, bu bambaşka bir zevktir. Allah'ın yaşattığı bir muhteşem olaydır. Kişi yoluna devam eder. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra o büyük mutluluğu 7-8 ay en üst boyutta yaşadıktan sonra belki 18 saat zikir çekerek nefsini de Allah-u Teala'ya teslim, fizik vücudunu da affedersiniz Allah'a teslim edebilir 18 saatlik zikre ulaşmak suretiyle. Bu büyük bir mutluluk oluşturur ama bu noktadaki mutluluğunu o başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştırmasına kadar geçen devre içinde yaşadığı o mutluluğu orada da bulama. Daha sonra fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim eder, daimi zikre ulaşır. Gene bulamaz. İradesini Allah'a teslim eder. Gene bulamaz. O, ruhunu Allah'a ulaştırdığı 7-8 aylık zaman, o kişinin hayatının en üst boyutta zevki yaşadığı bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim,

Yardımlık ettiğimizde Allah-u Teala'nın bize verdiği hedef bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırma hedefidir. Gerçekten bunu isteyen herkes Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın sözüdür. Mutlaka sözünü tutar. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömür vermişse bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mutlak olarak tezahür eder. Çünkü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştevi seçer. Men kişiyi, yeşâ'ü dilediği kişiyi ileyhi ona. Allah dilediği kişiyi ona yani kendisine Türkçe'de kendisine tabiri daha uygun. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve onu ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine yani men kişiyi yeşâ'ü. Affedersin. Men yeşâ'ülü men yunib. Münib olan kişiyi. Münib olmak Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Nâvi kelimesi, münib kelimesi, enîvi kelimesi hep aynı kökten geliyor. Dilemek, Allah'a yönelmek manasına geliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiş kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a yönelmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içinde her şey çok güzel. Bütün insanların Allah Teala mutluluğu yaşamasını, o 7-8 aylık devredeki unutulmaz mutluluğu herkesin mutlaka yaşamasını ister Allah Teala. Onun için farz kılmış. Sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı değil, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. Nefsimizi Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. İrademizi Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. Bir de sevgili kardeşlerim, Yüce Rabbimiz hepimizin mutlu olmasını istediği için farz kıldığı şeyi ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bizim dilememizi yeterli buluyor. Kim dilerse diyor, dilediği andan itibaren ben alırım kumandayı diyor elime. Ve ben o kişinin ruhumu kendime ulaştırırım. Ve onu o kişi ulaştırmış gibi mükafatlandırırım diyor. Nefsinin kalbini %51 nurlarla doldururum. Yarı yarıya dünya mutluluğunu ona yaşatırım. Ve
kendime ulaştırırım. İşte bu vuslattır. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını mutlaka ister. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkes başka bir yoldan mutluluk kazanabileceğini zannetmesin. Bir insana bir yardımda bulunursunuz. Bu sebeple mutlu olursunuz. Ama bu mutluluk geçecektir. O anda yaşanan bir şeydir. Ondan sonra yok olur. Ama zikir müessesesinin verdiği huzur ve mutluluk bir insan için unutulmazdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem de cennet mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Ecevdâ ibn-i Şeytan Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim Maliki Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah-u Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsan adı verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem, berzah alemi nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya
5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Onların kendisine evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem, berzah alemidir. Allah-u Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katlarsak dört olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen. Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var, ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var, ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi, ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır, meyil etme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz, ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa, yani gerçekten bu talebin sahibi ise, gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
Kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey, neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada da, orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar, birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar, ikinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi, zikir hücrelerinde zikir müezzesini tamamladıktan sonra Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, ki %100 afetle doludur insanın nefsi, %7 azalmadıkça, yani o afetlerin yerine Allah-u Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe, o kişinin ruhu, nefsinde bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı, fazıl artışı gerçekleşmezse o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah-u Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız, kalplerin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı
Dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, 7 ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan, tabiat anında vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından, kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır. Orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insanın ruhunun birinci kata ulaşabilmesi için nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikim olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra 7 tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitedine müntahaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir, vuslata nail olur.

Andolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru. Allah Teala bize ana dergahı, onun bütün bölümlerini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak orada da yedi katı o kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan ikinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emmaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır. Ve mâ uberruhu nefsi diyor. Hazreti Yusuf Allah'a ve mâ uberruhu nefsi. Ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emmâretun bis sui. Muhakkak ki nefs sui olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emmaredir. Olmayan insan yoktur. Doğuşuna itibaren herkes nefsi emmaredir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı. Bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2. Mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3. Ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5. Daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6. Daimi zikre ulaşarak muhlis olanların

Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra altıncı kademe muhlis olanların kademesi. Yedinci kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7'nin birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazla birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi, 7 katta bunu gerçekleştireceği için, %49 fazla birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür, %2'si de rahmetle örtülmüştür. Ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak-ı fiilleri işlemeyecek olan güç, sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan durumu hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece 7 kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, irşad olduğunda 6, iradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha 5. kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken,
Neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul elbab ve ihlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmekle mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz?
Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki sizin bir tek talebiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, bu konudaki talebiniz Allah-u Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir. Ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak. Onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah-u Teala bu huzuru bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan falanca yere gitmeyi diler, arabasını atlar, oraya gider, uçağa atlar, oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek, Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor, ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz, dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Ruh, nefs ve fizik vücut. Bir insan üç ayrı unsurdan oluşuyor. İnsanın nefsi var, insanın ruhu var, insanın fizik vücudu var. İşte şu anda sizlerle konuşan bizim fizik vücudumuz. Nefsinizi de hepiniz biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz rüya görmüşsünüzdür. Görmektesiniz. İşte rüyada gördüğünüz sizin nefsinizdir. Görmediğiniz sadece ruhunuz. Belki bir gün Allah Teala gönül gözünüzü açar. Sizlere de seyri suluku gösterir. Yani şu dünyada verilen gezegendeki insanlar hangi dergâhta toplanıyor, nasıl toplanıyor, nasıl sıralar oluşturuyor, nasıl secdede oluyorlar, namazlarını kılıyorlar, nasıl altın kapıdan geçip 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşıyorlar. Bunların hepsi o zaman size gösterilir ve ruhun ne olduğu konusunda hiçbir tereddüdünüz kalmaz. Öyleyse fizik vücutlar konusunda daha fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Şu fizik vücut, bu şu anda sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Fizik vücudun standartlarında yaratıldı. Fizik vücut da dünya adı verilen bu gezegende yaşamak için vücuda getirildi. Allah Teala buyuruyor ki ben muhakkak ki arzda bir halife yaratacağım. Ve bu dünyanın halifesi olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah Teala. İlk insan. Ve ondan, onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yarattı. Ve hadi ikiniz birlikte aşağı inin diye emir verdi o ikisine. Ve ikisi dünyada verilen bu gezegene indiler. Önemli bir gezegen mi? Kainattaki en önemli gezegen. Neden? Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen olmasan felekleri yaratmazdım. Yani diyor ki Habibim bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizin için yarattım diyor. Bizim için her şeyi yarattığını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. Öyleyse bütün alemlere rahmet olarak yaratılan peygamberdir. O peygamberdi. Bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Öyleyse dünya bütün alemlerin merkezini teşkil ediyor. Bu dünyadan çıkıyor. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı Hazreti İsa. Ondan evvel, affedersiniz Hazreti, evet Hazreti İsa. Ondan evvelki peygamber de bu dünyadandı Hazreti Musa. Ondan evvel Hazreti Süleyman.
Daha birçok peygamber Allah Teala hepsini alemlere rahmet olarak yarattı. O devirde onlar alemlere rahmetti. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bakalım. Ruhumuz Allah'la direkt bir ilişkide. Çünkü ruhumuz bizim ruhumuz değil. Allah'ın ruhu. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhundan bize üfürmüş Allah Teala. Böylece ruh sahibi olmuşuz. Peki bir insan ruhsuz yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Şu anda sizin karşınızda ruhsuz yaşayan birisi var. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. İrci'i emri ruhun Allah'a geri dönmesi emridir. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Kime söylüyor? Üç vücuttan oluşuyoruz. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz. Ruhumuza söylüyor Allah Teala: "İrci'i ila Rabbike." Nefsimize ne diyor? Nefsimize Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Böylece Rabbine ruhun ulaşabilsin. Çünkü nefs Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, nefsin tezkiyesi başlayamaz. Bundan sonra kişiyi Allah Teala mürşidine ulaştıracaktır. Ve mürşidine ulaştığı andan itibaren nefsin tezkiyesi başlayacaktır. Çünkü bir insan mürşidine ulaştıktan sonraki devrede bir farklı situasyon içine girer, durum içine girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah onda hemen gelişmeleri tahakkuk ettirir. Bu gelişmeler o kişinin Allah'tan mürşidini istemesi için zemin hazırlar. Kişiye Allah-u Teala'nın öğretisi kendisine ulaşmanın, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşeceği bir vaka olarak çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de karşımıza. Ondan evvel İncil'le, ondan evvel Tevrat'la. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve sevgili öğrenciler, Allah Teala'nın dini bir tanedir. Hiçbir zaman iki din, üç din, dört din Allah Teala indirmemiştir. Bir tek din vardır. O din Allah'a teslim olma dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esas gösterir. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. İki, tevhid akidesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir iklim, tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Öldükten sonra herkesin ruhu Azrail aleyhisselam ve onunla

0: O ruh, 7 tane gök katı bu grup tarafından aşağı.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
0: Beraberce o ruhla 7. gök katının sitetinin müntahasına kadar
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Esselam ve onun adamları, onun takımı, onun yardımcıları melekler. Azrail Aleyhisselam da bir melektir.
2: Siz de müstahsen istiyorum. Allah mıyı düşünürsün, mıyı düşünürsünüz? Biliyor ne cevap veriyorum. Tamam.
0: Yedinci aleminin sonuna kadar, Sittetil Münteha'ya kadar ulaşırlar. Orada kalırlar.

0: direkt olarak Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Bu fena filan.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
0: Allah'ta fani olması, fena kelimesi ve fani kelimesi aynı kök.
2: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve
0: fi içinde demek. Allah Allah demek.

0: Ruh, bizdeyken bizim ruhumuzken ya da biz öyle.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Düşünürken ruh gerçek sahibi olan Allah'a ulaşmıştır. Allah da yok.
2: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet çağının önderi...
0: Artık bir daha dönmeyeceği istikametinde bir şey olabilir mi? Dönmek veya dönmemek değil ama...

0: sonra o kişinin seviyesi Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, camiyesi eğer huzur namazına iştirakini sağlayacak olan bir
1: MPL Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir
0: zaman o kişi Allah Teala'nın zatından yeniden

0: Ve huzur namazının Allah'ın huzurunda kılınan Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Huzur namazını devrin imamı kıldırır.
1: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle...
0: Devrin imamı, o biziz. Ama devrin imamının

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Nebi değiliz, biz peygamber değiliz. Nebi, Kur'an. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Manasına giren kelimedir. Peygamber kelimesi Farsçadır.

0: olarak yerleşmiştir. Ama Arapçası
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbim.
0: Peygamber kelimesi değildir, Nebi
2: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet çağının önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap. Suallerle
0: Resul ise

görevlendirilen kişi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka hidayete erdirir.

0: Resul gerçek anlamda.
1: Her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin
0: Nübüvvet

0: Risalet elçiliktir, Resul de elçidir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, elçilerine Resul denir şu anda.
1: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan
0: bütün kavimlerde hangi dil

0: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل.
1: O kavimlerin hepsinde Allah'ın bir Resulü şu an.
2: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap.
1: Diyor ki Allah Teala hiçbir kavim yoktur ki biz

0: Hiçbir kavim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
1: diyor ki
2: MPL Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam.
0: Biz bütün kavimlerde Resul...

0: Allah-u Teala'nın Resulleri hayata getirmesi.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri
0: O Resullerin her biri.
1: Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
0: kendi diliyle insanlara öğretir.

0: Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikri
0: Resul vardı ama peygamberlerin olduğu.
2: Her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi, Abdülkadir Geylani
0: abimde peygamber vardı. O sadece

0: Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala ki Habibim bir rahmet olasın diye peygambere diyor. Ne gerek yok. Ama nefs deyince neyi anlatıyor? Nefs de başlangıçta afetlerle dolu da çok bir fizik vücut düğüyle olduğu zaman ruhunda o fiziktir. Nefsi ruh yüz hasletleri nefsi ona mutlaka karşı mutlaka işlemek dokuz grup kıskançlık yani afet ruhta ise nefsin itaat hasleti vardır. Hasleti vardır. Ruhta düşmanlık hasletine vardır. Denge yaratının yaratışına bunu görürüz. Allah yaratmışsa sıfırdan yukarısı pozitif veriyoruz. Bir de negatif şeyi aynı anda yaratılırlar. Pozitif faktör. Sadece hasret tam zıttı olan afetlerin ve her bir afetin karşılığı etkisi toplam olarak oluşturulur. Yüzdeye göre %30, %80 sevmenin düşmanlıkının toplamı yetmez. Değerlemeye alırsak bittir. İnsana sevgi dolu bir insan eğer ikisinin birbirine düşünelim belli eder. 900 ama bunlar hiç bozulmaz. Denge içerisinde yani. Bu denge insan var. Farklı işte olan faktör var. 1900 ama daha işte Allah bir onlar yarının Hazret nurları ama aynı standart birçok faktör oluştururken nefsin kalbi Allah'a doğru mürşidine tabi çıkacaktır. Nefsi denge bozulmuş negatif faktör o kişide ya bunu ta ki o yerine yaklaşık bir hüviyet ile gerçekleşir bu. Nur davet yapar. Birisi imanı yazar. İman kelimesi kalbe ulaşan deki rahmetin verir. İşitme kalbi Allah'a ulaşmak. Bu de o kişinin ondan sonra zikir kalbe ulaşıp bu gelenlerden sahip oldukları için bir fazlalardır. %7 ve nur ilk %7'ye ulaşır. Birikimi gerçekleşir. Birincisi ilk %7 nur birikimi nefse emareyi ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ نَفْسَلِ اَمَارِتِمْ بِسُّهِي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim şerri emreder. İşte nefs böyle bir faktördür. Şerri emreden bir faktördür. Bu şerrin azalması istikametinde Allah'ın yardımları başlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın kontrolü altındadır. Yetmez ve muhafazası altındadır. Şeytanın o kişiye bir zarar vermesine Allah Teala müsaade etmez. Böylece nefsin afetleri adım adım azalacaktır. Neden azalacaktır? Çünkü kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetse salavat nurlarından fazıllar kişinin göğsüne gelir. Allah'ın gözünden kalbini açtığı yarıktan geçerek o kişinin kalbinin içine girer. Kalpteki iman kelimesi ise gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine seçer. Yapıştırır. Böylece kalbe fazıllar geldikçe oraya tutulur. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazılların yüzdelerine göre kişinin ruhu oradan aldığı sinyallerle paralel bir standart içinde 7 tane gök katını aşacaktır. İlk %7 fazıl birikimi ruhun birinci kata ulaşmasıdır. Burası nefse emaredir. Sonra o nefse kasem ederim diyor Allah Teala. O levmeden nefse kasem ederim diyor. Burası bu sebeple levvame kademesi adını alır. Nefsin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluşmuştur. Sinyal derhal ruha ulaşmıştır. Ruh ikinci gök katına açılan kapıdan geçerek ikinci gök katına ulaşır. Her gök katını bir kapı diğerlerinden ayırır. Kapının açılabilmesi kişinin %7 nur birikimini sağlamasına bağlıdır. Ne zaman kişi üçüncü defa %7 nur birikimini sağlayabilirse, burası nefsi levvame adına olacaktır. Nefsi emmare, levvame ve üçüncü defa kademe mülkime fe elhamaha fücuraha takvaha diyor Allah Teala. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. Kat eflaha men zekaha 8. ayet-i kerimesi. O nefse fücuru da yani onu kötü hedeflere yöneltecek olan hususlarda takvası da onu Allah'a yöneltecek hususlarda ulaşır. Bu noktada kişi iki taraftan birden alacaktır alacağını. Ve bu kademede kişi üçüncü gök katına ruhunu ulaştırır. Sonra dördüncü kademede kişi mutmain olur. Allah Teala diyor ki ya eyyetü en nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Allah Teala diyor ki ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte bu mutmain olan kalp kişinin doyuma ulaştığı yerdir. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kişi kendisine kazandığı paranın yeterli olduğuna inanmıştır. Bu onu tatmin etmektedir. Sonra kişi Fecr 27, 28, 29, 30. ayetleri gereğince Allah'tan razı olacaktır ve Allah da ondan razı olacaktır. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü diye Allah'a mutmain olan bir nefsten bahsediyor. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala ruha hitap ediyor Rabbine geri dön. Fethuli fihi Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbeti.
1: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemi
0: Ece ila Rabbike radiyet

0: Enes ve
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz
0: nefse hitap. Radiye 5.
2: MPL Kitabevi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. 1. kitap. Hadislerle 28 basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle
0: bir ulaşırsa o zaman o kişinin ruhu

0: Ne oldu? Allah'ın bize üfürdüğü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.
0: Teslim edildi üzerimize düşen hepimiz.
2: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve
0: bu vazife gereğince hepimiz

0: Öyleyse nefs, fizik vücut ve ruh.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha
0: beklemeliyiz. Çünkü insan dört faktörden oluşur. Ruh.
2: Müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimde
0: temel muhtevasını teşkil eder. İradede

düşmanlara karşı koruyan ve pozitif. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ifade eder.

0: ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha beraber kıldı.
0: Aksiyoner olan
2: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet çağının önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetleri
0: vücudun gayretleriyle nefs tezkiye olur.

irade de Allah'a teslim olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

0: Bunlardan sadece ruh, Allah'ın ruhudur. Allah'a tekrar geri dönelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha artık değildir. Allah'ın ruhudur.
1: MPL Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam.
0: Vücudu bir yaratıktır, nefsi bir yaratıktır,

0: yaratıktır.
1: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık...
0: Yaratık olmayan sadece Allah'ın ruhudur.

0: Teala insana. İşte Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir
1: can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: İsimli ve irade isimli

0: Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri...

MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle.
1: Salavat, Allah'a salli ala Muhammed.

العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a şükrederiz ki daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala mutluluğun hepinizden sizin mutlu olması, yaşaması, adeti yaşaması. İşte bu yeni bir asrı sarıncıdır. Mutluluğu, sevgili kardeşlerim, nereden çıkarıyoruz? Kılmayı hedef. Nereden çıkıyoruz? Çünkü Kur'an safının o yedi de farz kılınmış. O yedi safa ki farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'i bir nur, nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayettir, menzille diyor. Hidayet zaten bütün insanlar sadece mutlu ala insanların huzuru, insanların olmasını ister. Allah insanlar Allah Teala tarafından başka insanlarla vazife yapacaktır ve de vazife sivini temin edecektir, olacaktır. Birbirine hepimiz birden burada ayakkabımızı bir yerlerden alıp ye sının ekmek parası insanlar arasında herkesin etrafını durursunuz. Sıra görüyoruz sevgili kardeşim. Herkes diğer insanların türlü davranır. Ya da adalet emeder. Ne demek? Onlardan birine ne olur? Size öder. Ve bir kötülük yapmadığınız bir hüzün vicdan azar. Arkasından ruhunu nefsinize verecektir. Huzursuzdunuz ama siz eğer başka kişiye onu memnun nefsinize Allah ruhunuz da yani kardeşlerim siz bundan size çevrenizde 10 kişi olur. Ya sabah ne zaman aralık ya da hepsini memnun etseniz ne olur? Bunun iki katını ulaştıracaktır. Kardeşlerim, dünyada yaşıyor. Mutlulacak insanlardan bunlar diye yarattığı insanların çok büyük biri kardeşlerim. Nasıl bir şey? Burada ne yapılabilir? Mutluluk ulaştırma güzellik değil mi sevgili? Bir defa insan huzur verir. Onların her biri şöyle sarılıp o insanların sizin onları gösterdiğiniz bunlar. Bir kardeşlerim lazım gelen şey etrafınızdaki onlar olduğunuz 10 kişi bir onlar demeniz ona sebebiyet verecektir. Olmayacaktır. Daha fazla öyleyse yapmamız lazım gelen şey işte Allah tayin ederse başkalarını hasret başkaları içindir. Bir zaman parçasını içinde sana verdiği huzur her insanların sayısı çok onlardan oluşturur. O da onlar. Her yardım için bir Allah'ı muratlarda bulunacaktır. Her an Allah'tan bilinir. Onun için bir dar sadece oluğu için yaşar. Onun için Allah-u Teala'ya istemeye vakti yok. Ya onun isteklerimi için yaşayın. Ha, kendi derler. Sadece davranışlar karşısında kötü davranış. Olay o yetersiz bir. Siz insanların bunun bir kendiniz için bir şey bir elbise alın. Kendiniz demiş ol baş yanda gibi davranın diye üzülmet edebilen hayır. Aslında Allah-u Teala'nın çok ötesinde bir olay ve onun için yaşamaya başlayın boyutlarıyla hamd ve şükredeceksiniz için. Allah-u Teala'nız
gideceksiniz. Velinin rahmetli olmuşuna gidenler var. Allah'tan, Allah Teala şu ana kadar acaba sen şöyle şöyle talep budur. Buletine dair bir işe gidiyor otur. Allah'a benim istediğim yüzün suyun hür. Böyle gidilir. Aynı talebin oluşur. Sır o türbede yere kadirdir. Bizi duymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız şeyler istemekten geçmez. Bu sizin başkaları için yaşamanıza bağlı olan bir husustur. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunun için mürşit olmanız gerekmiyor. Kendini insanların mutluluğuna adamış olan herkes bu mutluluğu yaşayabilir. İrşat makamı bunun üst seviyede yaşanmasını ifade eder sadece. Çünkü orası Allah'la direkt ilişkiyi kurmuştur Allah'ın emri üzerine. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Aslında mutluluk dediğimiz şey, kendinizi bir ideale adadığınız zaman ne kadar büyük oranda vücuda geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim ideallerimiz var öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. İdeallerimiz için yaşarız. Allah'ın bize hedef kıldığı, hamdolsun ki önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyayı ilgilendiren hedefler. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Allah Teala'nın bir yaratığıyız. O Halik'tir. Yaratan O'dur. Biz O'nun yaratıklarından sadece bir tanesiyiz. Ama O bizi yoğurdu, ideallerin sahibi kıldı. Bir idealler dizisi bizi hayata bağlıyor. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Hepiniz için varız sevgili kardeşlerim. Kim bize ulaşmışsa mutlaka onun için dua etmişizdir. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, her halükarda biliniz ki siz de mutlu olabilirsiniz. Hani şu anda dünyada, acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Dikkat et sevgili kardeşlerim, seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Sana kötülük yapan insanlara dahi iyi davranabiliyor musun? Unutma ki etrafındaki insanların her birinin sana karşı davranışı senin onlara davranışının sonucunu verir sadece. Allah Teala men dakka duka diyor, çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ne demek bu? Atalarımızın bir sözü var. Ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Burada sizinle diğer insanlar arasında
bir birleşik kaplar sistemi var. Birleşik kaplardan bir tanesindeki yükselme ikinciye otomatik olarak sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarına hasrederseniz, onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, Allah'a herkes için, onların mutluluğu için dua ederseniz, onların her birinin mutluluğu kadar siz de mutlu olursunuz. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Dünya şartları da size vız gelir. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir gün irşat makamına gelirseniz şunu göreceksiniz ki, insanların size söyledikleri sırlar, insanların size ulaştırdıkları hüzünler, kederler, sizi kederli kılmaz, huzursuz etmez. Kalbinizi dolduran, bütün vücudunuzu kaplayan o insanların ızdırabı sizin omuzlarınızdan Allah-u Teala tarafından mutlaka alınır. Siz huzursuz kılınmazsınız. Allah-u Teala buna mutlaka mani olur. O huzursuz olan insanların, mutsuz olan insanların, problemleri olan insanların Allah ile ilişkilerinde Allah'tan alamadıkları, kendi davranışları sebebiyle sahip olamadıkları mutluluğu onlara Allah'a yalvarmak suretiyle sizi de sağlamaya çalışın. Bu sizi mutlaka huzura kavuşturur. Kim başka birini mutsuz ederek mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir hatanın içindedir. O zavallı insan bilsin ki ömür boyu mutsuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından üstün olmak mecburiyetinde değilsiniz. Sizi üstün kılacak olan şey tevazuunuzdur. Hürmet, o hürmeti hak edene gösterilen bir davranış biçimidir. Bunu hak etmek de kişinin elinde değildir. Kişi Allah'a yönelmedikçe, başkaları için yaşamadıkça bu hürmete hak kazanamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için yapılması lazım gelen şey bu kadar basit. Ne olur şöyle bir etrafınıza bakın. Kimler problemli, kimlerin hangi derdi var? Her biriyle meşgul olacaksınız. Birçok insan sizin onlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunmanızdan pozitif olarak etkilenerek size bir teşekkür etmeyebilirler. Bunun önemi var mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'ya siz başka insanların dertlerini ulaştırdığınız zaman Allah onlara o problemlerini çözerek yardımda bulunduğu zaman onların mutluluğu var ya, işte o mutlulukları sizi bu dünyada en mutlu insan haline getirir. Allah Teala bazı talepleri kabul eder, bazılarını etmez. Etmemesinin sebebi o kişinin ona o anda layık olmamasıdır. Ama onlar layık olsalar da olmasalar da siz Allah'a hep yalvaran olacaksınız.
onları da mutlu kılsın diye. İnsanlar bir bilseler sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başladıklarında şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olabileceklerini, ama öyle yapmıyorlar. Hep şeytan devreye girerek insanları başkalarından üstün olmaya, en azından başkalarından üstün görünmeye yönlendiriyor. Arkasında şeytan var ve şeytanın istediği şey zaten o yönlendirdiği kişinin mutsuzluğu. Böyle olduğu sürece, bir insan başkalarına hep üstünlük tasladığı sürece hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, gelin el ele verelim, beraberce bu insanları anlatmaya çalışalım. Yahu diyelim, ey benim aziz kardeşim diyelim, muhterem kardeşim diyelim. Sen insanlara onlardan üstün olmaksa dediğinde, bir tesir icra etmeye çalıştığın sürece mutlu olamazsın. Bu mümkün değil. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Mutluluğumuz onun mutluluğudur. O bizi mutlu kıldı. Arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Arkasında o var. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Her birinizin derdi bizim tarafımızdan alınır, kalbimize yerleşir, oradan onları Allah alır. Bizim kalbimizde hiçbir tortu bırakmaz. Hüzünleriniz, merak etmeyin, bizi üzmez. Omuzlarımızdan alır Allah-u Teala onları. Ama biz mutlaka sizin derdinizi ona mutlak olarak ulaştırırız. Biz bir çözüm merceği değiliz sevgili kardeşlerim. Biz bir insanız. Sizin gibiyiz. Ama bir küçücük farklılığımız var. Sizin için yaşarız. Hayatımızı size vakfederiz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Problemleriniz bizim kalbimize girerek orada bir tortu vücuda getirmesi mümkün değildir. O hüznü sizin şu veya bu şekilde sıkılmanız dolayısıyla bizde de oluşacakmış gibi görünen hüznü Allah Teala derhal alır. Anlıyor musunuz beni sevgili kardeşlerim? Başkaları için yaşamanın ne demek olduğunu anlıyor musunuz? O mutluluktur. O huzurdur. Ne zaman bir insan kendisine ayıracak bir vakit bulamıyorsa, hayatını bütün insanlar işgal etmişse, her biri için o kişi bir aracıysa,
onun kalbinde hiçbir tortu kalmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için hep size söylüyorum. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Sevgili kardeşlerim, kendiniz için dua etmediğiniz sürece Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verir. O her şeye kadirdir. Mutluluk sizin de hakkınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. İşte o kendiniz için yaşamadığınız o nokta var ya, o zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini onun ağzından işiteceksiniz. Bir süre sonra Allah'la konuşmaya başlarsınız. Bu hayatınızın en büyük mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hapishaneye girmek bir insan için, belki birçok insan için bir zuldür. Şerefinde bir kısıtlanma olmuştur diye düşünür. Biz de girdik. Allah-u Teala'nın bize verdiği bu vazife sebebiyle tutuklandık. 90 gün orada kaldık Medrese-i Yusufiye'de. Ne oldu? Hayatımızın en mutlu devresi geçirildi. Neden? Herkes derdini bize anlattı. Biz de Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Çözümleri önerdi, biz de onları söyledik. Etrafımızda mutluluklardan oluşan bir halka oluştu. Neden? Bunu yapan biz miydik? Hayır, Allah'tı. Herkes bize ulaştırdığı problemin çözümü Allah-u Teala'dan gelip de onlara ulaştırıldığı zaman, onlar da çözümü uyguladıkları zaman çözümün mutlak olarak gerçekleştirdiğini gördüler. Sevgili kardeşlerim, dışarıda o hapis devresinden sonra onlardan birilerine karşılaştığımız zaman hep bize aynı şeyi söylediler, biliyor musunuz? Eğer biz oraya hapse düşmeden evvel sizinle karşılaşsaydık hiç orada olur muyduk? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Unutmayın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Amin.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle biraz sohbet edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz ayrı ayrı bizim için çok kıymetlisiniz. Çünkü Allah yolunda insanların yıllar evvel, asırlar evvel unuttukları Kur'an gerçeklerini öğrenenlersiniz. Herkese öğretmekle vazifeli olanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öğrenin ki öğretesiniz. Dünya Kur'an hakikatlerine, Allah'ın gerçeklerine susamış durumda. Her şey, insanların başına gelen bunca bela, bunca zulüm, bunca savaşlar, ölen milyonlarca milyonlarca insanlar, arkalarında sadece şeytanın olduğu bir korkunç tuzağı gösteriyor. Şeytan, insanların en büyük düşmanı. Gene insanlara tesir ederek, tüm şeytanlar herkesle ayrı ayrı konuşabilmek imkanının sahibidir. En kötüsü, onlara yaptıkları konuşmalar, o insanlar tarafından kendi düşünceleri olarak değerlendirilir. Yani insanlar düşündüklerini öyle düşündüklerini zannederler. Düşüncelerinin sesiyle şeytanın onlara ulaştırdığı ses birbirine çok yakındır ve insanlar bunu anlayamazlar. Bu ses bu kulaklara duyulan bir ses değildir. Ve de şeytan o kişiye onun kendi düşüncesi zannını vererek bir sürü yanlışı kabul ettirmiştir. Her şey aklın mantık adı verilen bir mekanizmasında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, kalp gözünüzde görebilseniz, o zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini çok daha üstün şekilde idrak ederdiniz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın duyduğu şey sevgidir. İnsana verilen yaratık Allah'ın en üstün yaratığıdır. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yani bir mahluk. Allah-u Teala tarafından yaratılan, halk edilen bizler neticede sadece birer mahlukuz. O kadar. Yaratana, Allah'a karşı duyduğunuz hisler hoşlanmakla başlar. Hoşlanma sevgiye dönüşür. Sevgi aşka dönüşür. Aşk hayranlığa dönüşür.
Allah ile olan ilişkide son aşama hayranlıktır. Bir mahluk olmanın, hudutlu olmanın boyutlarını yaşarsınız. Allah hudutsuzdur. Biz insanlar yer çekimi kuvvetine bağlıyız. Biz insanlar doğarız ve bir gün ölürüz. Allah bunların hepsinden münezzehtir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bunları konuşmak imkanını Allah-u Teala bize nasip kıldı. Ve Allah'tan bahsetmek insanı en çok mutlu eden konuşma zeminidir. Biz Allah'tan bahsederiz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Biz söylemeyiz. Allah söyletir. Onun için bu kadar eminiz söylediğimiz her şeyden. Biz netice itibariyle sadece bir insanız. Bir mahluk, bir yaratık. Ve Allah-u Teala bizi kendimizden bir şey söylemekten arındırdı. Allah'ın söylediklerini söyleriz, söylettiklerini söyleriz. Söyleyebileceğimiz şey o kadardır. Allah'ın sevdiklerinden biri olmak, bu çok müstesna bir olay. Ya sevgili kardeşlerim, en çok sevdiği olursanız, o zaman güzellerin en güzeli olmaz mı? Neden Allah Teala bize bu görevi verdi? Biz onu bilmeyiz. Hangi vasıfların sahibiysek o vasıfları biz kazanmadık. Allah bize verdi. Ona her şeyimizi borçluyuz. Var olmamız ona aittir. Bize akıl vermesi ona aittir. Düşünebilme yeteneği onu duyabilme yeteneği, onunla karşılıklı tezekkür yeteneği, her biri Allah-u Teala'nın ayrı bir muhteşem nimetidir diye düşünüyoruz. Bu kadar nimetlere garg olan biz neyiz ki? Biz bir hiçiz, bir insanız, bir yaratık. Belki bu neyiz ki sualinin en çok hayran olacak tarafı Allah'ın en çok sevdiği olduğumuz. Bizi yakından tanıdıktan sonra herkesin bizim gibi Allah'la konuşmak, Allah'la tezekkür etmek yetkisine kavuşmayı büyük bir iştiyakla istemesi elbette boşuna değildir. Allah Teala'nın çok üst seviyede bir nimetidir. Allah ile olmak, Allah ile konuşabilmek, onu kalp gözüyle görebilmek, indi ilahi görebilmek, huzur namazını görebilmek, yedi kat gökleri görebilmek,
Sevgili kardeşlerim, neler söylüyorsak bunların hepsini hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki kat gözüyle bize hep göstermiştir. Her biri ayrı bir kattır. 7 tane gök katı. Her biri ayrı bir şekilde dizayn edilmiştir. Her biri insan mutluluğunun bir parçasıdır. Çünkü hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de öldüğünüz zaman Allah'a geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a geri dönmesi. Her ne kadar biz size ruhunuz diyorsak da, hayır sizin ruhunuz değil. Zaten Allah'ın ruhuydu ve de onu Allah'a iade etmekle mükellef kılındınız. İrci'i diyor Allah Teala ile Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rücu etmek, geriye dönüp ulaşmak demek. Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a vasıl ol diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a hayran olma, işte insanların en üst kademesi. Onlardaki bu tecelliyle oluşur. Allah'a hayran olmak, insanların ulaşabileceği üst seviye bir noktadır ki herkese nasip olmaz. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Herkes gerçekleştirir bunu. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse herkes bunu gerçekleştirebilir. Allah Teala çünkü garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, Allah en çok sizleri seviyor çünkü siz insansınız. En çok sevdiği varlık, en üstün olarak yarattığı insan. Dikkat edin. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar, sizin emrinize musahhar kıldım. İnsanlar deyince Allah-u Teala'nın sadece bu dünyadaki insanlara hitap ettiği zannedilmesin. Yüz milyar galaksiden bahsediliyor. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu
tahmin ediliyor. Bunlar gerçek rakamlar değil, tahminler. Ama bu rakam 100 olmaz, 80 olur, 70 olur. Ama o da o kadar büyük bir şey ki bir insanın hafızasına bunu yerleştirebilmesi mümkün değildir. Yani dil inen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki insan olarak var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi kendisine dost kılmış. Daha çok, en çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi devrin imamı kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine huzur verici bir olay ki, öylesine bir mutluluk ki, anlatılamaz ki. Yaşamayan bilmez. Kalp gözü açık olmayan bir insan, kalp gözü açık olduğunu neler hissettiğini, açık olanın neler hissettiğini, neler gördüğünü nereden bilsin? İnsanlar kendilerinde olmayan bir şeyin başkalarında olmasına kolay kolay müsamahıyla bakmazlar. İnsanlar şüphe ederler. İşte Allah yolunda Allah'ın vasıta kıldıklarını Allah Teala başkaları için yaşayan bir insan haline getirir. O insanlar ona ne ölçüde güveneceklerini ondan öğrenmeyeceklerdir. Allah'tan öğreneceklerdir. Bunun için de gerçeği öğrenmek isteyen herkesin çok kolay bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, o size hakikatleri gösterir. Öyleyse kim hangi vasıfların sahibidir? Onun yüzüne bakıp, konuşmasına bakıp kimse anlayamaz. Derununda ne olduğunu öğrenmek gerekir. Bu ise o kişiden sorulmaz. Allah'tan sorulur. Onun için biz gönül rahatlığıyla göğsümüzü gererek herkese diyoruz ki bizi bizden sormayın. Hacet namazını kılın ve Allah'tan sorun ki dünya birliğini sağlayabilelim. Ancak onlar Allah'tan bir sordukları zaman inanamayanlar, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, defaatle sorup aynı cevabı alanlar ancak onlar bizim arkamızda yerini alacaklardır. Öylesine büyük bir hile, öylesine büyük bir dolap İblis tarafından oluşturulmuş ve döndürülüyor ki

girerlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Zaten önce Museviler bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa zamanında Museviler yani Yahudiler, Yahud kavmi üst seviye bir mutluluğu yaşamışlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Sonra film kopmuş. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah-u Teala'dan tabletleri alırken aşağıda Harun'la beraber kalanlar bir kişinin Cebrail Aleyhisselam'ın ayaklarını bastığı topraktan alarak yaptığı ses çıkaran bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Film kopmuş, tam 40 sene hiçbir şehre girmelerine müsaade edilmeden sadece iki çeşit gıdayla beslenmişler. Ve de çıktıkları yolda 40 yılın sonunda Hazreti Musa da dahil hepsi Şirya Nehri'nin öbür tarafına geçemeden bu tarafında ölmüşler. Karşıya geçebilen bir Hazreti Harun olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz sizi en güzele yöneltmeli. Ve doğruları öğrenmelisiniz. Hiç kimseden korkmadan doğruları, Kur'an hakikatlerini herkese alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüz nurla dolu anlatmalısınız. Hiçbir şeyden çekinmeniz gerekmiyor. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları Allah'ın sevgililerisiniz. Sizler hak yolun yolcularısınız. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini, Tevrat hakikatlerini, İncil hakikatlerini bütün dünyaya yayacak olan sizlersiniz. Ve de dünyadaki inananlar mutlaka tek bir birlik haline gelecektir. İşte o güzelliklere bakın sevgili kardeşlerim. O güzellikleri yaşayacaksınız. Ve o zaman siz de bizim söylediğimizi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar bilmiyorlar ki kendileri güzelleşmedikçe güzeli yakalayamazlar. Yani bir insanın mutluluğu başkalarının davranışlarına değil, kendi davranışlarına bağlıdır. Bir insanın mutluluğu onun kalbi yapısına bağlıdır. Kalbinde ne kadar karanlık varsa o kadar mutsuzdur insan. Bütün insanlarda nefslerinin kalbi %100 karanlıklarla doğarlar. İşte bu nefsin kalbini %100 karanlıklardan %100 nurlara ulaştırmak. Dünya üzerindeki marifet işte odur. Ve Allah-u Teala bunu kendisi yapar. Yeter ki kişi istesin ve arkadan da bu talebin gerçekleşmesine layık olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin ki devrin imamının yanındasınız.

Bu muhteva hepinize hayat vermeli. Bir dünya buhranı yaşanmakta. Kuvvetler zayıfı ezmekte. Hareket halindeki paranın çok büyük bir kısmı hala silahlara gitmekte. Bu sebeple silahların satılabilmesi için yeni fitneler oluşturulmakta. İnsanların hayatı dünyayı idare eden şeytanın emrindeki güç tarafından şeytanın istikametinde kullanılmakta. Bir gün biz dünya hayatını yaşarken bizim hayatta olduğumuz sürede gerçekleşecek. Savaşlar bitecek. Dünyada sulh ve sükun kurulacak. Savaşların silahlarına harcanan o sonsuz paralar insanların mutluluğuna, refahına harcanacak. Bir mutluluk çağı yaşanacak. İşte bu çağ hidayet çağıdır. Allah Teala bu sebeple bizi hidayetin güneşi olarak vasıflandırıyor. Hidayet insanlar tarafından Allah bize öğretene kadar bilinmiyordu. Hidayet nedir diye sorduğunuz zaman sevgili kardeşlerim, çok korkunç yanlışların yapıldığı bir noktaya geldik. Türkiye'de halen bizimkinin dışında 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılmakta. Ya da bizim bulabildiğimiz bilağızlıklarımızın hepsi 23 Kur'an-ı Kerim oluşturdu. Ve Allah Teala bize emretti ki bütün o Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kelimesinin geçtiği ayetleri nasıl Türkçeleştirmişler, tetkik et ve bir ortaya çıkar. Bunu yaptık sevgili kardeşlerim. Gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Neden mi? Çünkü hidayet gizlenmişti. Hidayet yok edilmişti. Nedir hidayet? Allah Teala diyor ki: "İnnel hüda hüdallah." İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki: "İnne hüdallahi huvel hüda." İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, insanlar korkunç bir yanlışın içine düşmüşler ve insan ruhunun vücuttan ayrılmasını sadece ölüme bağlamışlar. Ruhu hiç tanımadıkları için, hiç bilmedikleri için Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden sonraki devrede Allah'ın bütün güzellikleri yok olmuş. Güzellikleri yaşamamışlar mı? Önce
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun etrafındakiler yaşamış. Yani sahabe sonra onlara tabi olanlar tabi'in yaşamış. Sonra tebi'i tabi'in yaşamış. Tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra onlara tabi olanlar bugüne kadar gelmişler. Bunlar bugün tasavvuf mensupları olarak tanınıyor. Tasavvuf mensubu deyince şu anda o da iki grup olarak oluşmuş durumda. Bir kısım insanlar biz tasavvuf mensubuyuz diyorlar ama tabiiyet yok. Kimseye tabi olmuyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan mürşidine tabi olmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Kim tabi olursa o zaman onun ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve o ruh, yani vücuttan ayrılan ruh ana dergaha ulaşır. Ana dergâhtan diğer ruhlarla beraber kesintisiz bir şekilde devam eden seyri sülükün içine girer. Seyri sülük ana dergâhtan yapılan bir yolculuktur. O dergâh bize aittir. Bu yolculuk zemin kattan ayrılır. Birinci katta secde, ikinci katta su varılma, üçüncü katta bir köşk mescidinin içinde secde, dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde, beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde, altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde rengin çok açık yeşil beyaza dönüşmesi işleminin tamamlanması, sonra yedinci katta yedi tane alem geçerek Sitetül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. İşte bu vuslattır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarının o insanlar dünya hayatını yaşarken kendisine ulaşmasını istiyor ki o insan kurtuluşa ulaşsın. Böyle bir şey mümkün mü? Herkes için. Böyle bir şey için ne gerekli? Sadece bir talep. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar bu çorbadan içebilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilirler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e neyi yazmışsa biz sadece ondan bahsedebiliriz. Yetmez, konuşma hakkımız da yok. Allah ne konuşturursa onu söyleyebiliriz. Sevgili kardeşlerim, o herkesin nabzına göre şerbet verir. O Allah'tır. Herkesin kalbinden geçenleri bilir. Biz bilmeyiz. Sakın bizim kendiliğimizden bir şeyler bildiğimizi zannetmeyin. Böyle bir şey hiç olmadı. Neye sahipsek hepsini Allah gösterdi. Allah öğretti. Ve bizi her an sadece Allah konuşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın bu dünyaya mutlu olmak için geldiniz. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Mürşidinize
tabi olmalısınız. Türkiye'de andolsun ki tabi olunabilecek olan birçok kardeşimiz var artık. Her bölgede kardeşlerimiz var. Ruhunuz tabiyeti gerçekleştirmeden Allah'a ulaşamaz. Tabiyet nedir? Tabiyet, ruhunuzun vücudundan ayrılması için bir desturdur. Bir müsaade almadır. Ruhunuzun vücudundan ayrılmasını temin eden vasıtadır. Kim tabiyetini gerçekleştirirse, onun ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onun dileği yeterlidir. Kalpten bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talep, tek başına bu talep yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Durumu ne olursa olsun, diyelim ki o kişi çok kötü, diyelim ki o kişi hırsızlıklar yapmış, diyelim ki o kişi insan öldürmüş, hepsi olabilir. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şartlar ne olursa olsun. O kişi ne yaparsa yapsın. Eğer bu dileğin sahibi ise, Allah-u Teala onun bütün günahlarını affetmez. Sevaba çevirir. Yani önce günahlarını örter, yok eder, sonra da sevaba çevirir. Bir kat günaha iki kat sevap verir. O kişi günahları örtülen bir kişi olur, günahları sevaba çevrilen bir kişi olur. Ve Allah'ın yolunda Allah onu teçhiz eder, mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığında ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. Onun ruhunun yerine devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve yerleşir. O ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın yolundayken ölse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölse ruhu zaten Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse ruhların hepsi Allah'ın ruhudur ve de Allah'a şartlar ne olursa olsun mutlaka döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Böyle bir sohbette sizlerle birlikte olmanın bu büyük zevkini bize yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk etrafında konuşmak üzere birlikteyiz. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Hepinizin önemle üzerinde durduğunuz, özlediğiniz temel konu. Mutluluk. Hiç sanmıyoruz ki şu dünyada mutlu olmayı istemeyen bir insan bulunsun. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanların küçük bir kısmıdır mutluluğa ulaşan sevgili kardeşlerim. Neden böyle oluyor? Çünkü insanlar Allah'ı unutmuşlar. Mutluluğun Allah'a bağlı bir vetire olduğunu, bir fenomen olduğunu bilmiyorlar. Bizi ilk defa dinleyen herkes şimdi diyecek ki, ne alakası var yani şimdi? Allah'ı ne karıştırıyorsun? Mutlulukla Allah arasında ne gibi bir ilişki olabilir mi? Olabilir ki. Olabilir, olabilir. Ve tek bir ilişki vardır. Mutluluğun anahtarı Allah ile ilişki. Allah sizi seviyor. Hem de çok seviyor. Hem de pek çok seviyor. Sizin onu sevdiğinizin binlerce katı sizi seviyor Allah-u Teala. Kainatta en çok sevdiği mahluk hangisidir diye bana sorarsanız eğer, Kur'an-ı Kerim cevap veriyor, insanı seviyor Allah-u Teala. Meleklerden de fazla, cinlerden de fazla, hayvanlardan da fazla, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan fazla insanı seviyor Allah-u Teala. İnsanlar, hayvanlar, melekler, cinler, kuşlar, balıklar, bunların arasında Allah'ın en çok sevdiği, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en çok sevdiği insandır. İnsan, nevi şahsına münhasır, özel bir yerin sahibidir Allah'ın indinde. İnsan, üstün mahluk olarak yaratılmıştır. Öyleyse, siz üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Çünkü siz insansınız. Ama küçücük bir şartla bu üstünlüğe layık olmak mecburiyetindesiniz. Ya olursunuz, hepsinden üstün bir pozisyon alırsınız ya da olmazsınız. O zaman Allah-u Teala hayvanlardan daha aşağı olarak değerlendiriyor. Öyleyse kimdir hayvanlardan daha aşağı olan insanlar? Kimdir bu aşamayı geçmiş olan, insan hüviyetine ulaşmış olan, hayvanlardan da, meleklerden de, cinlerden de, Allah katında daha sevgili olan, daha üstün olan kimdir o? O Allah'ın dostudur. İşte Allah'a dost olmak veya tağuta dost olmak, yani insan ve cin şeytanlara, bu sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz bir insan olarak yaratıldınız. Hayvanlardan, cinlerden, meleklerden daha üst olmaya namzetsiniz. Üstün olarak yaratıldınız ama bunu elde etmek mecburiyetindesiniz. Harekete geçmezseniz o zaman hep hayvanlardan daha aşağı bir seviyede yaşamak mecburiyetindesiniz. Bunu sakın bir hakaret saymayın. Bu
Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Diyor ki Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler diyor. Onlar o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Daha aşağıdadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala acaba? Hayvanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların diyor mutlaka hangi hayvan türü olursa olsun mutlaka bir başkanları vardır diyor. Ve diyor ona itaat ederler diyor. Hayvanlar diyor ve kuşlar yani Allah'ın insandan başka yarattığı cinleri, meleklerin dışındaki hayvan ve benzeri olan bütün mahlukat diyor Allah Teala. Onlar dinlerini bilirler diyor Allah Teala. Bir, onlar dinlerini bilirler. Tek bir din, hayvanlar içinde, kuşlar içinde, cinler içinde, bütün mahlukat için tek bir din söz konusu. Allah'a ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi teslimden oluşan tek bir din. Onlar dinlerini bilirler. Madde bir. Madde iki. Ve Allah'a ibadet ederler diyor Allah Teala. Hayvanlar içinde Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a ibadet ederler diyor. Madde üç. Onların hepsinin bir başkanları vardır. Mutlaka o başkana itaat ederler diyor Allah Teala. Öyleyse başkanları var ve başkanlarının emrine mutlaka itaat ediyorlar. Dinleri var, ibadetleri var. Aralarında konuşuyorlar. Antenli olan hayvanlara dikkatle bakın, karıncalar ve arılar. Bu iki grup uzaktan haberleşirler. Yiyeceklerinin nerede olduğunu birbirlerine haber verirler. Bir süre sonra kervanlar çalışmaya başlar. Yani karıncaları ard arda dizilen karıncalar olarak görürsünüz. İki yol oluştururlar. Birincisi yiyeceğin bulunduğu yere gelenlerin yolu, yüzlerce binlerce karınca o yol üzerinde giderler. İkinci yol, yüklerini alıp da geri dönenlerin yolu. Onlar da ağızlarına sıkıştırarak götürecekleri nesneyi yola düzülürler ve dönüş yolunda olurlar. İki yolda daima doludur. Ta ki oradaki yükü tamamlasınlar, yuvalarını gıdayla doldursunlar, buğdaylarla, arpalarla vesaire. Arılarsa nerede, hangi çeşit çiçek bulunduğunu birbirlerine çok net olarak gene antenleriyle uzaktan ses dalgalarıyla ulaştırırlar, haber verirler. Ve bir anda orası arılarla dolar. Ondan sonra çiçeklerden bal alan yuvasına gidip balını çiçeklerden öz alan onu bal haline getirip yuvasında şekle sokar.
Yani ne demek istiyoruz? Yani şunu demek istiyoruz. Onlar hayvan. İnsan kadar üstün mahluklar değil. Ama bize örnek olacak olan bir çalışma dizaynları var. Peki bizim çalışma dizaynımızda eksik olan ne? Bizim çalışma dizaynımızda eksik olan şey sevgi, sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimizin arasında sevgi noksanlığı var. Allah yolunda çalışırken iki ayrı grup oluşturuyoruz. Nefslerimize tabi oluyoruz. Ve birbirimizde el ele, gönül gönüle bütün yardımları birbirimize karşı gerçekleştirerek tek bir kitle gibi hareket edemiyoruz. Nefsimize tabi oluyoruz. Birbirlerine neredeyse düşman olan insanlar oluşturuyoruz. Birbirlerini sevmeyen, birbirlerinin yardımına koşmayan, birbirinin başarısını istemeyen, kıskanan, gıpta etmek değil. Başka bir dizayn içerisinde haset dizaynı içerisinde çalışıyoruz. Öyleyse biz insanlar hayvanlardan ders almak mecburiyetinde değil miyiz bu açıdan? Şu karıncalara dikkatle bakın. Bir çizgi üzerinde bir evvelkinin izi arkasında bir sonraki geliyor. Yüzlerce, binlerce karınca bir hedefe doğru yürüyor. Hiç kimse diğerini önlemek azminde değil, gayretinde değil. Bilakis herkes birbirine yardımcı, birbirinin ardından aynı hedefe yürüyorlar. Azimle, yılmadan, usanmadan. Bize örnek değil mi? Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, çalışanlar olarak mutlu olmak istiyorsanız, iş dizaynını dikkate almanız yetmez. O kadar ayrı cephelerden eksikleriniz var ki sevgili kardeşlerim. Evvela bir ekip nizamı oluşturamıyorsunuz. Ekibin her noktasında kendisine iş düşen bir kardeşimiz olacak. Ondan evvelki elindekini ona ulaştırdığı zaman o kendisine ait olan kesimi tamamlayıp kendisinden sonrakine aşk ile hizmetini tamamlayıp teslim etmeli. Öyle bir aşk ve şevk ile, iştiyak ile çalışmalıyız ki kardeşlerimizin yaptığı yanlış davranışlar bize hiç tesir etmemeli. Evvela o yanlış davranışın sahibi olan kardeşlerimiz neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Ben neden insanların karşısındayım? Neden onlarla beraber değilim? Neden Allah yolunda bir iş yaparken insanlar beni sevmiyorlar? Adeta benden nefret ediyorlar. Neden yanımdaki insanlar birer birer kaçıyor? En azından kaçmak istiyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda mutlu olmak istiyorsanız, beraber çalıştığınız kardeşlerinizi onlara mutlaka
yardım etmek gereken kişiler olarak onları kabul etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinize ağır mı geliyor? Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. Her davranış biçimi sevgi mahreçlidir. Sevgiden başlayan bir hale adım adım genişleyen halkalarla çevreye dağılır, dağılmalıdır. Biz aramızdaki o güzel ilişkiden eser olmayan bir noktadayız. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir uyum halidir diyoruz. Mutluluğun birinci şartı, mutluluk bir uyum halidir. Üç kişinin bir arada çalıştığı bir yerde, üç kişi arasında uyum sağlayamıyoruz. Hep davranış biçimlerimizde hatalar var. Yardımlaşma görünmüyor. Bir Allah yolunda hizmete koşmak var. Bir de hizmete koşanların bıktırılması, caydırılması, hayattan bezmelerini oluşturan bir çevre davranış biçimleri dizisi var. O zaman hangi mutluluktan bahsedebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Allah yolunda hizmet yapıyoruz diye birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Ulul emirler emirlerinde olan kardeşlerimize onları bezdirecek şekilde kötü davranabiliyorlar. Hani en güzel davranışlar nerede kaldı? Sevginin hakim olduğu gönül gönüle bir beraberlik, mutluluk şarkıları, onlar nerede kaldılar? Nerede sorumluluk hissimiz? Sevgili kardeşlerim, teori ile pratik arasında bir uyum oluşturamıyoruz.

mutluluğun temel faktörü nedir diyorsanız, bunun adına Allah-u Teala sevgi diyor. Sevgisiz mutluluğu yaşayamazsınız. Mutlulukta nefretin yeri yoktur. Mutlulukta tahakkümün yeri yoktur. Tahakküm eden sadece çevresindeki insanları huzursuz kılmakla kalmaz. Kendisi de devamlı huzursuz olmaya mahkumdur. Huzursuzluk veren kendisi de huzursuzdur. Sevgili kardeşlerim, bunca ikaza rağmen ulul emr kardeşlerimizin hala etraflarına sevgi saçamamaları, iblisin nasıl bir tuzağında olduklarını göstermiyor mu? İblis tahakkümü emreder. İblis başka insanlara zorbalıkla istediklerini yaptırmayı emreder. Bu istekler çoğu zaman Allah'ın emir hedeflerinin ötesinde kişinin kendisini saydırmak üzere nefsi davranışlarını da içerir. Tahakküm burada başlar. Neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de tahakküm? Dikkat edin ki tahakkümün bünyesinde sevgi yoktur. Tahakküm nefsin afetlerinden birisidir. Hükmetme arzusu, başkalarına kendisinin onlardan üstün olduğu tezini kabul ettirmek. Neden? Etrafınızdaki insanlar sizi severlerse, sizin de beraber bulunduğunuz bir ekipte en güzel şekilde Allah için çalışırlar. Ve çalışmaları onlara hiçbir noktada ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar ağır gelmez. Ama zulüm insanları bezdirir. Onları bir hedefe ulaşmaktan men eder. Hem zulmeden kişi mutsuzdur, hem de zulmettikleri mutsuzdur. Farkına bile varmadan bir bakarsınız ki emir ve kumanda mevkiinde olan kişi zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi mutlaka ön plana almak mecburiyetindesiniz. Her şeyin en güzel olması mümkün mü? Evet, mümkün. Bir sevgi halesiyle her şeyi en güzele ulaştırabilirsiniz. Bunun için bir yaklaşımınız yeterlidir. Pozitif istikamette bir yaklaşımınız kardeşlerinizden hedefe ulaşmak konusunda fedakarlık istediğiniz zaman bu onlara zorla kabul ettirilmiş olan bir faktör hiçbir devrede olmamalıdır. Allah yolunda hizmet eden kişiye o hizmeti severek yapması imkanını sağlayacak olan o ekibin başındaki kişilerdir.

emredenler, emir ve kumanda mevkiinde olanlar kendi nefslerinin istediği şeyi emredemezler. Allah'ın emirlerini yaptırmakla vazifelidirler. Bu tarzda bir emirse ne onlara zor gelir ne de emir verdikleri kişilere. Allah yolunda elbette hizmet edilecektir. Emredilecektir, emrolunacaktır, emirler yerine getirilecektir. Tamam. Ama Allah'ın emrettiği emirler, o emirleri yapılırken kişisel engeller koymak, kişiliğini ortaya koymak için, onlardan üstün olduğunu ispat için, onlara zulmetmek, Allah-u Teala'nın asla tasvip etmeyeceği bir hareket tarzıdır. O zaman şunu bilmenizi istiyorum. Ulul emirler devamlı derecat kaybederler. Bu yaptıkları zulüm sebebiyle. Bunun adı başka bir şey değildir. Bunun adı zulümdür. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Mutlu olabilmeniz sevmenize bağlıdır. Eğer bunu yapamazsanız, tasavvufun dışında olan insanlardan ne farkınız kalır ki? Niçin aramıza katıldınız? Bunu kendi kendinize sordunuz mu hiç? Niçin aramıza katıldınız? Allah'ı tanımak için. Niçin aramıza katıldınız? Mutlu olmak için. Bu mutluluğu yaşayabileceğiniz dünya üzerindeki en uygun yer burası. Bizim bulunduğumuz yer. Bu İrfan Hoca. Ama bu davranışlarınızda sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları küçük görürseniz, onları zulümle ezerseniz, sizden bekleneni yapmış olmazsınız. Bundan derecat kazanmazsınız. Kaybedenlerden olursunuz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Dikkat edin. Allah Teala içinizden geçeni de yaptığınızı da bilir. Şeytan hiç boş durmaz. Size derecat kaybettirmek için sizlerle sizinle birlikte çalışanlar arasındaki ahengi, insicamı bozmak için, uyumu yok etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Öyleyse Allah yolunda ulul emri de mutlu eden, onunla beraber çalışanları da mutlu eden bir hizmet yerine her iki tarafı da huzursuz eden gayret sahibi kardeşlerimize zulmedilen bir ortam, hiç ikisi birbirine eşit olur mu?

Seven sevdiğine koşar. Zulmedilen zulmedenden kaçar. Neden etrafınızdaki insanlar azalıyor? Neden sizlerle birlikte çalışmak istemiyor insanlar? Neden mutsuzsunuz? Neden onlar mutsuz? Bunları düşünerek en güzel davranış biçimleri sergilemek varken, bu davranış biçimlerinde vazgeçemeden ısrar etmek, şeytanın esiri olmak manasına gelmiyor mu? Hem ulul emirlerin mutluluğu, hem de diğer kardeşlerimizin mutluluğu, aradaki Allah yolundaki sevgiye dayalıdır. Bu sevgi varsa iki tarafta mutludur. Hizmet onlara vız gelir. Ama Allah yolunda hizmet aşkıyla dolu olan kardeşlerimize zulümle huzursuz etmek ulul emre devamlı derecat kaybettirir. Allah yolunda sevilmezler. Allah'ın onlar üzerindeki sevgisi azalır. Dikkat edin, her şeyin ifratı da tefridi de Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Bu sözlerimizin manası, ulul emirler hiç kimsenin işine karışmayacak. Onlar nasıl çalışırsa çalışacak şeklinde yorumlanmamalıdır. Çalışan kardeşlerimiz üzerlerinde bir emir ve kumanda müessesesinin varlığını bileceklerdir. Ama öyle bir emir ve kumanda müessesesi ki onların üzerine titriyor. Onları kendisinden daha çok seviyor. Onları koruyor. Her birinin diğer kardeşiyle arasındaki hiçbir problemin oluşmamasına gayret ediyor. Bütün gayretini bir işbirliğini sağlamak, hedeflere ulaşmak istikametinde etrafına sevgi yayarak harcıyor. Severek çalışan insanların oluşturduğu bütün ürünler başkalarından çok daha lezzetli olur. Çünkü Allah-u Teala onlara lezzet katar. Herkes aşkla, şevkle Allah için çalışır. Ve bu çalışma onlara sadece doyumsuz bir mutluluk verir. Nerede insanları zorlarsanız, onların her taleplerini mutlaka geri çevirirseniz, sırf ulul emre olduğunu ispat etmek için en makul ve uygun olan şeyleri bile reddederseniz, o insanları severek çalışmak üzere yerine zorlayarak çalıştırmayı hedef edinirseniz, arkasında ne vardır? Zorlamak nereden başlar? Sevilmemekten başlar. Sevilmezseniz, etrafınızdaki insanlar emirlerinizi yapmaktan zevk duymazlar. Sevilmezseniz arkasında mutlaka Allah'ın emrine nefsinizden bir şeyler katmanız, yani zulüm vardır. Yoksa sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Dikkatle bakın ki
Allah yolunda hepiniz mutluluk için gerekli dersleri almış olasınız da hizmet edesiniz. Sevgiye dayalı, sevginin verdiği bir sarsılmaz çalışma azmine dayalı, çalışanların kendi aralarındaki en güzel uyum hali, çalışanlarla ulul emr arasında en güzel uyum hali, sevginin bütün boyutlarıyla yeşerdiği, çiçek çiçek açtığı bir beraberlik, bir çalışma ortamı. Sevgili kardeşlerim, artık bu sözler bana masal gibi gelmeye başladı. Bir süre sonra mutlaka yozlaşma tahakkuk ediyor. Sevginin kaybolduğu bir ortamda yaşamaya başlıyorsunuz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Buraya geliş maksadınıza, aramıza katılmaya aykırı bir dizayn içinde değil misiniz? Birbirini sevmeyen, hatta birbirinden nefret eden ulul emirler ve çalışanlar. Böyle bir dizayn olabilir mi? Buna ihtimal vermek istemiyorum. Aksinin kabulü halinde hangi yolda olduğunuzu bir defa daha düşünmeniz gerekecektir. Neden buradasınızın cevabı demin söylediğim standart değildir. Öyleyse ait olmadığınız bir yerdesiniz. Sevmeyi ilke haline getirmek durumundasınız. Buram buram mutluluk tüten bir beraberlik oluşturmalısınız. Her biriniz diğer kardeşi için her fedakarlığı yapabilecek olan bir sevginin sahibi olmalı. Her birinize soruyorum, var mı böyle bir sevgi? Sevilmeyen kolay kolay sevemez. Ama seven sevilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buraya mutlu olmak için geldiniz. Burada size Allah'ın mutluluğu öğretiliyor. Ama şartlı bir olgu söz konusu. Allah'ın koyduğu kaidelere, kanunlara uymak. Ancak o zaman mutlu olabilirsiniz. Sevilmek, sevmenin hediyesi ve sonucudur. Mükafatı ve sonucudur. Severseniz sevilirsiniz. Her noktada seven insanların oluşturduğu bir dizi kardeşlik, dostluk ve mutluluk, işte bunu görüyoruz. 14 asır evvel sahabe bunu yaşadılar sevgili kardeşlerim. Tam bir uyum içinde Allah için çalıştılar. Nefsler devre dışı kaldı.
Öyleyse etrafınızdaki insanları sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanları kırılmaması lazım gelen Allah'ın sevgilileri olarak düşünün. Onlara iyi davrandığınız takdirde Allah'ın sizi seveceğini ve huzursuz olmayacağınızı düşünün. Dışarıda tatbik edilen eş sistemleriyle tasavvufun içindekiler birbirine eşit olmaz. Onlar her alanda nefslerine tabidirler. Zulüm her açıdan kol gezer. Ama sizler bu zulmün mevcut olmadığı bir gül bahçesi oluşturmak mecburiyetindesiniz. Hedefiniz bu olmalıdır. Her renkten güller. Her biri kainatın en güzel kokusu olan gül kokusunu yayan, davranış biçimleriyle yayan güller. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın arkasında bu var, biliyor musunuz? Eğer mutlu değilseniz,

mutsuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer sözlerimiz size tesir edemiyorsa, bu uzaktan bir merhamadan öteye geçmiyorsa, o zaman bu merhabayı daha güzele çevirmek mecburiyetindeyiz. Sizlere daha yakından seslenmek mecburiyetindeyiz. Nereye gidiyorsunuz? Eğer Allah'ın sevgilisi olmak için buraya gelmişseniz, bu yaptıklarınız sizi Allah'a sevgili kılamaz. Başka insanlara eza vererek, hiçbiriniz Allah yolunda Allah'a sevgili olamazsınız. Hangi noktasında bulunursanız bulunun, arkadaşlarınızla bir beraberliğin, mutlu olabilmeniz onları sevmenize bağlı. Nasıl burada bu güzelliği bizim etrafımızdaki kardeşlerimiz yaşıyorlarsa, orada da sizler nerede olursanız olun, bu beraberliği mutlu bir beraberlik haline getirebilirsiniz. İnsanlara tahakküm etmeyin. Beraber çalışan, ekip çalışması yapan kardeşlerimiz, birbirinize en güzel davranışlarla davranmak mecburiyetindesiniz. Yanlış bir şey söylendiğinde buna üzülmemeyi usul haline getirebilmelisiniz. Başkaları size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Ve sizden bu konuda bir karşıt işaret görmeyince yanlış davranışın sahibi bundan utanacaktır. Utanç duyacaktır. Ona bunu hissettirmeyin. Mutluluğun yolu zannettiğiniz ve bugüne kadar tatbik ettiğiniz yol değildir. Mutluluk yozlaşmaya götürmez. Yozlaşma, mutsuzluğun işaretidir. Allah'ın emirlerine sadakatle sahip çıktığınız zaman farklı bir yaşantının hem siz sahibi olacaksınız hem de etrafınızdaki insanlar. Hepinize ayrı ayrı hitap ediyorum. İnsanları hayatlarından bezdirmeye hiçbirinizin hakkı yok. Herkes etrafındakilere en güzel davranışla davranmalıdır. Böyle davranmayanlar bizim sevgimizi kaybedeceklerinden korkmalıdırlar. Önemli olmayabilir. O zaman zaten problem yok. Aramızda olmalarının da bir anlamı yok. Burası sizin mutluluk yuvanızdır. Uyum sağlamak suretiyle mutlu olabilirsiniz. Eğer etrafınıza devamlı mutsuzluk veren biriyseniz, o zaman burası sizin yeriniz değildir. Kendinize sorun, neden buradasınız ve ne yapıyorsunuz? Hiç kimsenin başkalarına ızdırap çektirmeye hakkı yoktur. Davranış biçimlerinizi buna göre dizayn etmek zorundasınız. Allah'ın dostlara, Allah'ın sevgililere, Allah'ın Allah yolunda olanlara ihtiyacı vardır. Aslında hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama tercihi onlardır.

Neden onlardır? Çünkü o sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu insanlar onun istediği vasıfların sahibidir ve oraya bedavadan gelmemişlerdir. Elbette başlangıçta herkesin nefsi vardır. Herkes başkalarına kötü davranarak bu kutsal alanın içine girmiştir. Bu mukaddes hüviyetin içerisinde yeni bir hayat söz konusudur. Başkalarının haklarına azami saygı göstererek ve başkalarını kendimizden daha fazla sevmeye çalışarak ve bir gün severek bir hedefe varırız. En üstün noktada siz hiç kalmazsınız. Sadece etrafınızdaki insanlar kalır. Sadece onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte o zaman siz dünyadaki en mutlu insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz istemediğiniz halde Allah Teala sizi üstün kılar. Ama dikkat edin, bu bedavadan elde edilmez. O üstün kılındığınız yerde siz artık sadece başkaları için yaşamaya başlamış olan birisisiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Artık siz yoksunuz. Hayatınızı başkaları işgal etmiştir. Ama Allah'ın sevgilisi sizsiniz. Seviliyorsunuz ve seviyorsunuz. Sizden çevrenize yayılan şey şiddet değildir, nefret değildir, zulüm değildir, sevgidir, sevgidir, sevgidir. Allah'ın düsturlarını, temel hedeflerini yerli yerine oturtmak suretiyle hedeflerimize gidebiliriz. Mutluluk, grup mutluluğu, bir sosyal mahluk olan insan için mutlaka başkalarıyla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan için olgu aslında bu kadar basittir. Ne kadar bunu gerçekleştirebilirsek o kadar hem kendimiz mutlu oluruz hem de etrafımızdaki insanlar mutlu olur. Bakın sevgili kardeşlerim, nerede huzursuzluk varsa orada zulüm mutlaka vardır. Orada ben vardır. Orada başkaları sizden önce gelmez. Önce siz varsınız. Ve onlar için yaşamazsınız. Kendiniz için yaşarsınız. Onları kendiniz için yaşatmaya çalışırsınız. Ve en büyük hatanız bu olur. Böyle olduğu sürece ne siz mutlu olursunuz, ne başkaları, her geçen gün mutsuzluğunuz artar. Bunun için yaratılmadınız. Başkalarına güzellik saçmak için, onları mutlu edecek davranışlar ulaştırmak için yaratıldınız. Böyle yaparsanız, karşınızdakilerin hepsinden size sizi mutlu edecek davranışlar ulaşır. Nerede bir insan görürseniz mutsuz, göreviniz onu mutlu bir insan haline getirmek için ona yardımcı olmaktır. Her açıdan. Unutmayın, Allah-u Teala etrafınızdaki her insanı sizin mutluluğunuz için
bir pencere, bir kapı olarak sizinle beraber kılmıştır. Onları mutlu etmek istikametindeki her güzel davranışınız aslında iki kat olarak size geri döner. Siz mutlu olursunuz. Mutlu olan, mutluluğu alan değil, verendir. Her şey, özellikle mutluluk, vermenin sonucunda alınandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şunu düstur edinmelisiniz, usul edinmelisiniz, hedef edinmelisiniz ki, siz başka insanları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu etmek için yaratıldınız. Bunun sonucu sizin daha mutlu, daha mutlu ve daha mutlu olmanızdır. Kanun budur. Siz insanlara mutsuzluk vermekle mutlu olacağınızı zannediyorsanız, bu şeytanın sizi korkunç bir tuzağa düşürmesi manasına gelir. Söylediklerimi kendi kendinize düşünün. Yalnız kaldığınız bir ortamda enine boyuna bu kaseti dinleyerek düşünün. Özellikle Ulul Emr kardeşlerimiz, Ulul Emr toplantılarına iştirak etmeyen kardeşlerimiz, kendinize yazık ediyorsunuz. Öyleyse dizayna beraberce bakalım. Ne yapmanız lazım? Yapmanız lazım gelen kalın çizgilerle tek bir kalıpta gösterilebilir. Başkalarına mutluluk ulaştıran bir insan olmak, bu sizin mutluluğunuzun anahtarıdır. Bu yoksa mutlu olamazsınız. Çevrenize zulüm saçan, mutluluk saçan bir insan olmakta devam edersiniz. Elbette sözlerimiz ne tefriti ne ifratı muhtevasına almıyor. Velul emr hiç kimsenin işiyle alakalı değilse, ben kimseye zulmetmek istemiyorum, öyleyse onların işlerine karışmam tarzında bir işaret taşıyorsa davranışları, o tefrittedir. Görevini yapmıyor. Bu şeytanın bir tuzağıdır. Eğer onlarla yakın olursan, o zaman sana öyle davranışlarda bulunurlar ki onlara zulmetmek mecburiyetinde kalırsın. Onun için sen işlere karışma, onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar. Bu şeytanın birinci tuzağıdır. Allah'ın emri bu değildir. İkinci tuzağı ifrat tuzağıdır. İnsanlara bir şeyi emrettiğiniz zaman adım adım nefsinizden de bir şeyler katmayı şeytan usul haline getirir. Öyle bir gün gelir ki onların her söylediğine karşı çıkan bir despot olursunuz. Sadece kendi emrini yaptıran, Allah'ın emrini hiçe sayarak kendisinin dediklerini insanlara kabul ettirmeye çalışan, üstünlüğünü devamlı kanıtlamaya çalışan bir zorba. Sonuç mu? Hem siz mutsuzsunuz, hem de etrafınızdaki herkes mutsuz. Her ikisi de yanlıştır. İfrat da yanlıştır, tefrit de yanlıştır. Öyleyse çalışma adabı, insanlara mutluluğun bütün boyutlarıyla ulaştırıldığı bir ilkbahar ülkesi kılar her dergahı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, güyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim, ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz, ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun, Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu, senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenü olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti, yüzü aktı,
şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık,
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle, ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için, iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyan ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o alidir, çok yücedir, kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları,
Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara, sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde o, onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak: size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik.
Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O, ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl, bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran, Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri, taraftarlarını sadece alevli ateş, cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalete bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin, hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.
Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi eşit olamaz. Bu

Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi, bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine eşittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara eşittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de resullerini yalanlamışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara, koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından artırır. Muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesiptir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir.

0: bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki O sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki O halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler, sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir.
1: Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin.
0: Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. Hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

yeniden çiçekler açacak tomurcuk tomurcuk. Yeniden yapraklanacak yemyeşil ve meyve verecek dut ağacıları. Yıldızlar kayacak göylerde, yeni bir şafaka açılacak gökyüzü. Ve yeniden güneş doğacak bütün karanlıkların üstüne. Hadi gelin, koşun, atılın. Ne duruyorsunuz öyle suskun, ümitsiz, bitkin, hüzünle dolu? İslam güneşidir doğan evrende, yaprak yaprak açılan, aydınlık yarınlara, zaferlere.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze Deniz Zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının üç katı, hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor: Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et.